Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden dedikten sonra arka planda bangır bangır çalan Star Wars müziğinden bugünün konusuna geçelim efendim. Evet, bugün aslında vizyona Mandalorian and Grogu filmi giriyordu. Yani Star Wars evreninden bir dizi olmuş. O diziden film çıkartmış bir evrenin bir küçük parçası vizyona giriyordu. Ben sizler için Star Wars'un konuyla ilgili taraflarını araştırdım. Onları çıkarttım. Mandalorian bölümünü sizler için böyle detaylandırdım filan. Grogu ile ilgili birçok çıkarttım, fakat dün akşam saat 5.30 civarlarında butlan açıklandı CHP ile ilgili ve iş siyaset bambaşka bir yere doğru gitti. Siyaset bambaşka bir yere doğru gidince, şimdi Star Wars evreninde çok gezmiş, o içeride çok şeyler okumuş yazmış biri olarak bana inanılmaz benzerlikler geldi gözümün önüne. Ve gerçekten de o Star Wars evrenindeki iyiler, kötüler, aydınlık taraf, karanlık taraf, Jedi'lar, imparatorlar, kokuşmuş cumhuriyet vesaire filan, bunların hepsini ucuca ekleyip deyince ya dedim Star Wars evreninin politik taraflarını ben size anlatırsam belki bugünün anlam ve önemine çok daha iyi uyar, çok daha fazla oturur. İşte bunlar için efendim sizlere bugün Star Wars'un politik tarafını anlatacağım. Yani Star Wars hikayesi aslında galakside demokrasi nasıl ölüyor hikayesi. Bu bir galaksinin hikayesi değil. Demokrasinin nasıl yorulduğunun, korkunun nasıl yönetildiğinin, özgürlüğün nasıl savunulması gerektiğinin hikayesi. Bu aslında bir şey hikayesi değil, böyle böyle uçuyor lazerler, şunlar bunlar. Bu bunun çok ötesinde bir şey. Star Wars'u bizim aslında ışın kılıçlarının ötesinde okumamız gerekiyor efendim. Star Wars uzayda geçen bir masal gibi görünüyor ama kalbinde iktidarın, korkunun, hukukun, direnişin bir hikayesi var. Yani Star Wars deyince aklınıza ne geliyor? Işın kılıçları, Darth Vader'ın o diye o ağır nefesi, uzay gemileri, Jedi şövalyeleri, imparatorlar, robotlar, uzay gezegenleri, bir sürü bir şey geliyor insanın aklına, değil mi? Ama burası aslında salt bir macera alanı değil. Biraz yakından baktığınızda, o gözle baktığınızda aslında Star Wars demokrasinin nasıl çürüdüğünü, kurumların içinin nasıl boşaldığını, hukukun nasıl araçsallaştırıldığını, korkunun nasıl siyasal sermayeye dönüştüğünü ve insanların hangi noktada nasıl direnmeye başladığını anlatan dev politik bir metin. Bu yüzden Star Wars'u sadece iyi ile kötünün savaşı diye okumak çok eksik kalır. Elbette tabii aydınlık taraf var, karanlık taraf var ama kahramanlar ve zalimler var. Ama asıl mesele bundan biraz daha derinde. Star Wars bize şunu soruyor. Bir cumhuriyet hangi aşamada artık cumhuriyet olmaktan çıkar? Bir lider hangi koşullarda halkın güvenlik arzusunu kullanarak sınırsız yetkiler toplar kendi içinde? Kurumlar ne zaman kendi varlık nedenlerini unutup çöküşün ortağı haline gelir? Hukuk ne zaman adaletin dili olmaktan çıkar ve gücün kılıfı olur? İşte efendim, özgürlük her zaman tank sesiyle gelmez denir ya, işte bazen usulüne uygun kararlarla, alkışlarla ve güvenlik cümleleriyle ölür. Bunu zaten şey söylemişti, Padme söylemişti filmlerden bir tanesinde. İşte böyle özgürlükler ölüyor, büyük ve o ortalığı karıştıran alkış sesleriyle demişti. Şimdi Star Wars'un politik gücü tam olarak burada. Yani çok uzak bir galakside geçen hikaye aslında dünyaya hiç uzak değil. Çünkü kurumların yorulması, halkın güvenini kaybetmesi, ekonomik çıkar gruplarının siyaseti etkilemesi, savaş atmosferinin olağanüstü yetkileriyle normalleştirilmesi, muhalefetin düşmanlaştırılması yalnızca kurmaca evrenlerin konusu değil. Bunlar tarihte defalarca yaşanmış, bugün de bir yerlerde, çok uzak ülkelerde belki de farklı biçimlerde karşımıza çıkan siyasal döngüler. Yani ben burada size Star Wars'u nostaljik bir kültür ürünü olarak değil, bir siyasal laboratuvar olarak göstermeye çalışıyorum. Mesela Naboo krizinden Coruscant Senatosu'na, Klon Savaşları'ndan Order 66'e, yani imparatorluğun propaganda düzeninden Andor ve Rogue hattındaki o direnişe kadar evrendeki o bütün iktidar ilişkileri aslında günümüzü, dünyamızı takip ediyor, taklit ediyor. Darth Vader yalnızca karanlık bir savaşçı değil, korkunun güç arzusuna dönüşmüş hali.
Palpatine yalnızca kötü karanlık bir imparator değil, krizi fırsata çeviren otoriter aklın en berrak temsilcisi. Jedi düzeni yalnızca bilge şövalyelerden oluşmuyor. Aynı zamanda halktan kopmuş, kendini fazla haklı sanan, siyasetin o değişen doğasını geç okuyan bir kurum. İşte bu okumalar Star Wars'u güncel politik tartışmalara kaba benzetmelerle yamamakla anlamına da gelmiyor. Yani bakın, şu kişi Palpatine, şunlar şu parti Jedi, şu da Senato filan, böyle bir şey demeyeceğim size. Ama Star Wars'un o derinliğini azaltır. Ama aslında doğru soru şu: Star Wars bize hangi siyasal mekanizmaları gösteriyor? Korku nasıl üretiliyor? Hukuk nasıl boşaltılmış? Liderler nasıl merkezileşmiş? Muhalefet nasıl itibarsızlaştırılmış? Direniş hangi ahlaki bedellerle doğuyor? Ve imparatorluk yıkıldıktan sonra imparatorluk fikri neden hala yaşamaya devam ediyor? Star Wars'un asıl sorusu şudur efendim: güç kimin elinde? Nasıl sınırlandırılır? Halk korku karşısında ne kadar özgür kalabilir? İşte bu hikayenin sonunda elimizde salt bir bilim kurgu evreni kalmayacak. Elimizde demokrasiye, hukuka, kurumsal akla, hafızaya ve direnişe dair uyarılar kalacak. Çünkü Star Wars bize çocukluğumuzun macerasını veriyor belki, ama yetişkinliğimizin sorunları da onun içinde duruyor. Olanca ağırlığıyla duruyor. Bir galakside demokrasi nasıl ölüyor? Daha önemlisi, kendi dünyamızda demokrasinin hala nefes alıp almadığını nasıl anlayacağız? İşte hep beraber bunlara bakacağız efendim. Haydi minik bir müzik arasına doğru gidelim, ama müzikleri çok uzatmayacağım. Hemen birinci bölümle Cumhuriyet Nasıl Çürür'le geçeceğim. Şarkımızı dinlerken ben bir ön hazırlığımı yapayım.

Evet efendim, arkada müziğimiz devam ederken ben size hemen başlayayım. Cumhuriyet nasıl çürür? Bu felaket çoğu zaman felaket gibi görünmeden başlar. Dünyada bütün politik sistemlerde bu böyle olmuştur. Şimdi Star Wars evreninde her şey bir savaşla başlamıyor. İmparatorluk daha ortada yokken, Darth Vader henüz daha Darth Vader değilken, Palpatine henüz kendisini imparator ilan etmemişken, galakside hala bir cumhuriyet var. Senato var, çalışıyor, yasalar yürürlükte. Jedi düzeni çok saygın bir düzen. Gezegenler temsil ediliyor orada. Kağıt üstünde baktığınızda süper bir düzen var. Ama düzenin adıyla düzenin ruhu aynı şeyler değil işte. Galaktik Cumhuriyet binlerce yıl boyunca hukukun, temsilin ve ortak yaşamanın ideal bir adı oluşmuş. İdeal adını oluşturmuş bu Star Wars evreni içinde. İçinde sayısız gezegen var, halklar var, çıkar grupları var, ticaret yolları var, yerel yönetimler, senatörler var. Ama bütün bu karmaşık yapı o Coruscant'taki Galaktik Senato'da temsil ediliyor. Ama İşte bu büyüklük zamanla Cumhuriyet'in en büyük zayıflığına dönüşüyor. Sistem hantallaşıyor, bürokrasi yavaşlıyor, merkezle o çevre gezegenler arasındaki mesafe büyüyor. Halkın gerçek dertleri o başkentteki protokol dilinin içinde kayboluyor. Ve bir cumhuriyet, şöyle bir cümle var elimde, bir cumhuriyet en zayıf üyelerini koruyamadığı anda meşruiyet kaybetmeye başlar. Yani cumhuriyeti cumhuriyet yapan en zayıf üyelerine kadar herkesi korumasıdır. Şimdi Naboo krizi var değil mi Star Wars'ta? Naboo krizi bu çürümenin en büyük testi. Naboo güzel, sakin, masalsı bir gezegen. Ama Ticaret Federasyonu tarafından abluka altına alınıyor. Bu yerel bir kriz gibi gözüküyor ama sadece bir yerel kriz değil. Cumhuriyetin kendi üyelerini koruyup koruyamayacağının çok önemli bir sınavı. Orada bir kraliçe var. Kraliçe Padme Amidala. Yardım istiyor. Senato hızlı ve kararlı bir şekilde cevap veremiyor bu yardım konuşmalarına. Konuşmalar yapılıyor, prosedürler işletiliyor, itirazlar yükseliyor, komisyonlar kuruluyor. Halkın yaşadığı gerçek kriz merkezi siyasetin o ağır bürokrasisi içinde kayboluyor. Şimdi burası modern siyasetin aslında en bilindik, tanıdık sahnelerinden biri. Yani bir yerde bir adaletsizlik var. Merkez diyor ki usulüne göre gidelim her şeyi. Bir yerde insanlar eziliyor, kurumlar inceleme başlatılacak diyor. Bir yerde kriz var, büyüyor, siyasetçiler kanıt istiyor, prosedürler yapalım diyor. Yetki ve sorumluluk tartışması başlıyor. Hukuk ve usul tabii ki gerekli ama bürokrasi adaletin dili olmaktan çıkıp geciktirmenin dili haline gelince halk sistemin kendisini sorgulamaya başlıyor. Palpatine işte tam bu boşluktan yükseliyor. Kötücül imparator. O sırada Naboo senatörü o. Sakin, ölçülü, saygın ve sistem içi bir figür gibi görünüyor. Bağırmıyor, tehdit etmiyor, darbeci gibi davranmıyor. Tam tersine krizin ortasında makul bir devlet adamı görüntüsü veriyor. Genç kraliçeye mevcut şansölyenin etkisiz olduğunu söylüyor. Güvenlik oyun sürecini işletiyor ve krizi kendi yükselişinin basamağına dönüşüyor. Ve burada şöyle bir şey var. Önce krizi büyütüyor, sonra düzen vaadiyle geliyor. İşte Palpatine'in siyasal dehası, o karanlık imparatorun siyasal dehası da burada yatıyor. Palpatine'in başarısı yalnızca kötü olmasından gelmiyor. Kötü olmak tek başına yetmez. Onun asıl başarısı zaten çürümekte olan bir sistemin çatlaklarını görebilmesinde yatıyor. Kriz yaratıyor ya da derinleştiriyor. Sonra kendisini krizin çözümü olarak sunuyor. Sisteme saldırmıyor. Sistemi kullanıyor. Oylamayla geliyor. Yetkiyle büyüyor. Prosedürle güçleniyor. Cumhuriyeti yıkmak için önce cumhuriyetin en meşru figürlerinden biri gibi davranıyor. İşte ayrılıkçı hareketin yükselişi de cumhuriyetin başka bir zayıflığını açığa çıkartıyor. O merkezden uzak sistemler cumhuriyetin kendi sorunlarını çözemediğini düşünüyor. Bazı gezegenler temsil edilmediklerini, güçlü çıkar gruplarının siyasal kararları etkilediğini, Coruscant'ın kendi hayatlarını anlamadığını hissediyor. Bu hoşnutsuzluk karanlık güçler tarafından ne yapılıyor? Manipüle ediliyor. Ama manipülasyonun etkili olması için gerçek bir hoşnutsuzluğa ihtiyaç var. Her büyük siyasal manipülasyon bir gerçek duygunun üstüne kuruluyor.
İnsanlar gerçekten duyulmadıklarını hissediyorlar. Gerçekten dışlanmış da olabilirler. Gerçekten merkezi yapıdan kopmuş da olabilirler. Palpatine, o kötücül imparator, bu duyguları iyileştirmiyor. Kendi iktidarı için kullanıyor. Böylece o cumhuriyetin çevresindeki çatlaklar büyüyor, merkezdeki yetki ihtiyacı artıyor ve savaş kaçınılmaz görünmeye başlıyor. İşte klon savaşlarına gelelim şimdi. Klon savaşları başladığında cumhuriyet artık kendisini savunma refleksine teslim ediyor. Bir ordu gerekiyor, hızlı kararlar almak gerekiyor, olağanüstü yetkiler gerekiyor. Jedi'lar başımıza generaller olarak geçiyor. Senato şansölyeye daha fazla güç veriyor. Her adım tek başına kendi içinde makul görünüyor. Fakat bütün adımlar yan yana geldiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Cumhuriyet kendini koruma gerekçesiyle kendi ruhunu terk etmeye başlıyor. Hiçbir toplum şunu demez efendim. Bir sabah kalkıp hadi özgürlüğümüzden vazgeçelim tamam mı filan diye yataktan kalkmaz. Genellikle şunu söyler. Bu kriz geçene kadar özgürlüğümüzden vazgeçelim. Şimdi cumhuriyetin çöküşü de bir anda gerçekleşmiyor. Önce kurumlar yoruluyor, sonra halk umudunu kaybediyor. Sonra krizler çözülemez hale geliyor. Sonra güçlü bir liderlik arzusu doğuyor ortada. Sonra olağanüstü yetkiler makul yetkiler haline dönüşüyor. Sonra savaş dili bütün siyasal alanı kaplıyor. Sonra muhalefet hainlikle eş anlamlı hale geliyor. Sonra Palpatine zaten çökmekte olan yapıya tak diye son darbeyi vuruyor. İşte bu yüzden Star Wars'un ilk politik dersi çok sert bir ders. Cumhuriyeti Palpatine tek başına yıkamaz. Palpatine cumhuriyetin kendini çürütmesini yönetiyor. Eğer bütün suçu tek bir kötü adama yüklersek asıl sorudan kaçıyoruz. O kötü adam nasıl bu kadar güç kazandı? Kim ona yetkiyi verdi? Kim alkışladı? Kim sustu? Kim şimdi sırası değil abi dur dedi. Kim kurumlarımız güçlüdür bir şey olmaz diye düşündü. İşte Galaktik Cumhuriyet'in hikayesi bütün demokrasiler için bir uyarı aslında. Demokrasi yalnızca seçim yapmak değil, kurumların anlamlı çalışmasıdır. Hukukun güven üretmesidir. Muhalefetin meşru kabul edilmesidir. Halkın gerçek sorunlarının duyulmasıdır. Güç sahiplerinin sınırlandırılmasıdır. Korku zamanlarında bile aklın ve ahlakın ayakta kalabilmesidir. Cumhuriyet bunların hepsinde sınıfta kalıyor Star Wars evreninde. Naboo'yu koruyamıyor. Ayrılıkçı öfkeyi anlayamıyor. Savaşı engelleyemiyor. Palpatine'i denetleyemiyor. Jedi'ların körleşmesini önleyemiyor. Halkın güvenini yeniden kuramıyor. Ve sonunda kendi kurumları eliyle kendi sonunu getiriyor efendim. Cumhuriyetin çürümesini anlamak için yalnızca merkezdeki yozlaşmaya değil, o çevredeki yalnızlaşmaya da bakmak gerekiyor. Mesela Tatooine gibi gezegenler, Cumhuriyet haritasının kenarında kalmış, kenarında, ucağında, köşesinde yerler. Hukukun oraya ulaşmaması yalnızca teknik bir eksiklik değil, siyasal bir iflas aslında. Bir düzen kendini evrensel adalet olarak sunuyor ama bazı bölgelerde kölelik var, yoksulluk var, mafyatik güçler var ve bunları görmezden geliyor merkez. Orada meşruiyet zaten parçalanmış durumda. İşte bu kopuşun siyasetteki karşılığı halkın merkezi kurumlara karşı duyduğu güvenin azalması oluyor. İnsanlar sorunlarının duyulmadıklarını hissettiklerinde resmi kurumların dili onlara yabancılaşıyor. Senato toplandı. Hadi böyle bir cümle. Eğer hayatlarında sorun bir karşılık üretmiyorsa senatonun toplanması, temsil yalnızca görüntüye dönüşüyor. Star Wars'un cumhuriyeti bu yüzden büyük ve görkemli olduğu kadar yorgun ve uzak bir cumhuriyet. Palpatine'in yükselişi bu uzaklığın üstüne kuruluyor işte. Onun dehası kitlelere kendini devrimci bir yıkıcı gibi değil, tıkanmış sistemi açacak makul bir lider gibi sunması. Otoriterliğin en etkili hali çoğu zaman her şeyi değiştireceğim diye bağırmaz. İşleri yoluna koyacağım der. Çürümüş kurumların yarattığı bıkkınlık güçlü lider arzusunun yakıtına dönüşür. Bir gün cumhuriyetin adını hala orada görüyorsunuz ama aslında cumhuriyet artık yok efendim. Haydi buradan o zaman ikinci bölüme geçelim.
hukuk devleti tarafına geçelim. Evet, Star Wars'ta bir hukuk devleti var. Hukuk mu yoksa kılıf mı? Gelin buna bakalım. Yani o Palpatine'in darbesi nasıl darbe gibi görünmedi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi bir rejim hukuku tamamen ortadan kaldırmadan da hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Yani hukuk oradayken de hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Şimdi gelin bunun nasıl olacağına bakalım. Ya bilim kurgudan bahsediyoruz ya, bunlar gerçek değil. Geçin bunları, tamamen masal anlatıyorum ben size şu anda. Star Wars'un en rahatsız edici taraflarından biri şu. Galaktik Cumhuriyet sokaklarda tanklar yürüterek yıkılmıyor. Senato binası bombalanmıyor. Şansölye makamı kaba kuvvetlere geçirmiyor. Palpatine kılıcını çekip herkesi kesmiyor. Kürsüye çıkıp ben artık diktatörüm işinize gelirse demiyor. Her şey çok sakin, çok resmi, usulüne uygun gidiyor, oylamalar yapılıyor, yetkiler veriliyor, konuşmalar hazırlanıyor, kararlar alınıyor, tutanaklar tutuluyor. İşte bu nedenle de Star Wars'ta en çok dikkat etmemiz gereken şey hukuk üzerine olmalı. Hukuk devleti yalnızca mahkemelerin, yasaların ve resmi kararların var olması anlamına gelmemeli. Bir ülkede mahkemeler çalışıyor olabilir, meclis toplanıyor olabilir, yasalar çıkıyor olabilir. Ama bu mekanizmaların iktidarı sınırlamak yerine iktidarın istediği sonuçları üretmek için kullanılıyorsa hukuk adeta adaletin dili değil gücün kılıfı haline dönüşüyor Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masallar diyarında. Usul tek başına adalet değil. Bir karar yasal görünebilir ama meşruiyeti yine de tartışmalı olabilir. Palpatine Cumhuriyeti hukukun dışına çıkarak değil, hukukun içine yerleşerek ele geçiriyor. Kuralları yakıp yıkmıyor, kuralları okuyor, boşlukları buluyor, zayıflıkları kullanıyor. Senato'ya düşman gibi görünmüyor. Senato'nun en makul, en sakin, en tecrübeli figürlerinden biri gibi davranıyor. Otoriter siyasetin en tehlikeli yüzü de zaten budur efendim. Bazen bağırmaz, bazen sopayla gelmez, bazen çok düzgün cümleler kurar size. İşte o Naboo krizinde Şansölye Valorum'un düşürülmesi teknik olarak meşru bir siyasal süreç. Güvensizlik oyu veriliyor, senato içindeki memnuniyetsizlik kullanılıyor. Padme'nin çaresizliği Palpatine'in o kariyer basamaklarına dönüşüyor. Orada bir zorbalık yok, oylama var. O oylamanın arkasında manipülasyon, kriz mühendisliği, bilgi saklama filan da var. Ama oylama var. İşte Palpatine'in kurduğu düzenin gücü kendisini sürekli meşru göstermesinden geliyor. O hiçbir zaman Cumhuriyet'in düşmanıyım demiyor. Tersine Cumhuriyet'i kurtarıyorum diyor. Ama işte bütün otoriter dönüşümlerin temel cümlesi bu değil mi? Kurtarmak. Hiçbir güçlü lider halkın karşısına çıkıp daha az özgürlük vereceğim size demez. Onun yerine düzen önerir, güvenlik önerir, istikrar ve büyük gelecek vaat eder. İşte klon savaşları sırasında Senato'nun Palpatine'e olağanüstü yetkiler vermesi de bu mantığın sonucu. Galaksi bir savaşın eşiğine geliyor, ayrılıkçılar büyüyor, karar alma mekanizmaları yavaşlıyor, herkes hızlı çözüm istiyor. Böyle dönemlerde işte olağanüstü yetkiler kulağa çok mantıklı geliyor, makul geliyor. Ama hukuk devleti tam da böyle zamanlarda sınanıyor işte. Yetkinin süresi, sınırı ve denetimi yoksa kriz yönetimi rejim inşasına dönüşüyor. Geçici olduğu söylenen yetkiler denetlenmezse kalıcı iktidarın, kalıcı imparatorların temel taşına dönüşüyor. Star Wars'ta, o bilim kurgu evreninde, masal diyarında. Hukukun iki yüzü var. Birincisi sınırlayıcı hukuk. İktidara buraya kadar diyor mesela Star Wars'ta. Gücü bölüyor, yurttaşı koruyor. İkincisi araçsal hukuk. İktidara bunu nasıl yapacağını gösteriyor. Baskıyı prosedürlere bağlıyor. Tasfiyeyi karar metnine sokuyor. Palpatine'in elinde hukuk ikinci anlamda çok yüksek. İktidarı sınırlamıyor. İktidarın hamlelerini meşrulaştırıyor. İşte Order 66. Bu ne biliyor musunuz? Bunlar bir sürü asker alıyorlar dışarıdan, klon askerler ve Order 66 diye bir emir var. 66 diye bir emir var. Bu 66 emrini verince bütün klonlar farkına varmadan kendi benliklerinin dışında gidip bütün Jedi'ları çoluk çocuk filan demeden kesiyor. İşte Order 66 ile klon askerlerine Jedi komutanlarını yok etme talimatı veriliyor. Ama
Palpatine bunu çıplak bir katliam emri olarak sunmuyor. Jedi'ların cumhuriyete ihanet ettiğini söylüyor. Kendisine suikast girişiminde bulunduğunu söylüyor. Devleti ele geçirmeye çalıştıklarını söylüyor. Böylece tasfiye hainlerden arınma operasyonu gibi ortaya çıkıyor. İşte otoriter siyaset rakibini rakip olarak bırakmıyor. Onu tehdit kategorisine taşıyor. Muhalif artık muhalif değil, hain. Eleştiren artık yurttaş değil, düşman. Bağımsız kurum artık denge unsuru değil, gizli odak. Böylece ona karşı yapılan her hamle siyasi mücadele gibi değil, devletin savunması gibi gösteriliyor. Hukuk devletinde suç bireyseldir ama otoriter hukukta suç kolektifleştirilmiştir. Söyleyemedim bakın, o kadar masal cümlesi ki bizim için. Ama dediğim gibi bunların hepsini Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masal diyarında geçiyor bunlar. Jedi'ların tamamı hedef alınıyor mesela. Tek tek ne yaptıkları değil, kim oldukları önemli. Yani bu Jedi size şunu yapmış mı bunu yapmış. Hayır abi, Jedi o. Kesin diyorlar. Bir hukuk devletinin bittiği an bu. Kimlik suç deliline dönüşüyor. Yani o insanlar suç işledikleri için değil, o parti, ay pardon parti demişim, Jedi'liğe ait oldukları için öldürülmeye başlıyorlar. Palpatine kendisini mağdur gösteriyor onlara karşı. Devletin bütün imkanlarına sahip olan lider, beni devirmek istiyorlar diyerek kendi saldırısını savunma gibi gösteriyor. Ve güçlü olan, kendisini en çok tehdit altında olan kişi gibi sunmaya başlıyor. İşte bu noktada propaganda ile hukuk birbirine bağlanıyor. Hukuk yalnızca mahkeme salonunda işlemiyor. Kamuoyunun zihninde de işlemeye başlıyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatırsa insanlar delil görmeden hüküm vermeye başlıyorlar. Hukuk toplumsal vicdanda zayıflıyor. Bakın burayı tekrar vereyim. Bu evreninde, bilim kurgu evreninde, masal diyarında olayı şöyle götürüyorlar. Hukuk mahkeme salonunda işlemiyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatınca insanlar bunun için artık bir yerden sonra delil istememeye başlıyorlar. Ne kadar enteresan bu masal diyarları değil mi? Palpatine'in Cumhuriyeti imparatorluğa dönüşme konuşması da işte o yüzden de çok ürpertici bir konuşma. Allah bu konuşmayı kimseye dinlemeyi nasip etmesin. Rejim değişikliği yok oluş diliyle değil, yeniden yapılanma diliyle anlatılıyor. Cumhuriyet bitti demiyor hiç Palpatine. Cumhuriyet daha güvenli ve güçlü bir yapıya kavuşuyor diyor. Otoriter dönüşümler çoğu zaman kendilerini reform diye adlandırıyor ya. Kelimeler değişiyor, içerik başka, ambalaj bambaşka oluyor. Padme'nin işte o size söylediğim, demek özgürlük böyle ölüyormuş ha, alkışlar eşliğinde sözü, hukuk devleti ile hukuk kılıfı arasındaki farkı anlatan en berrak cümle haline dönüşüyor. Orada her şey yasalmış gibi gözüküyor ama her şey yanlış aslında. Mahkeme salonları, senato kürsüleri, karar metinleri, resmi mühürler duruyor. Ama adalet duygusu gitmişse geriye yalnızca kabuk kalıyor. İşte bir kararın varlığı o kararın adil ya da adaletli olduğu anlamına gelmiyor. Star Wars burada çok önemli bir uyarı yapıyor o evren diyelim. Özgürlük bazen yasa dışı biçimde değil, yasal gösterilerek yok edilir diyor. Çıplak zorbalığı tanımak kolaydır, hukuk diliyle konuşan zorbalık ise kendini düzen gibi gösterir diyor. Üniforma giyerse güvenlik oluyor. Karar metnine girerse hukuk oluyor. Alkışlanırsa milli irade oluyor. Ama özünde değişen şey şu: güç sınır tanımak istemiyor. Cumhuriyeti korumak yalnızca sandığı korumak anlamına gelmiyor. Yasaların ruhunu, mahkemelerin bağımsızlığını, muhalefetin meşruiyetini, yurttaşın savunma hakkını, bu yasal olabilir ama adil mi sorusunu korumalı. Çünkü o soru kaybolduğunda hukuk devleti de kayboluyor. Hukukun kılıfa dönüşmesi çoğu zaman tek bir kırılmayla değil, küçük atışmalarla başlıyor. Bir dava istisnai denilip kabul ediliyor. Bir yetki bu dönemle sınırlı denip genişletiliyor. Bir karar zorunluluk denilerek tartışmadan geçiriliyor. Bir suçlama devletin güvenliği denilerek delil tartışmasının üstüne çıkartılıyor. Sonra bir de bakılıyor ki istisna olmuş size ana kural. İşte Palpatine'in yaptığı tam olarak bu.
o hukuku tamamen yok etmiyor. Çünkü hukukun görüntüsüne ihtiyaç duyuyor. Çıplak zorbalık daha hızlı tepki doğuracak. Ama işte prosedürlerle süslenmiş zorbalık insanların kafasını karıştırıyor. İnsanlar itiraz ederken bile ama karar var, oylama yapıldı, ama süreç işledi filan gibi cümlelerle karşılaşıyor. Böylece hukuku tartışmayı aydınlatmak yerine tartışmayı kapatmak için kullanılıyor hukuk. İşte hukuk devletiyle hukuk kılıfı arasındaki fark en çok zayıfların durumunda gözüküyor. Güçlüler için hukuk her zaman bir yol buluyor. Ama zayıflar için duvara dönüşüyorsa, iktidara yakın olanlar için yorum esnek, muhalifler için yorum sertse, kararlar toplumda güven değil, kuşku üretiyorsa, ortada yalnızca mevzuat değil, derin bir meşruiyet krizi vardır. İşte Order 66 bu krizin en karanlık ifadesidir. Palpatine Jedi'ların hepsini kılıçtan geçirtiyor, öldürtüyor efendim. Minicik bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir nefes alayım. Ardından korku siyaseti, Star Wars'taki o bilim kurgu masal evrenindeki korku siyasetinden bahsedeceğiz.

0: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Efendim, gelelim Star Wars'taki korku siyaseti ve güvenlik devleti konusuna. Korku Star Wars'un görünmez başrol oyuncusu. Yani Star Wars'ta bir sürü karakter görüyorsunuz ama başrolde hep korku var. Cumhuriyet savaşa girince demokrasi geri çekiliyor. İşte korku yüzünden. Cumhuriyetin imparatorluğa dönüşmesini anlamak için Palpatine, Senato'ya ya da hukuka bakmak yetmiyor. Bir şeye daha bakmak gerekiyor, o da korku. Çünkü Star Wars'taki bütün büyük siyasal dönüşümün duygusal zemini korku. Korku olmasa Palpatine'in vaatleri bu kadar etkili olmazdı mesela. Korku olmasa Senato bu kadar kolay yetki devretmezdi. Korku olmasa halk özgürlüklerinden güvenlik adına bu kadar hızlı vazgeçmezdi. İşte klon savaşları bu yüzden yalnızca bir askeri çatışma değil, Cumhuriyet'in ruhunu değiştiren bir laboratuvar. Savaş başlamadan önce Cumhuriyet kendini diplomasi, temsil ve hukukla tanımlarken savaş başladığında dil değişiyor. Artık mesele temsil değil, güvenlik. Tartışma değil, seferberlik. İkna değil, savaş, cephe. Yurttaş değil, düşman. Siyaset önce dille değişiyor. Hak, adalet ve temsil çekildiğinde yerine tehdit, beka ve itaat çıkıyor. İşte ayrılıkçılar gerçek bir tehdit bu anlamda. Bu önemli. Palpatine tamamen hayali bir düşman yaratmıyor. Evet ya, droid orduları var. Gezegenler işgal ediliyor, siviller ölüyor, düzen bozuluyor. Ama korku siyasetinin en etkili biçimi de bu. Gerçek bir tehdidin üzerine abartı, manipülasyon ve yönlendirme bindirmeniz gerekiyor. İktidar her itiraza tehdit yok mu diye cevap veriyor. Tehdit gerçek olduğu için itiraz edenlerin sözü daha kolay bastırılıyor. İşte savaş zamanında demokrasi her zaman zorlanıyor efendim. Çünkü demokrasi yavaştır, tartışır, geciktirir, denetler, frenler. Otorite ise kendini hızlı gösterir. Bırakın konuşmayı, karar alalım der otorite. Kriz dönemlerinde bu dil çok çekici hale geliyor. İşte yorgun toplumlar hız istiyor. Belirsizlikten bunalan insanlar güçlü bir merkez arıyor. Palpatine tam olarak bu ruh halini oynuyor işte. Her cephe kaybı daha güçlü liderlik ihtiyacının kanıtı haline geliyor. Her ayrılıkçı saldırı merkezi otoritenin artırılması için yeni bir fırsat doğuruyor. Her güvensizlik Palpatine'in elini güçlendiriyor. Senato olağanüstü yetkiler veriyor. İlk bakışta anlaşılır görünüyor bu. Yani galaksi savaş içinde kararlar hızlı alınmalı. Ama denetlenmeyen olağanüstü yetki demokrasinin içine açılmış bir tünel. Savaş bitiyor. Ama savaş için kurulan güvenlik aygıtı çoğu zaman o ilk kurulduğu yerde duruyor. Savaş bitti, artık bunu kaldıralım demiyor kimse. Amerika'da da bunu gördük. Ama bu Star Wars, ne olacak? Masal, bilim kurgu dünyası. Güvenlik devleti yalnızca polislerin, askerlerin ve istihbarat örgütlerinin büyümesi anlamına gelmiyor. Daha derin bir şeyden bahsediyoruz burada. Güvenlik devletinde bütün meseleler güvenlik meselesi haline geliyor. Ekonomi bir güvenlik sorunu mesela. Muhalefet bir güvenlik sorunu. Basın bir güvenlik sorunu. Üniversite, sanat, sokak, hatta gerçeklerin kendisi bile bir güvenlik sorunu haline dönüşüyor. Böyle bir düzende siyasal hayal gücü daralıyor. İşte Cumhuriyet'te, Star Wars'taki Cumhuriyet'te savaş boyunca kendisini özgürlük ve temsil üzerinden değil, tehdit ve güvenlik üzerinden tanımlamaya başlıyor. Biz kimiz sorusunun cevabı değişiyor. Önceden cevap farklı gezegenlerin ortak siyasal düzeniyiz iken savaşla birlikte tehdit altındaki cumhuriyetiz oluyor. Tehdit altındaki toplum fikri iktidara büyük bir ahlaki üstünlük sağlıyor. Lider artık yalnızca yönetici değil, koruyucu haline geliyor. İşte bu noktada muhalefet yapmak da zorlaşıyor. Çünkü itiraz eden yalnızca farklı düşünen biri gibi değil, o birliğin ruhunu bozan biri gibi görünüyor. Şimdi eleştirinin zamanı mı diye soruyor herkes muhalefete. Şimdi hukuk tartışması yapmayalım diyorlar. Şimdi liderin elini zayıflatmayalım diyorlar Star Wars'ta. Bu şimdiler hiç bitmiyor tabii. Özgürlük sürekli sonraya bırakılırsa bir gün zaten ortadan kayboluyor, adresini kaybediyor. İşte klon ordusu bu güvenlik devletinin en somut simgesi.

Star Wars'ta. Normalde barışın ve dengenin koruyucusu olmaları gereken Jedi'ler savaşın içinde askeri komutanlara dönüşüyor. Cepheyi yönetiyorlar, asker sevk ediyorlar, strateji belirliyorlar. Böylece Palpatine Jedi'ları savaş makinesinin içine çekiyor. Onları halkın gözündeki o mistik koruyucular olmaktan çıkarıp savaşın aktörleri sıradan askerler haline dönüştürüyor. Tabii savaş toplumu da değiştiriyor. İlk başta o istisnai olan her şey normalleşiyor. Her gün yeni bir tehdit, yeni cephe, yeni kayıp, yeni bir zafer. İşte bir süre sonra savaş hayatın arka plan müziğine dönüşüyor. İnsanlar bunu kanıksıyorlar. Sürekli kriz halinde yaşıyor toplumlar. Hukuksuzluğa ve baskıya daha kolay alışıyorlar böylece. Çünkü zihinleri yoruluyor. Ve yorgun toplumlar özgürlük talep etmekte zorlanıyor. Çünkü önce nefes almak ister insan, özgür olmaktan önce. İşte Palpatine o daha başta da söylediğim gibi size bu yorgunluğu iktidarın sermayesine çeviriyor. İnsanlar savaş bitsin istiyorlar. Palpatine savaşı bitiriyor ama savaşı bitirirken cumhuriyeti de beraberinde bitiriyor. Toplum barışa değil imparatorluğa uyanıyor. Bittiğinde savaş. İşte bu yüzden de Star Wars'un en acı ironilerinden bir tanesi şu. Bazen savaşın bitmesi özgürlüğün geri gelmesi anlamına gelmez diyor film. Mesela Anakin Skywalker, daha sonradan Darth Vader olacak kişi. Onun kişisel hikayesi de bu politik dönüşümün aslında insan ruhundaki karşılığı gibi. Anakin de korkuyor. Annesini kaybetmiş. Padme'yi kaybetmekten, o karısını kaybetmekten korkuyor. Güçsüz kalmaktan korkuyor. Palpatine ona korkusunu yenmeyi değil, korkusunu güce çevirmeyi öğretiyor. İşte Cumhuriyet de aynı şeyi yapıyor. Güvenlik ihtiyacını özgürlüğün önüne koyuyor. Korku yönetilmesi gereken bir duygudur. İktidara teslim edilmesi gereken bir anahtar değil diyor filmin içindeki aktörler. Korku siyaseti önce tehdit gösteriyor, sonra birlik istiyor, sonra itirazı aralarından ayıklayıp tık diye kenara koyuyor, sonra muhalefeti tehlikeli gösteriyor. Sonra hukuk yavaş hukuku yavaş buluyor. Yani yetki devrini makul hale getiriyor. Hukuk bunu çok yavaş yapar. Siz yetkileri bana verin, ben yaparım diyor. Sonra güvenlik aygıtını büyütüyor. Sonunda lider düzenin tek garantisi oluyor. İşte Star Wars'da o bilim kurgu ve masal evreninde üçüncü politik ders bu. Bir cumhuriyet korktuğu için imparatorluğa dönüşebilir diyor. Korku siyaseti yalnızca tehlikeli göstermekle yetinmiyor. Aynı zamanda insanlara korkularını hangi yönde yaşayacaklarını öğretiyor. Kimi korkuları yatıştırıyor, kimi korkuları büyütüyor, kimi korkuları siyasi düşman üretmek için yeniden adlandırıyor. Palpatine'in oradaki başarısı galaksideki gerçek güvensizliği kendi iktidarının varlık gerekçesine dönüştürmek. İşte bu noktada güvenlik kavramında ikiye ayırmamızda fayda var. Birincisi halkın güvenliği. İnsanların yaşama, konuşma, örgütlenme, seyahat etme, adalet arama hakkının korunması. Ama ikincisi iktidarın güvenliği. Liderin, rejimin, güvenlik aygıtının ve resmi anlatımın korunması. İşte otoriterleşme bu iki güvenliği bilinçli olarak birbirine karıştırıyor. Sizin kafanızdaki o net ayrımlar kayboluyor bir süre sonra. İşte savaş atmosferindeki bu karışıklık daha kolay kabul görüyor. Çünkü savaş soru sormayı geciktiren bir ahlaki baskı üretiyor. Abi savaşıyoruz, ne soracağız? Kimi sorgulayacağız diyor insanlar. Cephede asker ölürken tartışma yapmak ayıp geliyor herkese. Lider eleştirmek moral bozmak gibi gösteriliyor. Hukuku savunmak düşmanı sevindirmekle eş tutuluyor. İşte böylece demokrasinin temel davranışı olan sorgulama neredeyse ahlaksızlık gibi sunuluyor ortaya. Yani sorgulayan insanlar ahlaksız insanlara dönüşüyorlar. İşte klon ordusu bu zihniyetin bedene bürünmüş hali efendim. Minik bir müzik arasına doğru yine bir yelken açalım. Ardından Jedi düzeninin neden kaybettiğini tartışalım sizlerle.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biraz şuna gideceğiz. Hani bu adam çok akıllıydı, lider. Ondan sonra imparator oldu. Bütün aklını kullanarak, zekasını kullanarak. Peki karşısındaki hiç akıllı insan yok muydu? Arkadaş, geleceği gören, işte bakışlarıyla taşları kaldıran, eline ışın kılıcını alınca kimsenin yenemedi, aydın, zeki, yetiştirilmiş Jedi'lar vardı. Peki o Jedi düzeni neden kaybetti? Hadi gelin ona bakalım. İyi tarafta olmak, tarihi doğru okumak anlamına gelmez her zaman. Siz iyi olabilirsiniz ama tarihi yanlış okuyor olabilirsiniz. İşte Star Wars'un en kolay okuması bu. Palpatine'ler kötüydü, Sith'ler karanlıktı, Jedi'ler iyiydi, Cumhuriyet bu kötüler tarafından ele geçirildi. Ha, bu mudur yani? Değil. Çünkü bu, yani tamam, bu okuma yanlış değil belki ama eksik. Çünkü Star Wars'un asıl politik gücü kötülüğün yalnızca kötülerin kötülüğünden ibaret olmadığını gösteriyor. Karanlığın kazanmasında aydınlık tarafının körlüğünün de payı var. İşte Jedi düzeni bu körlüğün en önemli örneği. Sakın ha bunu ülkemize, dünyamıza falan getirmeyin. Bu tamamen uzayda, galaktinin çok uzak bir köşesinde, uzak zamanlarda geçen bir bilim kurgu, bir masal. Öyle dinleyin lütfen. İşte Jedi'lar dedik ya, bu Jedi'lar bu kadar bilgeyse Palpatine'i neden göremediler kuzum? Hani gücü hissediyorlarsa içlerinde, güç seninle olsun filan. Cumhuriyetin çürüdüğünü neden anlayamadılar? Barışın o kadar koruyucusuysa bunlar nasıl oldu da savaş makinesinin generallerine dönüştüler? Hani Anakin'in içindeki o karanlığı seziyorlarsa neden onu gerçekten anlayamadılar? İşte Jedi'lar sıradan savaşçılar değil. Mistik bir geleneğin taşıyıcısı onlar. Gücü hissediyorlar, dengeyi koruyorlar. Kişisel hırslardan, öfkeden uzak durmayı öğrenmişler ve etraflarını öğretiyorlar. Ama zamanla kendi varlıklarını Cumhuriyet'in varlığıyla fazla özdeşleştirmişler. Cumhuriyeti korumayı, adaleti korumakla aynı şey sanıyorlar. Oysa bir kurumun adı Cumhuriyet diye her zaman cumhuriyetçi davranacağının garantisi yok. Cumhuriyetler de bazen cumhuriyetin erdemlerinin dışına çıkabilir. İşte Jedi'ların ilk büyük hatası bu. Kurumu ilkenin yerine koymuşlar. Senato'nun yanında durmayı halkların yanında durmakla eşit görüyorlar. Devletin devamını dengenin devamı sanıyorlar. Oysa bir yapı kendi varlık nedeninden uzaklaşmışsa onu otomatik olarak savunmak erdem değildir. Bazen asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır. Bakın bu kelimeyi, bu cümleyi tekrar okuyabilir miyim? Lütfen bir kenara not edin bunu. Asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır efendim. Jedi düzeninin ikinci büyük sorununa gelelim, halktan kopması. İşte o başkent dediğimiz Coruscant'taki tapınakları görkemli ama aynı zamanda sembolik. Jedi'lar iktidarın kalbine çok yakın, sıradan hayatların çok uzağındalar. O Tatooine'deki köleliği görmüyorlar. Dış halkalardaki yoksulluğu, merkeze uzak gezegenlerin öfkesini hissedemiyorlar. İşte Anakin'in çocukluğu bu başarısızlığın en açık kanıtı. O bir köle, annesi köle. Köle olarak doğmuşlar. İşte Cumhuriyet'in hukukunun ulaşamadığı bir yerde büyümüşler. Eğer Cumhuriyet evrensel bir adalet düzeni ise Tatooine neden onun dışında kuzum? Eğer Jedi'lar barışın, adaletin korucusuysa kölelik neden hala var? İşte Jedi düzeni bunları sormuyor. Yüksekten bakmak bazen uzağa görmek değil, aşağıdakileri anlayamamak anlamına geliyor. Kurumlar halktan koptuğunda kendi doğrularının yankısından bile bilge olduklarını zannetmeye başlıyorlar. O Jedi'ların dogmatizmi Anakin meselesinde daha görünür hale geliyor. Anakin güçlü, yaralı, korkmuş, annesinden koparılmış, sevgiye ve güvene ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Jedi düzeni ona disiplin veriyor, eğitim veriyor, görev veriyor. Ama onun korkusuyla konuşmuyor. Ona bağlanma diyor ama bağlanma ihtiyacının hangi yaradan doğduğunu anlamaya çalışmıyor. İşte kurumlar da bazen insanlara böyle davranıyor efendim. Kural koyuyor ama yaraları göremiyor. Disiplin istiyor ama hikayelerini dinlemiyor. Sadakat bekliyor ama güven vermiyor. İşte gençlerin, yoksulların, dışlanmışların, öfkelilerin ve korkmuşların ruh halini anlamak yerine onlara ahlak dersi veriyor. Sonra da o insanlar başka bir sesin peşinden gittiğinde şaşırıyor.
İşte Palpatine Anakin'i tam burada yakalıyor. Ona kural anlatmıyor. Onun öfkesini ayıplamıyor. Meşrulaştırıyor. Onun korkusunu bastırmasını istemiyor. Büyütüyor. Jedi'lar seni anlamıyor diyor ona. Sana hak ettiği değeri vermiyorlar diyor. Sen seçilmiş kişisin diyor. İşte manipülasyonun etkili olmasının nedeni Jedi'ların orada bıraktığı boşluk aslında. Jedi düzeni bir başka hatası da siyaseti küçümsemesinden kaynaklanıyor. Güçü ahlaki ve disiplini önemsiyorlar. Ama Palpatine gibi bir figürün krizleri nasıl siyasi sermayeye çevirdiğini anlayamıyorlar ya da çok geç anlıyorlar. Ahlaki insanlar bazen siyasetin kirli oyunlarını anlamaya kendilerine yakıştıramıyor. Bu tabii ki sadece şeylerde oluyor. Masallarda, bilim kurgu hikayelerde, Star Wars evreninde oluyor. Yoksa ahlaki insanlar siyasetin kirli oyunlarını anlamayı neden kendine yakıştırmasın, değil mi? Oysa ilke örgütsüz kaldığında zayıflıyor. Hakikat propaganda karşısında yalnız bırakıldığında yenilmeye mahkum. Jedi'lar mesela ahlak olarak Palpatine'den üstün. Ama Palpatine siyaseti onlardan çok daha iyi okuyor ve kullanıyor. İşte klon savaşları Jedi'ların bağımsız ahlaki konumunu daha da zayıflatıyor. Cumhuriyet ordusunun generalleri haline geliyorlar. Ve savaşın yüzlerinden biri oluyorlar. Palpatine'in istediği şey de bu işte. Halkın gözünde artık yalnızca bilgi koruyucular değil, savaşın aktörleri haline geliyorlar. İşte Order 66, bütün Jedi'ları öldür şeyi geldiğinde de onları hain ilan etmek bu yüzden de çok kolay oluyor. Karanlık taraf yalnızca saldırarak kazanmıyor. Bazen aydınlık tarafın kendi körlüğünü kullanıyor. Dedikten sonra size Star Wars anlattım efendim. Star Wars'un politik taraflarını anlattım. Yani bunun güncel yaşanmış ve yaşanmakta olan olaylarla hiçbir alakası yok. Sizlere hukuku anlattım. Düzenin nasıl bozulduğunu, işte özgürlüklerin nasıl ortadan kalktığını anlattım. Star Wars evreninde. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz efendim. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Saat 13.25'e kadar buradayız. Birazdan konuğum Bora Duran olacak. Saat 12.30 sonrasında inanılmaz bir gündem var. Ya yani Türkiye'de gündem hep yoğun da hep böyle şaşırıyor muyuz artık? Şaşırıyor musun Özgür? Yani yok artık diyeceğimiz bir şey olmayacak diye aklın çıkıyor, eyvallah. Yok artık diyeceğimiz birçok şeyin gerçekleştiğini gördüğümüz için sevgili dinleyiciler bir şey söyleyemiyorum. Şimdi hani derler ya sözün bittiği yer diye, hayır aslında tam da aslına bakarsanız sözün başladığı yerdeyiz. Şöyle bir bakalım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dün akşam üzeri bir karar açıklıyor değerli dinleyiciler. Bu hukuk terminolojisinde adına ne diyorlar? Mutlak butlan diyorlar. Yani en başından beri yok hükmünde, doğmamış, ölü doğmuş çocuk muamelesi gibi düşünebilirsiniz. Yani koskoca ana muhalefet partisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün özür dilerim, benim iki büyük eserimden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin milyonlarca insanın umudunu bağladığı işte 38. olağan kurultayını mahkeme tek bir celsede, tek bir kalem hareketiyle yok saydı, sildi, attı. Peki ne oldu da bu noktaya gelindi? Hemen hızlıca resmen yukarıdan şöyle bir parçaları birleştirerek bakmaya başlayalım hızlıca sevgili dinleyiciler. Önce bir hafızayı tavizelemekte fayda var. Şikayetçiler var biliyorsunuz. Bu davanın fitilini ateşleyenler tabii nereden, uzaydan gelmediler. Yani onlar da bizim aramızdalardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki insanlar zaten. Bu davanın arkasında partinin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı değerli dinleyiciler Lütfi Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi parti için muhalif isimler var. Bunlar ne dediler bu isimler? Mahkeme dilekçelerinde değerli dinleyiciler, kurultayda ve İstanbul Kongresi'nde delege iradesi sakatlandı dediler. Delegelere para dağıtıldı, rüşvet iddiaları var, seçime hile karıştırıldı dediler bu isimler. Bakın ilk derece mahkemesi geçen yıl Ekim ayında bu davayı reddetmişti. Kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi zaten tüzük kurultayı yaptı, olağanüstü süreçler işletti. Bu dava artık konusuz kaldı demişti. Ama iş istinafa yani BAM'a gidince hava bir anda ne oluyor? Değişiyor sevgili dinleyiciler. Üst mahkeme henüz ortada kesinleşmiş tek bir ceza davası, tek bir rüşvet mahkumiyeti yokken fiilen seçime hile karıştırılmıştır kanaatini ulu orta masaya koyuyor ve Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırıp koltuğu eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekibine ne yapıyor? İade ediyor. Hukuk devletinde iddialar ne olur? Araştırılır. Tamamdır, koyduk onu bir kenara. Fakat ceza mahkemesinin yerine geçip kurultay iptal etmek değerli dinleyiciler işte o zurnanın zırt dediği siyaset mühendisliğinin devreye girdiğini hissettiğimiz yer işte tam da bu nokta burası. Şimdi gelelim madalyonun değerli dinleyiciler iki yüzü, iktidar ve muhalefet bu noktada neler söylüyor? Gelişmelere şöyle bir baktığımız zaman açıklamaların havada uçuştuğunu görüyoruz. Herkes açıklamalar yaptı bu konuyla ilgili olarak. Özellikle muhalif tarafta işte parti liderlerinin ziyaretler var, açıklamalar var. Arka arkaya bunları zaten takip ediyorsunuz. Bizler de sizlere aktarıyoruz. Şimdi mevcut genel başkan Özgür Özel, ki kaldı ki burada bir parantez açalım. Mesela dün CNN miydi? Özgür Özel'i Manisa milletvekili olarak gösteren başka bir yerde mesela Cumhuriyet Halk Partisi lider olarak da gösterildi ama mesela CNN Manisa milletvekili olarak bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam öyle gösterdi. Şimdi Özgür Özel ve ekibi değerli dinleyiciler haklı olarak ayaktaydılar. Geceyi ayakta geçirdiler. Bu bir yargı darbesidir, siyaset mühendisliğidir, saray operasyonudur dediler. Özgür Özel dün akşam kurultay videosunu paylaştı ve ben size gül bahçesi vaat etmedim, teslim olmamayı vaat ettim dedi. Meydan okudu, örgütünü genel merkezin önüne topladı. Hatta o fotoğrafı aldık mı Öznur? Otobüs fotoğrafını aldık mı? Yok, almadık mı? Alkan bir otobüs şey yapabilir mi? Tamam abi ben de ayarlarız merak etme. Kaç kişilik olsun? Bizim aldı aldı vallahi. Bu nasıl bir hız arkadaş ya. Helal olsun ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önüne çekilen iki tane otobüsün fotoğrafını Öznur aha da şimdi ekranlara getirecek değerli dinleyiciler. Ya geldiğimiz nokta bunun günün birinde olacağını düşünsenize. Türkiye'de ana muhalefet partisi hani oy oranında Türkiye'nin birinci partisi olarak düşünülüyor biliyorsunuz. Söyleniyor anketlerde şurada burada öyle. Partinin genel merkezinin önünde iki tane otobüs giriş kapısını kapatıyorlar. Niye? Olur da Toma Moma şu bu falan filan gelirse içeri girmesinler diye. Otobüsler içeri işte mesela Zafer Partisi Genel Başkanı falan geldiği zaman bildiğim kadarıyla bir şekilde edildi. Sonra tekrar yerine alındı falan. Ya bu görüntü bir acayip bir tuhaf. Neyse şimdi Özgür Özel dedik. Milli iradeyi delegebilirler. Hakim kalemi değil duruşu sergiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman Özgür Özel ve ekibine baktığımız zaman şimdi o fotoğraf geldi teşekkür ediyorum canlarım benim iyi ki varsınız. Peki eski genel başkan değerli dinleyiciler Kemal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yaptı ve sükunete davet ediyorum. Bu bir kucaklaşmaya fırsatı olmalı. Önceki dönem genel başkanlarımızla il başkanlarımızla uyum içinde yöneteceğiz dedi. Kulağa böyle çok birleştirici çok devlet adamı gibi geliyor ama tabandaki öfkeyi ne oluyor ıskalıyor bu açıklamalar. Çünkü taban partinin adliye koridorlarında kayyum tartışmalarına meze edilmesinden ne yapıyor? Nefret ediyor. Kemal Bey'e düşen tarihi sorumluluk bu hukuki kararın arkasına sığınıp koltuk hesabı yapmak değil partinin önüne açacak bir akil adam formülü üretmek ama görüyor musunuz derseniz onun yorumu sizde. Şimdi dönüyoruz iktidar cephesine. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Akın Gürlek mikrofonların karşısına geçti. Yargı bağımsızdır. Mahkeme kararına herkes saygı duyacak. Yargıtay yolu açık dedi ve işi tamamen teknik bir prosedür gibi göstermeye çalıştı. Keza Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli değerli dinleyiciler. Biz başka partinin iç işine karışmayız ama sokağa hareketlendirmeyin uzlaşın dedi. Ve itidal çağrısı yaptı. Görünürde hukuk vurgusu var ama muhalefet kulisleri öyle demiyor. Muhalefet bu kararın iktidar eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içine gömmek, koltuk kavgası çıkartıp ana muhalefeti felç etmek için tezgahlanmış bir baskın seçim hazırlığı olduğunu değerli dinleyiciler ne yapıyor? Yüksek sesle haykırıyor. Peki ekonomik tarafı nedir derseniz bu reçetenin acı tarafı var o da ekonomik tarafı değerli dinleyiciler bakın dün akşam karar açıklandığı andan itibaren piyasalarda Borsa İstanbul'da tam %6 çöküş yaşandı. Devre kesiciler takır takır devreye girdiler. Seans erken kapandı. Ekonomistler bas bas bağırdı ve bağırmaya devam ediyor. Kararın duyulduğu ilk 1-2 saat içinde ülkeden tam 9 milyar dolar nakit paranın buharlaştığını söylüyor. Kimler söylüyor? Sevgili dinleyiciler bunu söyleyen ekonomistler. Yarın Türkiye'de sabah hangi şirkete, hangi kuruma, hangi partiye ne olacağı belli değil. Şimdi ülkenin risk primi biliyorsunuz CDS'lerde bir gecede fırladı. Bu ne demek anlamına geliyor? Şu. Devlet yarın gidip dışarıdan borç almak istediğinde tefecilere çok daha yüksek faiz ödemek zorunda kalacak demek. O ödenen yüksek faizler nereden çıkacak? İşte onlar Özgür'ün, sizin, benim, hepimizin, beni dinleyen herkesin cebinden çıkacak. Elektriğe, doğalgaza, ekmeğe, her şeye zaten ülkemizde zam geliyor biliyorsunuz. Zaten ekonomik anlamda durumumuz ortada görüyorsunuz değerli dinleyiciler. Daha da fena durumlar olacak. Mansur Yavaş'ın açıklamalarının bir anlamda tepki geldiğini gördük. Bu arada Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geldi. Gazeteciler orada bir adeta ordu gibi değerli dinleyiciler. Konutun önünde bir hareketlilik vardı. Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geldi sevgili dinleyiciler. Onu da size aktaralım. Uzun lafı kısası Cumhuriyet Halk Partisi delege iradesiyle aslına bakarsanız savaş meydanlarında kurulmuş bir parti diyoruz. Hakimin kalemiyle kurulmadı ki hakimin kalemiyle yıkılsın. Fakat eğer hem Özgür Özel cephesi koltuğu bırakmamak için körü körüne bir savaşa girer. Hem de Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme beni haklı buldu diyerek geçmişin kırgınlıklarıyla geri dönmeye kalkarsa değerli dinleyiciler bu asırlık çınar ne olur onu bilemem. Tarihe geçen fotoğrafı az önce verdi sevgili İlknur. Neler yaşandı hemen hızlıca bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı için YSK'ya başvurdu. Değerli dinleyiciler, saat 11'de toplantı yapılacağı açıklaması geldi. Yüksek Seçim Kurulu sevgili dinleyiciler. Bu arada duyduğumuz haberlerden bir tanesi neydi? Üniversitenin kapatılması değerli dinleyiciler. Sabahleyin bir tane öğrencinin, üniversiteden bir tane hanımefendi, genç bir kız öğrenci. Ya dedi, ben iki hafta sonra mezun olacağım. Ya mezuniyet kıyafeti bakıyorum dedi ya. Mezuniyet kıyafeti bakıyorum. Ben ne yapacağım şimdi dedi. Ben ne yapacağım 5 sene boyunca dedi, bölümünü söyledi. Emek verdiğim, çalıştığım, çabaladığım, isteyerek, severek girdiğim, okuduğum okul. Ne olacak şimdi? YÖK'ten değerli dinleyiciler bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklamada eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikte alınmaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir açıklaması geldi sevgili dinleyiciler. Yapılan açıklamada tedbirlerin alındığı söylendi. TGRT'de yer alan bir haber var. Şimdi oradan buradan haberleri sizlere aktaracağız. Böyle sağdan soldan. Saat 12.30'da Bora Duran değerli dinleyiciler konuğum olacak stüdyoda. Ben bu arada gidiyorum. Bugün son gün. Yani bu yoğun gündemle, kalabalık gündemle sizi baş başa bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta yokum. Gerçi önümüzdeki hafta siz de yoksunuz. Bayram var. Ama işin ilginç tarafı, ben bugünden itibaren yokum. Ya bu arada yanlış anlamayın be. Bayramı bağlayan adam değilim. Ben önce izinleri bir gün bizim sevgili Fethi'ye gönderdim. Fethi böyle böyle, ben dedim işte bu tarihlerde olmayacağım. Tamam, daha sonra öğrendim ki aradan böyle biraz, ben nereden baksanız 1,5-2 ay öncesine falan göndermiştim. Sonradan fark ettim bayram olduğunu. Bilmiyordum yani. Önümüzdeki hafta olmayacağım. Biliyorum, çok özleyeceksiniz beni. Ah ah diyeceksiniz. Fakat unutmadan söyleyelim. Var ya, bizimkiler bir program yaptılar. Dünya Kupası ile ilgili olarak. Serhat Ayan'a teşekkür ediyorum. Hazırlasanız da şu tanıtımı. Özgür, tanıtımı hazırla. Dünya Kupası ile ilgili tanıtımı hazırlayın. Atın. Atacağız onu. Şimdi bizim Serhat Ayan'a da teşekkür ederim. Sevgili Selin Yazıcı'ya, sevgili Fethi Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Harika bir program hazırladılar. Var ya, bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Öyle bilgiler var, öyle bilgiler var ki of diyorum size ya, tadından yenmez. Hanımlar beyler, önümüzdeki hafta pazartesi ve salı gününde benim yayın saatlerim içerisinde bu programda değerli dinleyiciler Dünya Kupası'nı, geçmiş Dünya Kupası'ndan en enteresan bilgileri verecekleri kıymetli dinleyiciler, harika bir program sevgili Selin Yazıcı ve sevgili Fethi Yılmaz sunumuyla karşınızda olacak. Bak, kaçırmayın derim. Kaçırmayın derim. Pazartesi ve salı günü benim program saatimde değerli dinleyiciler o programın programı dinleyeceksiniz, ama bu akşam saat 21 galiba. Kaç? Ha, 7'den 12'ye. Ciddi misin sen? 7'den 12'ye kadar 5 bölüm. Bak sevgili dinleyiciler. Bak, sonra söylemedi. Okan, söylemedin bize demeyin. Bana fırça atmayın. Bu akşam saat 7'den 12'ye kadar not alın bir kenarlara. Sevgili dinleyiciler, gerçekten harika bir program. İnanılmaz bir emek. Tanıtımını dinleyelim. Özgür, tanıtımını dinleyelim, sonra devam edelim. Hadi.
1: Bir turnuva, bir kupa.
2: Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
3: Öyle mi? Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
2: Diyor.
3: Hani bazen kırmızı değil, sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme gelme. Ters star topu, siyah beyazlı kare toplar. Herkesin olmuştur herhalde, değil mi böyle bir topu?
2: Olmuştur.
3: Yani plastik toplar dahi o çok formda basılıyordu. İşte o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın İzi, Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Saat 12.30'dan sonra Bora Duran, abi temelli mi, ne bu böyle veda ediyorsun demiş. Mehmet Keskin, yok be, yok be, gider miyim hiç, bırakır mıyım sizi, çok teşekkür ederim. Ama özleyin beni bak. Vallahi gebertirim. Çok kötü küserim, acayip küserim. Arkadaşlarım beni özlemeyenleri listeler söyleyeyim. Okan Bey, kirli, iğrenç siyasetten artık vatandaşın sıtkı sıyrıldı. Kemal'in kime, nereye hizmet ettiği belli, seçimleri de kaldırsınlar. Bari bu kadar ekonomik sıkıntı yaşamayız. Şimdi bunun faturasını yine halk ödeyecek. Yazıklar olsun demiş Serkan Bey. Serkan Bey selamlar, sevgiler. Okan Bey merhaba. Bütün ülke butlan kararını tartışırken asıl bakmamız gereken bir karanlık bölgede torba yasa. Aa evet, dikkat, kim bilir neler olacak. Asıl bunlara dikkat demiş. Var ya, var ya, işte bu, işte bu Faruk Bey. Hemen o haberden bahsedelim mi? Dur, nerede? Ben nereye koydum o haberi ya? Aa dur dur dur. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli dinleyiciler, kabul edilen bir şey var. Kabul edilen bir madde var. Dur dur, hemen anlatacağım. Acele ettirmeyin bana. Acele ettirmeyin. Bak dinleyicimiz Faruk Bey, helal olsun gerçekten. O kadar güzel, o kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki hızlandıracağız değerli dinleyiciler. Hiç merak etmeyin. Saat 12.30'dan sonra da Bora Duran. Varlık Barışı Kanunu AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Varlık Barışı Kanunu'nun maddesinin en net ve yalın özeti. Soru sormak yasak. Kişi ya da kurumlar yurt içi veya yurt dışındaki kayıt dışı bavulla gelen gizli hesaplardaki yastık altındaki paralarını sisteme soktuklarında devlet onlara bu parayı nereden buldun, kaynağı nedir diye soramayacak değerli dinleyiciler. Tam dokunulmazlık zırhı. Sisteme sokulan bu varlıklar nedeniyle kişiye geçmişe dönük hiçbir vergi incelemesi yapılamayacak ve hiçbir soruşturma, yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçırma, kara para ve benzeri açılamayacak. Zamanlama eleştirisi kamuoyu ve muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu mutlak butlan kurultay iptali kriziyle meşgulken arka planda dürüst vergi mükellefini inciten ve şaibeli paraları yasal hale getiren çok kritik bir af yasası. Ne oluyor benim canım ülkem, kurban olduğum ülkem, meclisten geçmiş oluyor. Helal olsun. Bak dinleyicimiz ne kadar dikkatli, değerli dinleyiciler, tam da söylediğinin üzerine. Devam edelim. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler değerli dinleyiciler şöyle demişler. Yaklaşık 40 il belediye başkanı il başkanı değiştirecek, özür dilerim. İmamoğlu dahil tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanan tüm CHP'lilerin üyelikleri askıya alınacak. TGRT'deki bir iddia bu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler söylemiş. Güya Kılıçdaroğlu'na göre bu isimler aklanmadan partiye dönemeyecek. Kılıçdaroğlu'nun 7 kişilik bir MYK oluşturması bekleniyor ve mevcut durumda Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak kalacak değerli dinleyiciler. Aylin Nazlı Aka mesela ben dönmem dedi, eğer böyle bir şey olursa dönmem dedi. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları vardı değerli dinleyiciler. MHP Genel Başkanı butlan çıkışında bulundu. Tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmak dedi. Az alsan Özgür sesi. Bahçeli'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen bir açıklama. Bu aşamada tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmaktır. CHP'nin kimliğini geleceğe taşıma iradesi en sağlıklı yol ifadelerini kullandı. Tarihi sorumluluk ve feragat çağrısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık tecrübesine vurgu yaptı. Partiyi bir kaosa sürüklememek adına büyük bir fedakarlık yapması istenmektedir. Mahkemenin iade itibar anlamına gelen kararına rağmen Kılıçdaroğlu'nun görevden feragat etmesi gerektiğini savundu, söyledi daha doğrusu Devlet Bahçeli. Özgür Özel ilk tepki geldiğinde ne dedi Özgür Özel değerli dinleyiciler? Sosyal medya hesabından 39. olağan kurultayda yaptığı konuşmadan bir kesin paylaştı kesip ve orada ne dedi? Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum ifadelerini kullandı. Bunu da paylaştı. Otobüsün üzerinden basın toplantısına çıktı daha doğrusu. 50 yaşındayım. Ben istesem 30 sene kalırım bu koltukta ama bu koltukta 80 yaşına kadar kendini rahat ettiren diğer... kendini rahat ettiren değil, sorunları çözen bir genel başkanım dedi. Oturmadık Ankara'da, koltukta oturmayacağım, ben bu koltuğu reddediyorum dedi. Ben partimin genel başkanını Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtmak için mücadele ediyorum ve sarayın açtığı yolla o koltukta oturanlardan olmadım dedi. Çok sayıda telefon gelmiş, arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var, zaten dönüp ne konuşacağız dedi. Butlan'ı destekleyen milletvekilini ihraç ettik, bugün o telefona dönmenin bir manası olmaz. Ben onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam, bunlar yaşanmasaydı zaten bayramda arayacaktım dedi değerli dinleyiciler. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri, mesela bir milletvekili kimdi o değerli dinleyiciler, hemen şöyle bir bakalım.
4: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, sevgili dinleyiciler, eski genel başkanı Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden açıklama yaptı. Bugünden itibaren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrinde yola çıkacağız, yola devam edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları vardı. Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi. Komite makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistem sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 22 Mayıs itibarıyla değerli dinleyiciler zorunlu haller dışında personel izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği bilgisi var. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu, yengesi vefat etmiş. Kendisine, yengesine Allah'tan rahmet, kendisine, ailesine sabırlar dilerim. Adalet Bakanlığı'ndan yanıt bekleniyor yengesinin cenazesine katılmak için değerli dinleyiciler. Başka ne var? İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonel açıklama geldi. Mutlak butlan kararı tamamen hukuka aykırı bir karardır. Özgür Özel ve CHP'nin seçilmiş yönetimiyle dayanışma içerisindeyiz. Bu karar Türkiye'nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir. Ekrem İmamoğlu ve birçok muhalif belediye başkanı sürekli olarak anayasal baskı ve sistematik zulüm altındadır. Sözleri değerli dinleyiciler, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Enternasyonel Sosyalist Enternasyonel'den. Konuğumuz arkadaşlar, geldiği zaman lütfen bana iletin, olur mu? Özgür. Tamam. Bana iletin yani. Kara paramız yok ki biz de yararlanalım torba yasadan demiş dinleyicimiz. Tabii bundan yararlanabilen insanlar değil mi? Kimler olduğunu söyledik zaten hanımlar beyler. Peki Özgür Özel'in otobüs üzerinden yapmış olduğu açıklamalar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi müdahale yaşandığını söyledi. Buna boyun eğmeyeceklerini belirtti. Bundan sonra gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama asla teslim olmayacağız dedi. Sokakları bırakmayın dedi. Bundan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim, sorumlusu bu darbeyi yapanlardır dedi. Mutlak butlan kararının hukuka değil, hukuki değil, siyasi olduğunu söyledi. CHP'nin geri adım atmayacağını, mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Parti örgütlerine ve seçmenlerine sakın ama sakın kararlılıktan vazgeçmeyin, sakin ama kararlı olmaları çağrısında bulunuldu. Tüm il ve ilçe örgütlerinin görevlerinin başında olacağı bilgisi var. Parti binalarının açık tutulacağı söylendi. Sabaha kadar da biliyorsunuz parti binası, değerli dinleyiciler, açıktı. Hikmet Çetin, ondan da bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'na tepkisi vardı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun süreci önceki dönem genel başkanlarımızla yürüteceği sözlerine sert bir yanıt verdi. Özgür Özel'e destek verdi. Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur. Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı var. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Fatih Erbakan, demokrasilerde çözüm ve karar merciği mahkemeler değil millettir, sandığı getirin dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, değerli dinleyiciler, mutlak butlan kararı çıktığı andan itibaren Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek demektir açıklaması geldi. Peki Kılıçdaroğlu'ndan yazılı açıklama. Yargı süreci kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralmasına karar verildi. Kılıçdaroğlu Ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olay kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün birbirimizi kırma günü değildir dedi. Sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu sürece keşkelerle değil ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil Türkiye'nin geleceği esastır sözleri. Demek ki Kılıçdaroğlu gelecek değerli dinleyiciler. Genel başkan olacak. Muhtemelen de gitmeyecek. Yani kalacak. Değil mi? Çünkü ona bağlı olacak yani. Tekrar o kurultaya gidilmesi, o bu falan. Halbuki çıksa, açıklama yapılsa falan filan. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Mansur Yavaş, hukuki ve demokrasi ihlal. Değerli dinleyiciler, kararı Türkiye'de hukukun ve millet iradesinin ağır bir baskı altında olduğunun bir açıklaması, açık göstergesi ve CHP'yi etkisizleştirerek iktidarın ekmeğine yağ sürmek olduğunu söyledi değerli dinleyiciler. Evet. Kıymetli dinleyiciler, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Bora Duran, çok ama çok sevdiğimiz bir isim. Daha önce de duyurmuştuk, stüdyomuzda konuğumuz olacak. Ben sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Sevgili Bora Duran'ı stüdyoya alacağım. Sonrasında birlikte buradayız. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Teknik masada sevgili kardeşim Özgür. Sen tarzı biraz değiştiriyorsun gibi geliyor bana. Biraz daha renklendirmeye başlamışsın olayı.
5: Millet sana kanalize mi olacak?
6: Kanalize.
0: Kombin yapıyorsun. Üzerindeki gömlek kahverengi mi Özgür? Bordomsu kahverengi. Parlak bir saten kumaş gibi duruyor sanki.
5: Kımıl kımıl işte ya.
0: Editör masasında tabii ki sevgili editörüm İrem. Her zamanki ciddiyetini koruyor kendisi. Çok havalıdır. Bildiğiniz gibi değil. Hiç öyle yani. Editör masasında dünyanın en güzel editörü de dönüp bakmaz. Güzeller güzeli teknik masa sorumlumuz sevgili Simge buraya geldi.
7: Niye gürültü ediyorsunuz?
0: Ve masadaki yerini aldı.
7: Start verildi ve koşu başladı.
0: Bu arada Simge önümüzdeki hafta bir gezmeler, bir gezmeler, bir tatiller. Nereye gidiyorsun? Kıbrıs'a mı gidiyorsun? Kıbrıs dedi döndü Kemal'le. Soruyu ben sor... Hayır, soruyu soran benim. Hani detayı Kemal'e anlatıyor, onu da anlamış değilim hanımlar beyler.
5: Bana anlat, cebes kaplumbağa, bana anlat.
8: Cebes kaplumbağa.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve Şükür abi hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Bora Duran canlı yayında konuğum.
1: Selamlar Okan'cığım, nasılsın?
0: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
1: Eyvallah, valla özlemişiz, teşekkür ederim. Sputnik benim için çok değerli, keyifli bir radyodur. Çok
0: öyle
1: severim
0: mi?
1: Yani.
0: Ciddi mi, dinliyor musun?
1: Trafikte falan denk geldiğimiz zaman ben dinlerim. Oo. Yani yayın akışını çok beğenirim.
0: Harika ya, çok sevindim buna, çok mutlu oldum.
1: Zaman zaman denk geliyorum seninle de. keyifli sohbetine ve muhabbetine burada olmaktan mutluyum, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum abi, sağ ol. Nasıl gidiyor hayat?
1: Hayat
0: sen biraz
1: güzel.
0: Şeyden, koşuşturmadan falan uzaklaştın ya değil mi?
1: Yo, geldim yine İstanbul'dayım ya. Yani İstanbul peşimizi bırakmıyor.
0: Geldim derken temelli mi artık?
1: Artık temelli geldim.
0: Ne kadar oldu?
1: Yani şöyle, ben geçen kış, yani geçen seneyi Bodrum'da geçirmiştim. Bodrum'un yani Bodrum bir yaz bittikten sonra bir şöyle bir Sapanca'ya bir geçiş yaptık. bu kışı da orada böyle geçirip şimdi komple İstanbul'a geldik.
0: Ege zaten. Hikayesi var mıydı sende? Öyle
1: ben
0: bir şey?
1: Ege Üniversitesi konservatuvardan mezunum. Bir 7-8 senede İzmir'de yaşadım yani. O yüzden herkes beni İzmirli bilir yani. Öyledir yani.
0: Ama tekrar şimdi artık İstanbul'dasın.
1: Evet, İstanbul'dayım.
0: İstanbul'un koşuşturması ve yoğun iş temposu.
1: Abi olmuyor ya. İstanbul gerçekten insanın peşini bırakmıyor. Çünkü mesela benim geçen hafta yani şu yeni şarkımız çıktı biliyorsunuz.
0: Destina.
1: Çıktı ve Destina çıktığından beridir yani bu belki 20. Programım. Yani ne yapacaktım? Nasıl hani gel git falan filan, inan olmayacaktı yani.
0: Bir kere daha aradan çıksın dedin.
1: Yani.
0: Abi şimdi Destina baktığım zaman gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Bir dostun, kaybedilen bir dostun anısına yazılmış. Bir de burada şöyle bir şey var, yani şarkı çok dokunaklı bir şarkı ama bu şarkının şöyle bir ilk bir özelliği mi var? Söz müziği sana ait olmayan bir şarkı çıkışı değil,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet, bu bir aslında bir proje şarkısı gibi düşünmek, bakmak lazım şarkıya. Yani proje derken yani böyle hani ticari bir proje bazında söylemiyorum yani benle alakalı kısmıyla alakalı şöyle oldu hikaye. Yıldıray Yürgen bilirsin.
0: Tamam.
1: Bizim maestromuz, ben de 5 sene kadar Yıldıray Yürgen'in asistanlığını yaptım. Çok güzel işler yaptık ben. Beraber abimdir, çok kıymetli, değerli yani bir müzisyendir. Bir gün beni aradı, dedi Boracığım bir şarkı var, çok senin sesine yakışacağını düşünüyorum, dedi bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz var, onlar da böyle bir yelkenciler, tekneciler. Sen de hani bu yani ben de tekneyle yelkenle böyle denizde çok aşırı neşir olduğum için hani sen aklıma geldin, böyle tek bir zamansız bir kayıp arkasından yazılmış bir şarkı, bir dinlersen dedi. Ben de dinledim şarkıyı, gerçekten yani böyle duygulu, hikayesi de çok etkiledi beni. Dedim yani bunu dedi okur musun, söyler misin, senin sesini duydum dedi yani. Çok hani şarkı söyledim, bir demo böyle bir gönderdim, bir dinledik falan filan. Baktık çok güzel oldu. Böyle bir ahde vefa Yıldıray Yürgen'e. Yani hani onu kırmak istemedim. Şarkı da çok hoşuma gitti. Çok da sevdim. Sedat Kunduracı yazmış. Çok da beyefendi, sevdiğimiz bir dostluk kurduk Sedat Bey'le de. Çok tatlı bir insan. Normalde ben yani hani böyle kendi sözünü, müziğini yazan bir adamım biliyorsun. Şimdi.

0: Yeri var, ne biliyor musun?
1: He,
0: başkanı anladım. Şile'de çektin ya sen.
1: Aa, evet.
0: Abi ben Şile'de oturuyorum.
1: Aa.
0: Şile'de o senin klibi çektiğin o şey denizin üzerindeki evet, denizin evet, üzerindeki evet, yer.
1: Vira balığı da hemen orası.
0: Vira balığı aynen evet. Orası orası.
1: Okan
0: orası,
1: abi selam olsun.
0: O iskelede abi çok da güzel bir klip şey klip de çok güzel, şarkı da çok güzel.
1: Evet abi, o da çok güzel bir şarkı olmuştu böyle. O dönem Mucize Doktor diye bir dizi vardı. Orada lansman yaptı şarkı falan filan. Tam patladı gidiyordu. Pandemiye takıldık.
0: Pandemi sana pandemi senin için nasıl geçmişti?
1: Kötü geçti. Şöyle.
0: Çünkü yani, orada şunu söylüyorum. Yani kimisine kötü, kimisine iyi de sana niye
1: şu
0: kötü?
1: Anlamda kötü geçti. Yani ben aslında çok şanslı bir geçirdim pandemiyi. Neden diyeceksin? 2018'de ben sana doğru çıkarttım abi. İki sene falan durmadık yani. Türkiye'de böyle bir üç tur attık yani. Sana doğruyla gezdik, dolaştık falan. Böyle ben artık tam bitmiştim. Ama yeni bir şarkı çıkartmam gerekiyordu artık yani. Başkanı çıkarttık, yeni turneye başlayacaktık ama derken pandemi patladı. Ne oldu? Şimdi ben sana doğru çıkarttım, turnesini yaptım, Allah'tan
0: bitti,
1: pandemi
0: Allah'tan
1: oldu.
0: Allah'tan denk gelmedi değil mi?
1: Ama tam ben sana doğruyu yaptım ve hani bu Gülsen'in tenin insan aman amanlar yani yan yana.
0: Nasıl zor bir şey bu ya?
1: Falanları filanlarla beraber, o şarkıyla beraber, sana doğruyla birleşip böyle bir Bora Duran markasını artık istediğim yere getirmiştim yani. Ki
0: evet.
1: Tak böyle pandemiyle uçak burnunu tam kaldırmışken bir anda tekrardan böyle bir boşta ese geçti.
0: Ama sen zaten sana doğruyla aslında o noktaya gelmiştin zaten dediğim
1: gelmiştim
0: gibi.
1: Gelmiştim ama sana doğruyla abi şimdi çıktık bütün Türkiye'yi dediğim gibi iki tur atıyorsun yani. Bir gün senin bu şarkıda mı onunmuş, bu şarkıda mı onunmuş?
0: Tabii böyle yani, bir şey çıkıyor ortaya.
1: Hani iyice oturmuştu insanlarda. İşte magazini, gazetesi, basını, şusu busu iyice oturmuştu falan. Pandemide girince ben Bodrum'daydım zaten. Oh yani iki senedir de gezmişim zaten. Ha, dedim ya yeter abi ya. Reset. O kadar tatlı bir yani şalteri indirdim ki ben. Baktım herkes abi pandemide videolar, canlı yayınlar falanlar ya. Dünya yanmış, adam hala şarkı söyleme ve reyting peşinde falan yani.
0: Sen rahattın.
1: Ben hiç umurumda değildi yani. Ama bende de öyledir işte. Kapatınca tam kapatırım yani. Yani bir 3-4 ay, 5 ay, 6 ay kapattım.
0: Hiçbir şey yapmadım.
1: Hiçbir şey yaptım
0: yani.
1: Yine derken, hani müziğimi, şarkılar çıkarttım falan ama olması gerektiği gibi çıkarttım yani. Hani,
0: kafayı güzel dinledin.
1: Aynen yani. Yani.
0: Çok iyi geldi o anlamda
1: evet, çok
0: aslında.
1: İyi geldi abi.
0: Abi yani. Bu arada sana doğru dedik ya, sana doğru orada duygusal kırılmalar yaşadığın bir dönem miydi? Neydi o sana doğru da? Öyle bir şey mi vardı? O dönemlerde daha iyi şeyler mi çıkıyor? Ne diyorsun? Sende.
1: Yani abi aslına bakarsan ben yine bir Bodrum'a esereklenip bir kaçmıştım İstanbul'dan 2015 yılında. Evi ocağı kapattım. Kaçtım.
0: Arada sen bunu yapıyorsun galiba.
1: Yapıyorum.
0: Ne zaman olacak belli olmuyor.
1: Ondan sonra abi yaz bitti. Ekim falan.
0: Abi seninle iş yapacak olsa biri. Abi dur ne olur gözünü seveyim bak. Şey yapma yani şimdi.
1: Tabii tabii yani hani bir ön planı almak zorunda yani. Çünkü ben gittim sonra yani yaz bitti falan dedim ya abi yok burası yani erken emeklilik olacak benim için galiba dedim yani. Siroza bağlayacağız yani kendimizi. Çünkü Ekim Kasım falan baktım abi incin top oynuyor Bodrum'da yani. Hiç böyle ya ben de bir evdeyim, kendi evimdeyim, stüdyo falan filan ama yani yok daha yani hani yapmam gereken şeyler var falan dedim. Geldim abi İstanbul'a. İstanbul'da da ev hiç tutmak istemiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Nereye gittim sence? Şile'ye gittim. Şile'de.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Bomboş bir sitede bir ev tuttum yani.
0: Nerede Şile'nin?
1: Çünkü kışın bomboş oluyor yani biliyorsun.
0: Biliyorum tabii canım.
1: Abi Bali Bey Caddesi'nde.
0: Şaka yap. Tam gerçekten bizim orası. Yani. Valla Bali Bey'de oturuyorum ben.
1: Halil İbrahim Sokak, Muhteber Sokak kesişmesi.
0: Bekleriz diyemeyeceğiz artık yani şu anda orada değil artık.
1: Yani evet. Orada bir ev tuttum abi kış. O site bomboş, kimse yok. Oh site benim yani. Ondan sonra bildiğin böyle şey gibi yani futbolcu kampı yapar gibi girdim abi çalışmaya başladım yani. Ama ben farklı bir şey yapmak istiyordum artık. Yani hani değişik böyle biraz o şey hani romantizm kafadan falan öyle şeyler de yaptım ettim şarkılar var ama ya böyle farklı bir şey yakalayayım istiyorken çalışırken sana doğru çıktı işin açıkçası.
0: Abi bu zor bir şey değil mi ya? Hiç endişelendiriyor mu? Şu az önce söyledin ya şarkıları şimdi sıralayıp böyle saydığımızda abi bir şey yapıyorsun o kadar beğeniliyor, mükemmel beğeniliyor. Dillerden dinlere dolaşıyor ama sonrasında

0: daha iyisini yapman lazım durumu. Yani
1: abi bu zaten çok yorucu bir şey. Bu yarış atı gibi bir şey işte aslında oluyorsun orada yani. Hmm. O şeye girersen, o ritme girersen. Ama hayatının bir döneminde ister istemez yani bu piyasadaysan ve var olmaya çalışıyorsan, marka değerini yaratmaya çalışıyorsan, şarkıcı olarak bir yerde olmak istiyorsan yani bunu yapmak zorundasın. Üst üste hitleri koymak zorundasın yani. Ben bunu yaptım. Yani 2011'de Gülsen'in teninle başlayan süreç. Yani
0: o da çok enteresan. Önce Mahsun
1: Kırmızıgül'e vermiştim şarkıyı.
0: Neye?
1: İşte Yıldıray Gürgen'le beraber çalışıyoruz.
0: Tamam.
1: Mahsun Kırmızıgül albümünü yapıyoruz. O zaman o dönem Yıldıray Gürgen Türkiye'de hangi müzik yapılıyorsa Yıldıray Gürgen yapıyordu işin açıkçası. Yani Prestij ve Erol Köse'nin rahmetli bütün yapımlarının aranjelerini Yıldıray Gürgen yapıyordu. Ben de asistanlığını yapıyordum. Mahsun'la da işte Mahsun'un albümü yapıyoruz ve A1 arıyoruz yani hit arıyoruz yani. Ben de o sırada tabii Yıldıray'la çalışıyorum ama bir yandan da kendi şarkılarımı İzmir'den yeni gelmişim. Hani Yıldıray abi bana albüm yapacak falan diye hani çalışıyorum bekliyorsun, ben bekliyorum falan. Şarkılar yapıyorum, getiriyorum falan filan.
0: O bir zaman var mı Gülsen'in
1: teni? Gülsen'in tenini yaptım işte bir gün. Yıl 2005'te. Hemen koşa koşa gittim Yıldıray'a çaldım şarkı abi dedim. Herhalde yakaladım abi, dedim.
0: Çok büyük hata yapmışsın yani. Yalnız söyleyeyim.
1: Yıldıray'a bir şey aldım Yıldıray'a dedim. Moruk bunu hemen Mahsun'a çakalım biz bu çok iyi şarkı dedi yani.
0: Dedim abi.
1: Ondan sonra.
0: Zamanlama kötü.
1: Yani hani benim albüm falan bana falan. Yani sen yaparsın daha falan filan. Abi böyle bir katakulli.
0: İnsan bir şey de diyemiyor.
1: Ya bir şey de diyemedim bir yandan da yani belki de ben de hazır da değildim bilmiyorum yani işin açıkçası yani. Öyle yani bir yol açılmış oldu
0: sonra
1: bana.
0: Sonra sen onu tekrar
1: itibariyle
0: söyledin ama müthiş oldu.
1: Yani. Eyvallah 2005'te Mansur söyledi müthiş. Yani mesela adam hit yaptı şarkıyı. O da zaten kendi kitlesi olan ve iyi bir yorumcu kendi şeyinde ekolünde janrında. Yani ben o sıra işte BKM Mutfak'ta çalışıyorum. Yılmaz Erdoğan, Deniz Erdoğan mutfak ekibiyle beraberiz falan zaten. Orada da kendim söylüyordum falan şarkıyı yani. 2011'de de ben kendi ilk albümümü yaptım abi.
0: Evet.
1: Orada da ben kendim söyledim işte şarkıyı ve bir tur daha patladı şarkı.
0: Abi çok güzel.
1: Hala patlıyor şarkı. Abi çok falan güzel. Falan
0: hala yani evet. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani etkisi azalmayacak, etkisi gitmeyecek şarkılar bunlar.
1: Eyvallah
0: yani. Müthiş bir tadı yok mu ya? Şimdi bir müzisyen için, bir sanatçı için en güzeli bu galiba değil mi?
1: Abi
0: yani şarkılarının
1: şöyle
0: biliniyor, söyleniyor olması.
1: Eyvallah yani hani şimdi 90'lar mesela bitmiyor ya yani. Gerçi bir baydık artık biz 90'lar çocuğu olarak biz baydık yani. O ayrı hikaye yani ama şimdi Gülsen'in teninde o böyle hani işte o aman aman da keza ve sana doğru da keza abi şu an hala yüksek rotasyonda eminim sizde de çalıyordur yani.
0: Tabii tabii tabii.
1: Mesela geçen bir film izliyorum böyle Gülün içinden diye bir girdi tüylerim diken diken oldu ya yani mesela şimdi kaç sene yani hani kaç sene öncesinin şarkısı
0: değil mi?
1: Şimdi Gülsen'in teninde bir yerde girdiği zaman birilerinin aynen tüylerini diken diken o şekilde yaptığını
0: o şekilde, evet
1: biliyorum bu beni çok
0: çok güzel
1: ediyor
0: bir şey yani. Şimdi peki tamam yeni Destina çok da güzel gidiyor.
1: Eyvallah.
0: Her şey çok güzel olmuş eline emeğine yüreğine sesine sağlık ama eyvallah. Abi müzik yapma işi tabii bitmiyor. Hep de devam edecek. Var mı 2026 yılında sırasını bekleyen bir şeyler var mı?
1: Var şu an yani yeni şarkılar hep cepte zaten. Yeni şarkılardan öte yalnız Okan. Okan diyorum yani abi.
0: Abi tabii lütfen.
1: Yani,
0: özgür deme de.
1: Yani.
0: Özgür bizim şu Özgür. Yani.
1: Eyvallah. Yapımcı içeride yayın masamızdaki Özgür'ümüz. Evet. Abi şimdi şöyle yeni şarkılar cepte ama ben ondan önce bir YouTube projesi yaptım. Böyle bir 6 şarkılık akustik ekiple beraber
0: çok
1: çaldık
0: güzel
1: söyledik. Ve bu şarkıların içerisinde benim mesela canlı performans olarak YouTube'da birçok şarkım var. Ama bunlar yok. Bunları seçtim özellikle yani. Onlardan biri de ben 2015'te Gülben Ergen'le bir şarkı yapmıştım. Kalbimi koydum diye
0: kalbimi
1: bir şarkı. Sözümüz İbar. bana ait bir şarkıydı. Bir düet yaptık Gülben'le. Onu da yıllar sonra şimdi ilk kez tek başıma söyleyeceğim. Ona da bir akustik versiyon yaptım, öyle söyleyeceğim.
0: Çok zor değil mi ya? Bu akustik enstrümanlar, menstrümanlar böyle
1: abi hep beraber. Abi zor. Yani yıllardır beraber çaldığımız ekiple yani bir 5-6 prova yaptık. Ondan sonra kayıda girdik. Ona rağmen yani dökülenler, kırılanlar. Ulan orası öyle değildi, Allah kahretsinler falanlar filanlar. Çünkü kayıt deyince bir de böyle hani insanlar da işini ciddiye alınca tabii ki.
0: Kalabalık bir ortam.
1: Yani.
0: Kameralar, mameralar falan değil
1: abi,
0: mi çok şey?
1: Yani şey, kameraları ben sonrasına erteledim işin açıkçası. Yani aldık kayıtları. Canlı çaldık, söyledik. Anladım. Kayıdı. O çok zor yani iş yani. Onu kimse onu inan öyle yapmıyor. Emin ol yani.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Herkes bir temiz kaydını alıyor abi. Ondan sonra görüntüyü alıyor. Yani yeme onu. Tufaya düşme. Yani.
0: Bak görüyor musun?
1: Yani duman bile mesela geçen duman bile diyorum hani çok canlı live station diye paylaştıkları bir şey yani çalmışlar, kaydı almışlar, üzerine de görüntü almışlar yani. Yani çünkü şöyle söylüyorsun yani falan yapıyor, bakıyorum ses hiç değişmiyor. Anladın mı yani?
0: Abi yani. Biz onu gerçek zannediyorduk ha.
1: Yok abi.
0: Özgür duyuyor musun?
1: O iş öyle.
0: Akustik var ya izlediklerimiz. Kayıtmış oğlum.
1: Ha, istisnalar kaydeyi bozmaz bilmiyorum yani ama geneli öyledir yani.
0: Bu arada şey konserler monserler falan yoğun bir sene mi olacak?
1: Abi
0: diyorsun?
1: Yani inşallah olacak diye ümit ediyoruz. Yani ortalık işte sakin, güzel, keyifli ülkemizde her gün bir gündem değişikliğiyle uyanmazsak Allah korusun yani hani ne bileyim.
0: Zor mu ya müzik? Her geçen yani, gün daha mı zorlaşıyor? Ne diyorsun
1: yani? Her geçen günde daha zorlaşıyor. Yani geçen gün bir işte mikrofon uzattı. Yeni başlayanlara ne tavsiye edersin? Başlamasın dedim ben direkt yani net yani hani başlamasın abi dedim yani. Hani yakmasın çocuk kendini.
0: Hala aynı fikirdenizin.
1: Ya abi şimdi bu bir aşk, büyük bir aşk. Yani eğer zaten ben başlasın başlamasın ne dersem diyeyim ya bana
0: o
1: da.
0: O yapacaksa
1: hani
0: yapar
1: yani
0: zaten.
1: Yapacaksa zaten yapsın. O ayrı hikaye ama buradan sanki böyle büyük yani yattığı yerden beleş para kazanacağım zannediyor gençler. Yani müziği sırf yani hani böyle bu TikTok, TikToklar falanlar var ya abi, orada yani iki şarkı söylüyorum hani eşi götürüyorum oradan bir queen atıyor falan filan parayı kazanıyor falan filan. Yani hani iş böyle bir şey değil. Yani şu an çok patlayan mesela şarkıcı var. Bir sene sonrasını görmek istiyorum. İki sene sonrasını görmek istiyorum yani. Hani inşallah iyi olurlar. Çocukları kötü görmek istediğim için söylemiyorum bu arada. Kimse kimseyi kötü görmek istemez.
0: Abi
1: yani,
0: çok kalabalık olmadı mı bu arada ya? Yani
1: çok kalabalık oldu abi.
0: Herkes
1: aynen.
0: Bir şeyler.
1: Yani eskiden şimdi bak pasta şu kadardı. Tamam mı? Yani şu böyle 100 kişi yiyordu o pasta.
0: Şimdi pasta,
1: şimdi pasta
0: aynı.
1: Şu kadar oldu. Ha,
0: daha da küçüldü.
1: 1000 kişi, 10.000 kişi yemeye çalışıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle tabii ki zorlaştı. Ama bu sadece müzik sektörünün için değil. Yani dünyanın her sektöründe, her yerde, her şekilde böyleyiz abi. Çünkü insan kalabalığı kapital sistem kaldırmıyor.
0: Şey soracağım.
1: Yani.
0: Dijitalle senin aran nasıl? Bu son zamanlarda şey tartışıyorlar ya. Yapay zeka işte yapay zekayla söylenmesi, desteklenmesi, faydalanılması, şuyu buyu, sen ne diyorsun buna? Yani
1: abi çok ben yani
0: bu noktada neredesin sen yani?
1: Yapay zeka biz şimdi bizim için yapay zeka zaten uzak bir şey değil. Şu telefon zaten yapay zeka yani ya sonuç itibariyle yani hani her şey buradaki yapay yani. Tamam. Ne yapıyorsun sen bunu kendini, bunu asistan yapıyorsun yani. Seni asiste ediyor yani. Alarmını kuruyorsun en basitinde. Ben söylüyorum. İşte soru soruyorsun, taksi çağırtıyorsun falan. İşte müzikte de bunu öyle kullanırsan ne hala abi. Yani ben şimdi mesela bir şarkı çalıyorum gitarla, tamam mı?
0: Tamam.
1: Şimdi ben bunun mesela 4-5 farklı versiyonda dinlemek istiyorum.
0: Tamam.
1: Desem yani oturup yani 4-5 hafta mı vermem lazım bir demo, farklı 4-5 demo oluşturabilmem için. Ama veriyorsun adama, yazıyorsun promptları, tamam mı, diyorsun ki bana bunu yani bu zaten yani hani sen akustik gitarla kendi sesinle güzel çalıp söyleyince doğru yani hani promptları da yazınca zaten adam senin sound'unu yapıyor sana yani. Ha diyorsun, okey. Peki lan bunu hadi şöyle yap bana diyorsun çocuğum diyorsun yani. Öyle yapıyor falan. Şimdi onu al kabak gibi koy. Böyle bir zaten yani kalitesizlik olamaz. Orada sound da yok, öyle bir kaliteli bir sound da yok şu an yani. Onu alıp
0: öyle
1: alıp
0: mi?
1: Tabii canım yani. Yani oradan ne yaparsın? Bir tane güzel bir kanalı seçersin. Güzel bir ses hoşuna gider. Hani synthesizer, piyano falan filan gibi seslerden bahsediyorum. Alırsın, kullanırsın yani. Bu böyle kullanırsan yapay zeka süper, harika, beleş bir asistan işte yani.
0: Ama burada, bilmek lazım tabii.
1: Yani şimdi ama burada öteki yani oradan şimdi her gün bana mesela abi 20 tane şarkı yaptım yapay senin zeka için dinler misin? Hadi lan dinliyorum diyorum, dinleyeyim diyorum. Bakın yapay zekada yardırmış yardırmış yani. Hani tamam. Şimdi yani yer mi abi yani? Ne diyeyim şimdi, anladın mı yani?
0: Abi şu arkadaşlardan bir tanesini
1: çekiyorum, hadi bakalım. Tamam,
0: çek, hadi gözünü seveyim ya. Evet. Şöyle
1: şey, çikolata çıkacak diye bekliyordum be Okan Bey.
0: İlk defa böyle, valla buraya bir çikolata koyalım o zaman.
1: Ne? Geçmişe gidip bir günü yeniden yaşasaydın hangi gün olurdu? O kadar çok yani gün vardı.
0: Var mı
1: ya,
0: o kadar çok?
1: Tabii abi ya. Yani çok güzel
0: bir şey söyleyeyim mi? Yaş ilerledikçe ilerledikçe geçmişe evet, daha da çok özlem duyuluyor ya.
1: Vallahi hangi gün olurdu biliyor musun ya? Şu sana doğruyu yaptığım ve çok inandığım kendime bir an var. Onu o anda kalıp onu kendi şirketimden çıkartmayı çok isterdim.
0: Sana doğruyu yaptığın an ne kadar sürdü? Kaç gün sürdü o?
1: Bir hafta falan.
0: Bir hafta.
1: Aynen.
0: Neredeydin?
1: Şile'deydim Urkuş'ta.
0: Ha, orada tamam, sana doğru dedik oradaydı ya.
1: Evet, evet. Şile'deydim ya. İlk nakaratını bulmuştum.
0: Şile'ye gittikten sonra nakaratını buldun. Aynen. Orada safa zaten
1: çalışmaya başladım üstüne.
0: Abi yani, önce söz mü müzik mi? Hangisi?
1: Abi bende öyle değişiyor, karışık mu çıkıyor ya. Bazen yani şu geçen gün yeni bir şarkı yaptı. Şöyle falan diye yaptım ben. Mesela.
0: Ha, bu yeni mi?
1: Yeni bir şey yaptım yani mesela.
2: Mutlu olmak nasıl bu kadar zor olabilir ki? Çözemedim.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu gelecek.
1: Bu gelecek.
0: Vay evet arkadaş.
4: 1930'da başlayan bir tutku. Kuzey Kore.
5: Evet ya.
4: İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ediyor.
5: FIFA'ya göre turnuva tarihi ilk maskotu.
4: 96 yıllık bir destan.
5: Kupanın çalınması çok acayip değil mi?
4: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
5: Tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor.
4: Kupanın izi gözlerinizin önünde. İlk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu.
5: Tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
4: Futbolun en derin sırları.
5: Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar Bey, abi çok güzel bir şarkı olmuş ya.
1: Vallahi beğendin mi sen?
0: Destina şarkı? Vallahi çok süper. Beğendim. Ya ben yani kendi adıma söyleyeyim. Ben senin şarkılarını gerçekten çok seviyorum ama.
1: Teşekkür ederim.
0: İnsanlar da çok seviyorlar senin şarkılarını. Senin şarkıların içerisinde kendinin en çok tuttuğu hangisi? Var mı
1: abi
0: böyle ayırdığı?
1: Abi yani şimdi biliyorsun burada klasik laf hepsi benim çocuklarım var, deme falan demeyeyim ya, yani de. Ya yani benim için insan şarkısı mesela kült.
0: Ben Leyla'yı yani mesela çok seviyorum.
1: Leyla da bak benim şey proje şarkılarımdan Hüsnü Arkan'ın Ezgi'nin günlüğü projesinden koymuşsun, tanıtıma koymuşsun.
0: Tabii canım ya.
1: Evet.
0: Özellikle yani, zaten.
1: Ezgi'nin günlüğünün Quotation albümü yapılmıştı. Beni de davet etmişlerdi orada söylediğim şarkılardan.
0: Şey yani soracağım. Cover başka düşünüyor musun yine? Öyle aklında bir gün
1: zaten
0: yapayım
1: çok
0: falan.
1: Severim tabii ki. Yani
0: böyle çok sevip söylemek istediğim falan, yeniden falan şey yapacağım dediğin, söyleyeceğim dediğin var mı?
1: Ya böyle geçenlerde İbrahim Erkal'ın bir tane şarkısını
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin niyetlendik. Onu yaptım hatta sahnede falan da.
0: Hangi şarkı
1: söylüyoruz yani?
0: Canısı falan mı?
1: Yok, canısı değil abi. Bilir sana yandım of ben diye böyle. Dert de bilir sana vicdan. Onu böyle güzel bir tatlı böyle pop rock bir şey yapmıştık falan. Biraz prosedürlerde şeylerde anlaşamadık. İşte ailesi, şirket falan bazen oluyor ya böyle yani. Ondan sonra o böyle bir kaldı. Biraz içimizde kaldı ama ben her zaman zaten yani yakında bir tane Erkin Koray cover'ı yapmak istiyorum. Bana kaldıysa eğer. Yani ben yani millet cover'dan kariyer yaptı kendine abi. Yani cover'a yani. Ondan sonra bize kalmadı yani. Kavurma bize kalmadı usta. Yediler bitirdiler yani kavurmaları yani.
0: Hangi şarkısı bu arada Erkin Koray'ın?
1: Söyler miyim abi şimdi? Söyler. Hemen gider kavururlar yani.
0: Ya bu arada var ya saat başına gitmeden evvel burada böyle sevgili Bora'nın söylediği şarkı yakında gelecek olan şarkılardan bir tanesi yani. Evet. Bir daha ver söylesene abi.
1: Bir daha söylemem.
0: Onu da bu kaparlar.
1: Şimdi onu da kavururlar. O anlıkta abi söyledik kaçtı yani.
0: Olsun, aldık kaydı zaten.
1: Problem kayıtta yok. Var yani.
0: Abi gelelim şimdi bu arada heyecanını paylaşalım mı, Temmuz heyecanını? Paylaştın ya benimle.
1: Olur tabii, paylaştık zaten. Onu da az çok.
0: Tebrik edelim sevgili Bora Duran'ın. Temmuz 15'te inşallah.
1: İnşallah bebeğiniz
0: geliyor. Bebek geliyor inşallah.
1: Evet ya vallahi ben de çok heyecanlıyım abi. Hı-hı. Yani. Her şey onun için oldu şu an yani işin açıkçası. Büyük bir heyecanla bekliyoruz.
0: İnşallah geldikten sonra o bir yoğunluk olacak, bir mesai olacak edecek
1: olsun,
0: falan ama
1: olsun
0: güzel
1: abi,
0: bir mesai,
1: şey
0: güzel
1: yazırız,
0: bir yoğunluk.
1: Her şey yazdım.
0: Yazdın mı abi şarkı daha gelmeden? Bir tane şarkı yazman lazım bence.
1: Abi yani bir görelim ya, bir görelim bir şeyi.
0: Abi ben sana bakınca şarkıyı benim yazasım geliyor yani. O kadar da değil de. Benim bildiğim Bora Duran Temmuz 15 gelmeden ona o şarkıyı yazar abi.
1: Eyvallah, yazarız abi inşallah ya. Yazmaz.
0: İstediğin şarkı olsun.
1: Ben ona ne şarkılar yazarım ya.
0: Vay çok
1: aynen,
0: güzel.
1: Gelsin de. Buraya da alır gelirim şöyle. Yani.
0: Ah çok güzel olur be i̇nşallah vallahi billahi. Canım. Buradan i̇nşallah. Sevgili eşine de çok selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sevgiler, selamlar olsun. Evet.
0: Abi yeme içme, spor falan bunlarla aran nasıl? Seviyor
1: abi
0: musun
1: yeme yemeği? İçmeyle aramız süper. Yani sporda ben zaten çok uzun yıllar spor yapmış bir adamım yani işin açıkçası.
0: Ne yaptın?
1: Basketbol oynadım ben abi. Ya hani müzisyen olmasam basketbolcu olabilirdim yani. Öyle üniversite 2
0: öyle bir
1: kadar.
0: Ayrım dönüm noktası falan
1: ya
0: mı oldu?
1: Ya o kadar böyle professional olmasa da yani hani hayatımda harbiden 6-7 saat basketbol oynadığım günler vardı yani hani lise ve üniversite zamanı dahil yani ilkokuldan beri gelen bir süreçti.
0: Müzik de o zamanlar var mıydı?
1: Müzik de vardı yani. Birini artık yani tabii müzik ağır bastıkça yani çalma söyleme falan filan başladıkça
0: gitarla başladım.
1: Kaç yaşında? Orta 1'de falan abi.
0: Orta 1'de
1: tabii. Aynen öyle. Ondan sonra yani son dönemde biraz kilo aldım hatta, yani mutsuzum, sporla aram bozuldu ama şu an tekrar bir toparlanmak istiyorum yani. Yaz gelince deniz meniz falan filan başlayınca böyle yüzme müzme falan, kış gelince biraz kış uykusu yapınca.
0: Sen deniz insanısın ama ya.
1: Ben abi deniz, doğa yani, yeşil ve mavi aşığım yani. Canımı veririm yani.
0: Bir şey söyleyeceğim, az önce soracaktım unuttum şimdi, hani gittim böyle bir süre takıldım ettim kaldım falan filan dedin ama daha erken falan dedin ama sanki böyle bir planlama varmış gibi.
1: Var ileride, var abi ileride. Tabii ki muhakkak.
0: Yapabilir misin
1: yani,
0: peki?
1: Yani yaparız. Yani ben hayatımın sonuna kadar emekli olabileceğim bir iş yapmıyorum. Ya emekli tabii olmak ki da istemiyorum. Yani hadi abi deyip yüzüğü ne yapacaksın? Case'ine koyup hadi hoşça kal deyip yani. Ne yapacağız? Oturacak biz böyle ya. Öyle bir
0: İşte bulmaca
1: hani,
0: çözer.
1: Yani öyle bir dünya olamaz yani ama sonuç itibariyle daha sakin bir hayata illaki geçmek isteyeceğimiz zamanlar, hani kolektif yani, hani yürüteceğimiz, atıyorum işte bir yere Bodrum'daydık, gel gitler oluyordu falan filan
0: çok
1: gibi.
0: Yorucu oluyordur tabii.
1: Yorucu oluyor abi, tabii yorucu oluyordu yani işin açıkçası.
0: Müzikle uğraşmak zaten böyle yorucu değil mi? Yani konsere git, organizasyona git, şarkı yap.
1: Tabii abi, mesela 19 Mayıs'ta Bartın'daydık. Yani İstanbul'dan çıktık, 5 saat gittim abi. Saat hemen yani gittim, yarım saat sonra sahneye çıktım.
0: Şaka yapıyorsun.
1: 1 saat 40 dakika sahne yaptım. İndik, bir çorba içtik, arabaya bindik ve sabah 6'ya kadar da yol yapıp geri döndük. Kalmadık yani işin açıkçası. Abi 10-11 saat yol yap, 2 saat şarkı söyle, gel. Yani 2 günde ancak kendime geldim işin açıkçası yani.
0: Abi konser atmosferi falan da
1: muhteşem yalnız. Eyvallah. Güzel bir konser oldu gerçekten. Sağ olsun Bartın, çok iyiydi yani.
0: Sen ilk sahneyi hatırlıyor musun, ilk çıktığın sahneyi? Abi, İlk söylediğin sahne.
1: Yani Bora Duran olduktan sonra mı? Öncesi abi. Öncesi. Ya yani
0: asıl
1: valla ben
0: orada.
1: Üniversitesi konservatuvarını kazandım abi. Oralarda kantin mantin kıyıda köşede gitar çalıyoruz. Biri tuttu beni, dedi akşam dedi bir yerde çalacağım. Bir otelde dedi ut çalıyorum ben, şarkı söylüyorum. Sen de dedi gel gitar ut yapalım. Dedim olur valla yani, o bir başlayış bir başlayış 3-4 ay öyle çaldık, biz haftada 2-3 gün hemen babama artistlik yapmıştım, bana para göndermene gerek yok falan diye.
0: Kazanıyordun yani.
1: Tabii hemen para kazanmaya başladım.
0: Sonra ne oldu?
1: Sonra bana ağlama dedi 2 ay sonra, süründürürüm seni dedi babam, ama ben yani Allah'a şükür o gün bugünden sonra abi yolumuzu baktık yani.
0: Çaldın mı sokaklarda falan?
1: Yok, sokak müzisyenliği yapmadım hiç yani, ama böyle sokakta çalan eş arkadaşlar yani müzisyen arkadaşları hep böyle gidip böyle bir şarkı hadi bir attırmışımdır falan filan. Yunanistan'da hatta bir Akropolis'in önünde bir sokak çalgısından ver bakayım şu gitarı bir gözünü seveyim diyeyim, alıp sana doğruyu söyledim yani.
0: Vay.
1: Hemen tesadüf orada Türkler hemen geldiler falan filan. Çektiler mektiler, öyle Türk birkaç kişiyle tanıştık falan, sohbet ettik. Öyle de güzel bir hatıramız var
0: çok
1: yani.
0: Çok güzel ya. Abi şu eyvallah arkadaşlardan yeni bir tane lütfen.
1: Gel bakalım.
0: Gelsin bak. Gezmeyi seviyorsun yani. Yunanistan
1: En son nereye gittin? Yurt dışında mı?
0: Yurt içi, yurt dışı.
1: Abi,
0: İkisini de söyle.
1: Yani en
0: yurt
1: son
0: içi zaten çok geziyorsun.
1: Yurt dışında işte şöyle bir Yunanistan, İtalya, İspanya yapıp geldik böyle.
0: Yakın zamanda.
1: Yakın zamanda. Bir sene oluyor. Yani bir 10-15 gün kaldık geldik yani.
0: En bu öyle işte, gezmek için yani.
1: Tabii öyle bir falan. Yani.
0: Bu arada yurt dışı konserleri falan oluyor mu? Gidiyor musun?
1: Vallahi yani işte Almanya, Azerbaycan falan böyle oralara bir gittik.
0: Nasıl
1: geldik.
0: Havaları güzel mi abi oradasında?
1: Güzel abi yani. Yani ben seviyorum zaten insanlarla buluşmayı yani. Neresi ya olduğu önemli değil ya. Yani keyifli bir şey oluyor. Bu ne lan, bayağı uzun bir soru. 3 günlük kısa bir seyahate çıkacaksınız. Bak şimdi hadi sohbetin bakalım üzerine. Hadi bavulunuzu bakalım hazırlarken ne olur ne olmaz diyerek evdeki gardırobun yarısını yanına alanlardan mısınız, yoksa sadece biz tek bir sırt çantasıyla kapıdan çıkan, ben tek bir sırt çantasıyla yani halde zaten yani çok dalga geçer. Ben abi 3 tişört 3 pantolon bir terlik bir ayakkabı, 3 ton 3 yani hani böyle 3 çorap o şekilde.
0: Abi niye 3?
1: Yani abi yani hani çünkü şimdi bir gün birini giydin, bir gün birini giydin ya. Ötekini giyip ötekileri yıkayıp kurumasını bekleyebiliyorsun. Yıkatmaya verip yani. O günle onu idare ettin. Circle dönüyor yani. 2 gün daha var önünde.
0: Bitti.
1: Bitti abi yani. O 1 hafta 10 gün ben İspanya'da bir beyaz don, yani beyaz don pantolon yani don demişim. Bir beyaz pantolon böyle 2 iç tişörtüm vardı. Öyle gezdim yani İspanya, İtalya, işte Yunanistan falan öyle gezdim yani.
0: Vallahi
1: oradan şimdi da bir iki tişört alıyorsun illaki zaten.
0: Alışveriş yapıyorsun.
1: Hani ben öyle gidip oradan alıları seviyorum.
0: Eşin o.
1: Yani. Hande biraz şeydir yani kombincidir yani. Hani kızları biliyorsun yani güzel yerlerde güzel kareler, fotoğraflar falan. Bir de Hande de zaten styling işiyle de dolaşıyor. Yani benim bütün kıyafetlerim falan o seçer. Kendisi avukat ama güzel kombin yapar yani hani böyle.
0: En çok neye para harcıyorsun? Sen. En çok. Kıyafete falan mı? Ney?
1: Yok abi ben en çok müziğe para harcıyorum.
0: Müziğe. Evet. Enstrüman bir şeyler almak. Yani, müzikle ilgili herhangi bir yani, şey.
1: Evet,
0: ses kartı, mikrofon
1: ses,
0: falan.
1: Aynen öyle. Yani enstrüman olsun, şu yapım olsun, yapım işi, klip, fotoğraf, işte stüdyo aşaması.
0: Abi onun dışında da harcadığın para vardır. Alışveriş malışveriş yok mu böyle?
1: Vallahi üst baş işte tabii yani klip çekeceğiz, kıyafet falan filan. Ama genelde hep işimle ilgili para harcamayı yönelir.
0: Böyle para yani harcayıp lan buna da çok para verdik dediğin bir şey oldu mu hiç?
1: Yok yani öyle saçma paralar harcamayı zaten.
0: Tutumlu musundur yoksa?
1: Değil, yok abi yok tutumlu olsam yani şu an ben emekli olmuştum yani. Tabii tabii.
0: Rahat yani harcıyorsun yani geleni harcıyorsun.
1: Ben yani şeyimdir yani öyle günübirliği için tabii bebek geliyor yani biraz sıkacağız başımızı yani. Ama yani biz şu ana kadar yani vur yaktık yani geleni yaktık yani öyle söyleyeyim yani. Abi şu an ülke cayırdadığı için yani artık tutumlu da olmak yani olabileceğim bir tutum yok yani.
0: Abi az önce dedin ya soruyorlar bana işte ne tavsiye edersin falan filan diye. Bak en can alıcı yeri burası. Para evet, işi abi nasıl? Müzikte para iş para.
1: Abi yani şeyler
0: kişiye göre değişiyor herhalde bu.
1: Rapçiler kazanıyor. Çok kazanıyorlarmış yani çocuklar yani. Vallahi. Sağ ol. Helal olsun vallahi. Bir şarkıyla bütün listelerde milyar falan.
0: Sen hiç düşünüyor musun abi hiç rap map falan böyle?
1: Yok yani ben rap müzikten
0: değişik bir
1: yani
0: şey yapayım.
1: Düşünmeyi bırak yani.
0: Sevmiyor musun?
1: Yok abi yani.
0: Ciddi misin?
1: Yani şey birkaç örnek hariç yani.
0: Tiksiniyor musun?
1: Tiksiniyorum abi. Öyle bir müzik yok bence yani.
0: Allah Allah.
1: O ne abi sen geldin ben de gittim sonra dur falan filan diye yani. Öyle müzik olamaz abi ya. Yani ben dünyadaki örneklerini de zaten sevmiyorum.
0: Bizim ülkemize has değil yani. Genel
1: yani ben genel olarak rap müzikten tiksiniyorum abi. Yani en babası kim? Eminem mi mesela işte atıyorum falan mı? 50 Cent mi? Hani bir iki şarkısının böyle riffi, melodisi hoşuma gidiyor. Sonra abi gidiyoruz diye konuşmaya başlayınca stop yani. Ben
0: sence iyisi ne abi? Yani senin için iyisi.
1: Neyin?
0: Şey rapin müzik mi? Müzik hayır müzik abi, genel müzik soruyorum bence yani, müzik nasıl iyi
1: müzik
0: olur
1: müzik abi yani kime iyi geliyorsa odur yani ben yani hani ben tiksiniyorum diye kalkıp da rap dinleyenlerden ya da rapçilerden
0: anladım
1: tiksiniyorum demiyorum yanlış anlaşılmasın ya ben tahammül edemiyorum yani o kadar zaten kafam almıyor abi yani birisi zaten karşımda oturup o kadar öyle seri bir şekilde bana bir şeyler anlatmaya çalışsa ve derdini almaya çalışıyorum falan filan yapsın dur abi dersin ya dur ne diyorsun sen demez misin ya. Yani hani,
0: bir de şey.
1: Şimdi öyle bir şey bir de müzikte dinlediğini düşünsene sürekli konuşan adam sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor susmuyor derdini dermanını anlatmak istiyor dünden öyle abi dur falan yani hani.
0: Abi bir de şey var yani hani inanılmaz sözler
1: yoksa şurada
0: var.
1: Yani iki gün çalışırsın zaten anlatmaya çalıştığın şey hani seri bir şekilde artikülasyonuz falan filan
0: şey
1: konuşursun.
0: Şey de yok mu bir kere zahmeti yok bir tane ritmin üzerine takır takır hepsi aynı şeyi söylüyor.
1: Şimdi orada tabii,
0: çok fazla hakaret küfür var şu
1: yani
0: var bu var.
1: İşte onu diyorum ya mesela bir şey, derdini orada yani bir derdini güzel bir şekilde protest bir müziktir sonuçta rap cazdan çıkmış R&B'den soul'dan çıkmış cazdan çıkmış bir müzik yani ve derdi olan bir müziktir ama yani buradaki bizimkiler yani hani yani 20 yaşındayım işte falan filan çekmediğim dert kalan falan yani hani bırak bu arabesk şey ağzını yani hani bizi yeme yani zaten küçük Emrah müzik müziklerinin altını sözleri ve
2: bir tane loop koy abi. Hani al sana rap yersen. Yani rap Türkiye'de en iyi temsilcisi Ceza. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Hani adam yani rapse rap yani hani falan filan yani o tarz hani gerçekten iyi yapan mesela Ezhel ben çok seviyorum yani ilk zamanlarından beri dinlerim yani. Falan filan ama yani işte öyle evet. Abi ya yani evet. Bu da bir süreç yani biz Amerika'nın bir 20 sene her zaman sound olarak gerisinden geldiğimiz için her şey olarak
0: abi
2: yani.
0: Bir de zaten yapılan şarkılara falan. Yapılan şarkılara baksana Allah aşkına yani sen de mesela artık öylesin yani yaptığın şarkılar her yeni gelen yıl eskiyor demeyeceğim yani etkisini yitirmeden ilk günkü gibi dinlenmeye ve söylenmeye devam ediyor. Yani bugün devam, biz sana evet. Doğru'nun girişi başladığı anda herkes zaten onun sözlerini söylüyor. Ya da
2: eyvallah.
0: Gülsen'in tinin eyvallah. Abi takır takır bu zaten olması gereken ama şimdi bahsettiğim müziklerin ne sözünü biliyoruz ne müziğini biliyoruz. Hiçbirini hatırlamıyoruz.
1: Sohbetin başına demiştim yani bir yıl sonra iki yıl sonra göreceğiz bakalım yani ne olacak yani. Hani aynı sound'u böyle tekrar aynı şarkıdan yap dur yani bir şey tuttu yap yani mesela hani neyse abi işte bu evet, böyle evet. Bir konu ya.
0: Abi var mı şey böyle konser evvelinde ne bileyim batıl inanç bir şey ritüel bir şey var mıdır?
1: Yok
0: totem,
1: abi
0: motem,
1: ya
0: öyle şeyler.
1: Ben yani
0: tarihlere hani, dikkat eder misin mesela?
1: Yok hiç öyle
0: erkeklerde
1: yani,
0: pek yok mu ya?
1: Yok abi yani çünkü ben hani bunu test edip gördüm de yani hani böyle deneyimledim de falan yani.
0: Tarihi mi?
1: Tabii yani.
0: Ne dediler şu tarihte çıkarttı.
1: Falan filan yani böyle şeyler yani biraz ben çok inanmıyorum abi ya yani. Hayat yani bu kadar yani bizim şu minicik beyinlerimizin çözebileceği şeylerle tarihler geliştiğine inanmıyorum ya abi. Bir şey çok fazla önemsiyoruz.
0: Hiç böyle hayal kırıklığı falan oldu mu? Yani şöyle hayal
1: neyle
0: kırıklığı. Buna, bu şarkı mesela.
1: Oldu.
0: Müziğe. Çok tabii. Sağlam. Ulan tabii, bu çok tabii. Güzel iş yapar.
1: Olmaz mı abi?
0: Hangisi oldu? Mesela?
1: Kelepçe şarkım mesela. Aa. Benim yani. Ha. Ellerimde kelepçe bundan sonra gözlerinde hapis yatar uğruna falan yani diye bir şarkı yapmıştım.
0: Gibi olmadı mı?
1: Yok abi yani bu böyle acayip slogan yani hani böyle
0: peki neydi orada?
1: Abi yani işte
0: sıkıntı
1: bu
0: sıkıntı ne?
1: Sıkıntı yani biz mesela bu şarkıyı yani hani benim o zaman şarkı Emel Yalçın'la çalışıyorduk hatta bizim basın danışmanım. Emel'e dinletti. Of dedi Boracı bu çok büyük patlayacak. Çok harika şarkı falan. Kime dinletsen vay bro yakalamışsın yine falan filan. Abi şarkıyı çıkarttık. Yani yok olmadı yani şarkı yürümedi bir
0: peki,
1: şekilde.
0: Peki tam tersi oldu mu? Yani bu pek de şey olmaz. Bazen oluyor ya albüme koyuyorlar. Bu şarkı son dakika giriyor falan filan.
1: Yani Yak Beni diye bir şarkı vardı benim insan albümümde. Mesela ben çok böyle şey değildim yani hani. Böyle yani
0: çok yükseldiğim bir şarkıydı.
1: Yani böyle evet, sevdiğim bir şarkıydı ama ne bileyim o böyle çok yürür falan bayağı yürümüştü mesela o şarkı hala da yürüyor falan filan böyle ara sıra bir oradan bir kafa çıkarıyor falan abi beni sen sevmemiştin ama falan bak sürpriz atın ben falan gibisinden gibi oluyor yani abi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu sene duyacak mıyız böyle hakikaten Destina gerçekten güzel olmuş ama yani böyle bir sana doğru tadında
1: baba
0: falan.
1: Biz yani zaten yola devam ediyoruz. Çıkartıyoruz yani falan ama şu an yani herkesin algoritmalar karışık yani. Beyinler de karışık. Spotify'ların algoritmalar karışık yani.
0: Bir de böyle bir şey var ya. Yani abi, onu da düşünüyorsun.
1: Sen yani şarkı çıkartıyorsun. Mesela sen çıkarttığın gün adam da şarkı çıkartıyor. Adamın bakıyorsun şarkısı Türkçe pop listesinde var. Pop rock radyoda var, yeni çıkanlarda var, New Music Friday'de var, falan da var, filan da var. Sağ olsun senin de mesela bir New Music Friday'e koymuş falan ya. İki hafta tutuyor oradan tık oradan sonra hani falan. Şu an eskiden nasıl DNR'ların mesela hani atıyorum işte kaset CD satılanlı yerlerin birinci rafları, ikinci, üçüncü rafları ya. Vardı ya ve onlar birileri tarafından manipüle edilir evet. Ve tutulur diye evet. Bazı büyük şirketler evet, tarafından. Evet. Şu anda da aynısı Spotify listeleri için falanlar için filanlar için var abi. Ha ya yani korkunç bir yine aynı rezillik devam ediyor. Bayağı yani. Aynen abi, öyle. Yani.
0: Şu arkadaşlardan ne kadar vaktimiz var Mikail?
1: Abi beni esiri burada ne yaptın?
0: İyi hadi.
1: Tamam. Ne kadar varmış ya?
0: Var abi 3-4 dakikamız var.
1: Ha, iyi tamam, var.
0: Bunu yapacağız daha.
1: WhatsApp'ta 15 dakikalık sesli mesaj atan bir arkadaşınız var ki olmaz inşallah. Dinlemeye üşenip direkt çok haklısın kardeşim. Aynen öyle deyip geçtirir misin yoksa 15 dakikayı sabırla dinler misin? Bu kişisine göre değişir abi. Yani 15 dakikayı 2 çarpı 2'ye alırım muhakkak bir kere. Yani şöyle falan filan. Baktım mesela tıraştaysa ha yapar. Oğlum ben bunu dinleyemeyeceğim yani falan.
0: Telefonla konuşmayı mı yoksa?
1: Hiç sevmem abi. Telefonla konuşmayı da sevmem.
0: Ya mesaj?
1: Mesajda da böyle ses kaydı. Evet anladım okey görüşürüz falan.
0: Ha, yazma işi ben. Falan filan.
1: Yok hiç abi. Ben
0: abi çok telefonla... çabuk sıkılan bir adam mısın?
1: Çok.
0: Evet, ciddi misin?
1: Yani, evet.
0: Telaş bir adam mısın?
1: Telaş değilim ama yani ben telefonla ilişkiyi sevmiyorum abi. Yani sosyal medyayla da
0: işte yani
1: ilişkiyi sevmiyorum. Yani Instagram'ı da sevmiyorum. Hiçbir şeyi sevmiyorum. Çok boş buluyorum ve inanılmaz bizi mahvettiğini
0: ama
1: düşünüyorum.
0: Ama işte yani girmek gerekiyor, paylaşmak gerekiyor.
1: Yani abi,
0: paylaşmaktan
1: yani,
0: kastettiğim evet, müziği paylaşmak
1: yani
0: gerekiyor.
1: Şu an öyle yani ama yani onun haricinde ben zaten yani şunu alıp şöyle abi yani saatlerce daha ne kadar daha gurme yemek, tatil yeri, güzel kadın, güzel kombinli erkek. Vay efendim çok mutlu evlilik görebiliriz ya. Hmm. Ne kadar daha görebilirsin abi? Ben tiksindim artık yemek görmekten. Kaslı adam görmekten. orasını burasını açmış ama enstrüman çalan insan görmekten.
0: Yani. Bir de böyle bir şey var.
1: Aynen abi yani.
0: Abi bir tane daha.
1: Yani
0: bir
1: tane bence birileri bir gün böyle dur diyecek inşallah diye bekliyorum abi. Bir süpermarkete girdiğinizde reyonlar arasında en çok nerede vakit kaybedersiniz? Teknoloji Hırdavat reyonunda mı?
0: Hangisi?
1: Abur cubur reyonunun önünde mi? Abi ben yani çikolata ve kahve.
0: Çikolata ve kahve.
1: Evet.
0: Seviyorsun.
1: Evet. Yani orada
0: köşke
1: yani.
0: Çikolatanın yanına şey ama kahvenin yanına çikolata getirseydin.
1: Vermediniz ha. Ben her zaman bir bitter çikolatamı yerim Türk kahvesinin
0: vay,
1: yanına.
0: Vay ay ay o iş tamam.
1: Sen
0: tamam.
1: Onu bir izlememişsin galiba. Sibel Can'ın o bu ara viral oldu ya. Ben bir bitter çikolatamı yerim. Dediği.
0: Abi o mu bu mu? Lahmacun mu pizza mı?
1: Lahmacun abi.
0: Ciddi misin?
1: Herhalde ya.
0: Seviyorsun.
1: Çok yani pizza nedir ya?
0: Yağmurlu hava mı güneşli mi?
1: Güneşli.
0: Kedi mi köpek mi?
1: Köpek.
0: Takım elbise mi kot tişört mü?
1: Kot tişört.
0: Abi tatlı mı tuzlu mu?
1: Tatlı diyeyim.
0: Deniz kenarı mı orman mı diyeceğim ama yani
1: ikisi
0: hiç,
1: de abi ya.
0: İkisi de.
1: Tabii
0: ama da hangisi daha ağır basıyor?
1: Deniz kenarı. Ama oryanın
0: yeşili
1: olsun.
0: Yüzme falan evet, artık sende evet. Süperdir ya.
1: Yani
0: dolaşmalış falan.
1: Yani şey çok
0: ne
1: öyle
0: bileyim, ata gibi değilsin herhalde. Ata Demirel gibi değilsin herhalde.
1: Yani çeyreği yani zorlasam olurum yani öyle söyleyeyim yani. Zorlasam olurum yani.
0: Abi erken uyanmak mı gece oturmak mı?
1: Gece oturmak.
0: Tiyatro mu sinema mı?
1: Sinema.
0: Yalnız kalmak mı kalabalık mı?
1: Yalnız kalmak.
0: Sırt çantası mı kol çantası mı?
1: Sırt çantası.
0: Ev yemeği mi dışarıdan mı?
1: Ev yemeği.
0: Pop mu rock mı?
1: Pop rock.
0: Pop rock güzel. Yani. Planlı yaşamak mı spontane mi?
1: Spontane abi.
0: Tam senlik zaten.
1: Hiç plan ne planı abi ya? Hangi plandan bahsediyorsun?
0: Abi
1: ya?
0: İyi ki varsın.
1: Eyvallah abi sen
0: ağzına
1: de.
0: Ağzına yüreğin. Beğendin mi sevdin mi
1: vallahi
0: bizi?
1: Valla yani işte aktı geçti abi bak sanki yani daha bir saatten konuşuruz gibi geliyor bana.
0: Tekrarlarız tabii sen müsait
1: eyvallah,
0: olursan
1: inşallah,
0: biz seni her zaman burada görmek isteriz.
1: Teşekkür
0: i̇yi
1: ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Valla Radyo Sputnik de iyi ki var. Çizgisinden hiç vazgeçmedi. Seni dinlemek de çok keyifli.
0: Cansın ya. Sevgili
1: eyvallah,
0: Bora Duran.
1: Baba.
0: Sevgili dinleyiciler. Hakikaten samimi bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eyvallah.

0: Derdine çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
3: en az ne kadar, bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarını, ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelene kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabi bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi. Böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunları da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek

0: gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
0: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlem profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmenenin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
0: Biz sürmeneden üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinde.
2: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini, şunu bunu, bıçağını da sayabiliyoruz, öyle mi?
0: Aslında bıçak en başta gelir.
2: En başta gelir.
0: Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yorduğuna hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
0: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin, kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde bu boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diyorum.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekliğe itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas sağcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şirk iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. "Biz o dönem kandırıldık," dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıda ise kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. "Bundan sonra geri dönüş yok," ifadelerini kullanmıştı.
5: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da var da onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırır. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalat bunlar yanlış. Ya bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
6: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istediler. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
7: Sabun gibisin abi.
6: Evet.
1: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
8: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele 1 gibi olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
9: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkarsa Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
1: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
10: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
11: Vallahi ben öyle bir hareketlik yok, bir yanlış anlaşılma var.
10: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
11: Öyle değil, yanlış anlaşılma var.
1: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
12: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik,
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: öfke. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dondurma hem bir lezzet hem de insanlık tarihi boyunca serinleme arayışlarının bir ürünü olarak var olmuştur. Tarihte soğuk tatlılar ilk kez Mezopotamya, Pers, Çin ve Roma uygarlıklarında görülmüştür. Persler M.Ö. 500'lü yıllarda kar ve buz depolayarak yazın serin içecekler ve tatlılar hazırlıyorlardı. Özellikle falodeh adı verilen ince pirinç veya nişasta şehriyesinin gül suyu ve limonla karıştırılıp karla soğutulması dondurmanın öncüsü olarak sayılabilir. Benzer şekilde Çin'de M.Ö. 2000'li yıllarda pirinç ve süt karışımının kar üzerinde dondurulduğu ve bu tür sütlü buzlu karışımların soylulara sunulduğu bilinmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Neron dağlardan getirdiği karı bal, meyve püresi veya şarapla karıştırarak soğuk tatlılar hazırlatırdı. Ancak bu karışımlar modern dondurmada olduğu gibi süt, krema ve yumurta bazlı değildi. Arap dünyasının şerbet kültürü dondurmanın tarihinde önemli bir eşik olmuştur. 9. yüzyıldan itibaren Araplar şeker kullanımını yaygınlaştırarak buzla karıştırdıkları şuruplardan şerbet ürettiler. Bu soğuk tatlılar Orta Doğu ve Akdeniz'e yayılarak Avrupa mutfağını da etkiledi. Bugünkü dondurmanın temeli ise soğutma tekniklerindeki gelişmeyle gerçekleşti. 16. yüzyılda tuz ve buzun birlikte kullanılmasıyla donma noktası düşürüldü. Bu sayede sıvı karışımlar daha düşük sıcaklıkta katılaştırılabildi. İtalyanlar bu yöntemi geliştiren ve Avrupa'da dondurmayı tanıtan başlıca halklardan biri olarak bilinir. Floransalı aşçı Francesco Propio del Coltelli Paris'te 1686'da açtığı Cafe Procope ile dondurmayı halka sunarak gastronomik bir devrime imza atmıştır. Dondurma 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da aristokrasinin sofrasından yavaş yavaş halkın mutfağına inmeye başladı. Fakat asıl kitlesel üretim 19. yüzyıl Amerika'sında gerçekleşti. 1843 yılında Nancy Johnson elle çevrilen ilk dondurma makinesini icat etti ve patentini aldı. Bu cihaz buz ve tuz karışımının çevresine yerleştirilen silindirik bir hazneyle karışımı donduruyor, pürüzsüz bir yapı oluşturuyordu. Sanayi devrimin ardından soğutma teknolojisinin gelişmesi dondurma endüstrisini de etkiledi. Rivayete göre 1904 St. Louis fuarında dondurma satan bir stand tabakları tükenince yanındaki waffle satıcısıyla işbirliği yaparak dondurmayı kıvrık waffle'lara doldurmaya başladı. Böylece bugünkü dondurma külahı popüler hale geldi. Günümüzde dondurma küresel bir endüstriye dönüşmüştür. 2024 yılında küresel dondurma pazarının 80 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bugün vegan dondurmalar, düşük kalorili alternatifler ve farklı coğrafi lezzetler dondurma çeşitliliğini arttırmaktadır. Peki Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Türkiye'de dondurmanın tarihi dünya tarihinden farklı bir yol izleyerek yerel kültürle birleşmiştir. Dünyada olduğu gibi Anadolu topraklarında da serinlik arayışının ve tatlı geleneğinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye özellikle Maraş dondurması gibi kendine özgü lezzet sayesinde dondurma konusunda dünyada bambaşka bir yere sahip oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde soğuk tatlı tüketimi oldukça yaygındı. Karsambaç ya da bici bici gibi kar üzerinde meyve şurubu dökülerek hazırlanan tatlılar Anadolu'nun sıcak bölgelerinde halkın serinlemek için başvurduğu yöntemlerden biriydi. Özellikle saray mutfağı, Uludağ, Toroslar gibi dağlardan getirilen kar ve buzları karlık adı verilen özel buzluklarda saklayarak yaz aylarında kullanıyordu. Ünüyle bilinen Maraş dondurmasını ise farklı kılan iki ana unsur bulunur, salep ve dövme tekniği. Salep, orkide köklerinden elde edilen nişasta ve glikomanan gibi polisakkaritlerce zengin bir tozdur. Bu madde su tutma kapasitesi ve kıvam artırıcı özelliği sayesinde dondurmanın erime süresini uzatır, elastik ve çiğnenebilir bir yapı kazandırır. Maraş dondurması üzerinde karışım geleneksel olarak büyük kazanlarda uzun süre tokmakla dövülür. Bu dövme işlemi dondurmanın içindeki buz kristallerinin küçülmesini sağlar. Maraş dondurmasının bugünkü formunu alması 19. yüzyıl sonunu bulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Maraşlı ustalar önce İstanbul'u ardından İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere göç ederek dondurma dükkanları açmış, böylece bu eşsiz tat Anadolu dışına da yayılmıştır. 1970'lerden itibaren Türkiye'de endüstriyel dondurma üretimi hız kazanmıştır. Özellikle uluslararası markaların pazara girmesiyle külah dondurma, kutu dondurma ve çubuklu dondurmalar yaygınlaşmıştır. Ancak Maraş dondurması yerel üretim ve gösterişli sunumuyla daima geleneksel kültürünü korumayı başarmıştır. Maraş dondurması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle korunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de dondurma üretimi yaklaşık 368 bin ton olarak gerçekleşmiş, kişi başı yıllık dondurma tüketimi ise 5,5 kilogramı aşmıştır. Kısacası tüm dünyanın serinlik arayışı, yüzyılların mirasını dondurma külahında bugüne kadar getiriyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın tarihi antik çağlardan günümüze kadar uzanıyor. Peki dondurmanın ortaya çıkışı nasıl oldu? Dünyada ve Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Çarşamba pazarına dönmek. Kimi zaman öyle ortamlar olur ki ne tarafa baksanız bir kargaşa, bir düzensizlik. İşte böyle anlarda birden ağzımızdan şu deyim dökülür. Burası resmen çarşamba pazarına dönmüş. Peki nereden geliyor bu deyim? Gelin birlikte geçmişin sokaklarına gidelim. Osmanlı döneminde özellikle İstanbul'un kalbi sayılan Fatih semti haftanın bir günü bambaşka bir kimliğe bürünürdü. Her çarşamba Fatih Camii'nin avlusundan başlayarak Yavuz Selim'e uzanan sokaklar boyunca büyük bir pazar kurulurmuş. Yani bugünkü anlamıyla tam bir semt pazarı ama daha kalabalık, daha karışık. Meyvecisinden baharatçısına, kumaş satınından seyyar yiyecekçisine kadar her çeşit esnaf bu pazarda yerini alırmış. İnsanlar pazara aktıkça sokaklar daralır, sesler, bağırışlar, pazarlıklar havada uçuşurmuş. Yani tam anlamıyla bir hengame. İşte burada öyle bir karmaşa olurmuş ki zamanla dilimizde de yerleşmiş. Bugün bir odaya adım atıp da her şeyin birbirine girdiğini gördüğümüzde ya da işler içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde hala çarşamba pazarına dönmüş deriz. Bir deyim yalnızca bir sözü değil, koca bir geçmişi günümüze taşır. Bugün çarşamba pazarına dönmek deyimini daha iyi anlayabilmek için Osmanlı'nın sokaklarında gezindik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günümüzde milyonlarca kişinin eğlenceyle özdeşleştirdiği Luna Park kavramı, kökenini yüzyıllar öncesine dayanan panayır kültürüne borçlu. Tarihsel gelişimi boyunca Luna Parklar yalnızca eğlence sunan mekanlar olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal yaşamın stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan kamusal alanlar haline geldi. Luna Park fikri 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaygınlaşan panayır ve açık hava şenliklerinden türedi. Ancak bu kültürün en erken örneği olarak 1583 yılında Danimarka'da açılan Bakken gösteriliyor. Başlangıçta bir kaynak suyu etrafında toplanan küçük panayırlar zamanla sabit eğlence alanlarına dönüştü. Bakken, aradan geçen yüzyıllara rağmen günümüzde hala faaliyet göstererek dünyanın en eski Luna Parkı unvanını taşıyor. Bu gelişmeleri takiben 1843 yılında Kopenhag'da açılan Tivoli Bahçeleri de Avrupa'da sabit eğlence parkı fikrini güçlendirdi. Parkın kurucusu George Carstensen, Danimarka kralını "insanlar eğlenirse siyaset hakkında düşünmeyi unuturlar" sözleriyle ikna etti. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sanayileşme ve elektrik teknolojilerindeki ilerlemeler, Luna Parkların kalıcı eğlence alanları haline gelmesini sağladı. 1893 yılında Chicago fuarında sergilenen dev dönme dolap bu yeni eğlence anlayışının sembollerinden biri oldu. Amerika'da eğlence parkı fikri hızla benimsendi. 1895 yılında Paul Boyton tarafından New York Coney adasında kurulan Sea Lion Park, giriş ücreti alınan ilk modern Luna Parklardan biri oldu. Onu 1897'de George Tillio tarafından açılan Stipley Chase Park izledi. Luna Park isminin dünya genelinde kabul görmesini sağlayan esas gelişme ise 1903 yılında gerçekleşti. ABD'nin New York kentinde Coney Adası bölgesinde kurulan Luna Park, modern Luna Park kavramının doğuşunu simgeliyor. Eğlence sektörünün öncü isimleri Frederick Fred Thompson ve Elmer Skip Lundy tarafından inşa edilen bu park, dönemin en gelişmiş elektrikli oyuncaklarını barındırıyor. 250 bin ampulle ışıklandırılan kubbeli yapılar ve kuleler altında tematik bölümler sunuyordu. Ziyaretçiler, Ay'a seyahat gibi bilim kurgu temalı oyunlarla farklı kültürlerin sokaklarını deneyimleyebiliyor, geceyi gündüze çeviren atmosferde büyüleniyorlardı. Parkın ismi olan Luna Park, Latince Luna yani ay ve İngilizce park yani bahçe sözcüklerinin birleşiminden türetilmişti. Luna Parklar sadece eğlence sunmakla kalmayıp sosyal yapıya katkı sunmak amacıyla da tasarlandı. 19. ve 20. yüzyılda yoğunlaşan kent yaşamı, bireylerin dinlenme ve kaçış ihtiyacını artırdı. İşçi sınıfının yaşadığı stres ve yoksulluk ortamlarında Luna Parklar nefes alma alanı sağladı. Bu parklar, boş vakitleri değerlendirme, ailece birlikte zaman geçirme, kentsel streslerden kaçış, ticari gelir sağlama, toplumsal gerginliklerden uzaklaştırma gibi çok yönlü hedeflerle kuruldu. ABD'de 1890'larda tramvay şirketleri hatlarının son duraklarına kurdukları Trolley Park adı verilen Luna Parklarla hem toplu taşımayı teşvik etti hem de halkın ilgisini çekti. Benzer şekilde Coney Adası'ndaki Luna Park dönemin ahlaki reformcuları tarafından halkı içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak terbiyeli eğlence alanları olarak da desteklendi. Türkiye'deki ilk Luna Park deneyimi 1930'lu yıllara uzanır. 1937 yılında resmi açılışı yapılan İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında ülkenin ilk kalıcı Luna Parkı fuar alanında kuruldu. Bu girişim dönemin İzmir valisinin yönlendirmesiyle Avrupa'ya gönderilen atölye şefi Ali Fahri tarafından şekillendirildi. Fahri Avrupa'daki Luna Parkları inceleyip çizimler yaptı, döndüğünde İzmir fuarına dönme dolap, atlı karınca, tahterevalli gibi oyuncakları kendi üretimiyle kurdu. Ayrıca bazı büyük ölçekli oyuncaklar İtalya'dan ithal edildi. İlk Luna Park halk tarafından büyük ilgi gördü. Her fuar döneminde on binlerce kişi bu renkli dünyaya akın etti. İzmir'deki bu başarı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gezici panayırlar ve sabit Luna Parkların kurulmasına öncülük etti. Luna Park kelimesi ilk kez 1903'te New York Coney Adası'nda açılan Luna Park'ta kullanıldı. Fantastik bir atmosferi, ışıl ışıl yapıları ve hayal gücünü besleyen temalarıyla bu isim yalnızca bir parkı değil, bir konsepti temsil eder hale geldi. Louis Verne'ın Ay'a Yolculuk romanından esinlenen bölümler dönemin bilim ve uzay merakını da yansıtıyordu. Luna Park'ın başarısı öyle büyüktü ki hem ABD hem Avrupa'da sayısız park bu ismi taklit etti. Türkiye'de de zamanla bu isim genel bir eğlence parkı kategorisi haline geldi ve küçük ya da büyük tüm eğlence alanları Luna Park olarak anılmaya başlandı. Toplumsal gerginlikleri hafifletmek, kent yaşamına neşe ve dinamizm katmak, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar yaratmak amacıyla ortaya çıkan Luna Parklar, zamanla şehirlerin simgesine dönüşmüştür. Luna Park ismi ise yerel bir marka adından evrensel bir eğlence terimine dönüşerek, geçmişin panayırlarından geleceğin dijital evrenlerine uzanan, renkli ve büyüleyici bir hayal dünyasını temsil etmeye devam etmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihe geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinin ilk sayfasına ilk adamla, yani file bekçileriyle başlıyoruz. File bekçisi ya da daha klasik deyimiyle kaleciler. Tek tip kaleci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira futbolda tek görevi kaleye topu sokmamak olan kaleciler de özelliklerine göre ayrılıyor. O halde shot stopper, yani klasik refleks kaleciyle başlayalım. Futbolda kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper, yani klasik refleks kalecidir. Bu kaleciler futbolun modernleşmesiyle birlikte pas oyununa ve oyun kurulumuna daha fazla görev yüklenen kaleci profilinden ayrılırlar. Refleksleri yüksek, pozisyon bilgisi kuvvetli ve karar verme süreleri son derece hızlıdır. Bu tür kaleciler maç boyunca az ya da çok gelen şut sayısından bağımsız olarak her pozisyonda ayakta kalabilecek zihinsel konsantrasyona sahiptir. Shot stopper kaleci tipi özellikle savunmaya ağırlık veren takımlarda etkilidir. Neden mi? Çünkü bu tür kaleciler kalelerine yönelen çok sayıda şutta güven verir. Savunması derin oynayan, yani savunma hattını kendi ceza sahası civarında konumlandıran takımlar için adeta can simididirler. Bu oyun tarzında rakibin topla oynama oranı yüksektir. Dolayısıyla kaleye gelen şut sayısı da artar. Shot stopper kaleci burada devreye girer. Refleksiyle, pozisyon alışıyla ve soğukkanlılığıyla skoru tutan adam olur. Özellikle maçların son dakikalarında rakibin baskısı yoğunlaştığında bu kaleci tipi birçok maçı tek başına kurtarabilir. Takımı uzun süre gol yemeden oyunda tutabilir. Fakat bu tip kalecilerin modern futbolda bazı zorluklar yaşadığını da görmek gerekir. Çünkü günümüzde birçok takım oyunu geriden kurmak istiyor. Stoperlerden kaleciye dönen toplar, kaleciden yeniden pasla çıkmak için bir araç olarak kullanılıyor. İşte bu noktada da shot stopper kalecilerin ayakta pas yapma becerilerindeki sınırlılık dezavantaj haline geliyor. Topu oyuna sokmakta yetersiz kalmaları, pres altında oynayan takımlar için risk oluşturabiliyor. Ayrıca savunma hattı çok önde oynayan takımlarda kalecinin ceza sahası dışına çıkıp savunma arkasına sarkan topları süpürmesi bekleniyor. Bu tür oyunlarda shot stopper kaleci yavaş kalabilir ya da zamanlama hatası yapabilir. Yani bu kaleci tipi pres futbolu, gegenpressing ya da total futbol anlayışında çok tercih edilen bir profil değildir. Bu kaleci tipinde olması gereken bazı fiziksel ve zihinsel özellikler de ayırt edicidir. Reflekslerinin hızlı olması şarttır çünkü kaleye gelen topa milisaniyeler içinde tepki verebilmelidir. Ayrıca iyi bir sıçrama yeteneği, geniş bir kol açıklığı, hızlı düşme ve yerden kalkma becerisi bu kaleci türünde aranan fiziksel özelliklerdir. Boyuk genellikle orta üst seviyededir. Yani 1.85'in üzerindeki kaleciler bu pozisyona daha uygundur.

0: Bu kaleci tipinin dünya futbolunda iz bırakmış çok sayıda örneği vardır. Haydi şimdi bu unutulmaz isimlere bakalım. Örneğin İlker Casillas, kariyerinin büyük bölümünde oyun kurucu bir kaleci olmasa da refleksleriyle Real Madrid'i ve İspanya milli takımını birçok maçta ayakta tutmuştur. Özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nda yaptığı kritik kurtarışlarla büyük şampiyonlukların mimarlarından biri olmuştur. Yine Gianluigi Buffon gerek Juventus gerekse İtalya milli takımıyla bu kaleci tipinin zirvesini temsil eder. Buffon ayakla çok iyi bir oyun kurucu değildi ama kalesine değleşen bir figürdü. 2006 Dünya Kupası'nda kurtardığı pozisyonlar hala hafızalardadır. Türkiye'den örnek olarak milli kaleci Rüştü Reçber'i söyleyebiliriz. Rüştü, 2002 Dünya Kupası'nda sergilediği performans, yakın mesafeden yaptığı kurtarışlar ve penaltı refleksleriyle shot stopper kalecilerin Türkiye'deki en önemli örneği oldu. Sonuç olarak shot stopper kaleci tipi hala birçok takım için güvenli bir limandır. Modern futbolda ayakla oyun ve alan savunması önem kazansa da refleksle gelen kurtarışlar ve çizgi üzerinde kalecinin oyunu okuyarak yaptığı hamleler hala maçların kaderini belirleyebiliyor. Özellikle topa sahip olmayan, derin savunma yapan ve skor korumaya yönelik oynayan takımlar için bu kaleci tipi bir nevi kalede ikinci bir kaptan gibidir. Kaleye güven veren bir shot stopper yalnızca golü engellemez, takımın psikolojisini de ayakta tutar. Futbol ansiklopedisine bugün kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper yani klasik refleks kaleciyi anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Deniz kaplumbağalarının cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Bir deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalar kumun içinde yaklaşık 60 gün boyunca kuluçkada kalır. Yavruların cinsiyetleri kumun sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Daha serin kumlarda erkek, daha sıcak kumlarda ise dişi yavrular gelişir. Sadece deniz kaplumbağalarında değil, timsahlar ve bazı diğer sürüngenlerde de yavruların cinsiyetleri döllenme sırasında değil, kuluçka aşamasındaki çevresel sıcaklığa göre belirlenir. Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. Bunu biliyor muydunuz? Shoemaker Levy 9, başka bir gök cismine çarptığı gözlemlenen ilk kuyruklu yıldızdır. 1994 yılında gerçekleşen ve NASA tarafından gözlemlenen çarpışma, gökbilimcilere hem Jüpiter hem de kuyruklu yıldız hakkında yeni bilgiler sağladı. Çarpma sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşikler sayesinde Shoemaker Levy 9'un içeriği analiz edildi. Ayrıca çarpışmanın ardından Jüpiter'in atmosferinde oluşan koyu lekelerin hareketi takip edilerek gezegenin yüksek irtifa rüzgarları hakkında yeni bilgiler edinildi. Bunu biliyor muydunuz?
2: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
3: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Fethi Yılmaz.
3: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
4: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken değil mi, bu tarihi araştırırken
3: çok şaşırdım.
4: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
3: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
4: Tabii ki.
3: Yabancı
4: tabii ki.
3: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
4: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
3: çok.
4: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
3: gideceğiz
4: buna
3: inşallah.
4: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz vaktimiz de dar.
3: O
4: FIFA'nın
3: zaman,
4: tarihiyle istersen.
3: Başlayalım.
4: Biraz
3: o
4: başlayalım.
3: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
4: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
3: Burada
4: var.
3: Bir şey soracağım ben.
4: Tabii
3: şimdi
4: ki.
3: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
4: Kesinlikle.
3: Ve bu
4: yani.
3: 7 ülke arasında yok.
4: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci. Evet. Fransız bir gazeteci.
3: Robert Guérin.
4: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü evet, burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok. Yok. Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
3: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
4: tabii
3: aslında.
4: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle evet, bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
3: Olur.
4: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
3: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
4: Evet.
3: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
4: Evet.
3: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
4: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
3: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
4: Evet.
3: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
4: Tabii
3: FIFA.
4: Ki.
3: Yani.
4: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Evet, etkiliydi. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki.
3: Tabii
4: baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, o zaman bir Dünya Kupası yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
3: Başına gelenler.
4: Çok baş.
3: Şimdi biz bildiğimiz için tabii ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
4: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
3: zenginlikler gerçekten.
4: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
3: Evet.
4: Ta ki 3. Dünya Savaşı erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
3: Olur. Konuş.
4: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
3: tabii
4: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizim bizde de mesela tabii öyle işte ki stadyumlarımız var.
3: Tabii.
4: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
3: Burada
4: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
3: o
4: lütfen.
3: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
4: Başlayalım.
3: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez az önce sizin de söylediğiniz gibi olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde evet. Olsun diyor.
4: Evet.
3: Çok acayip bir şey.
4: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. Yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. O zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
3: Futbolcuların birçoğu onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. Olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
4: Davet usulünde katıl eleme falan da yok.
3: Yok.
4: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
3: Çok uzak.
4: Çok
3: nasıl
4: uzak.
3: Gideceğiz?
4: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
3: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. Bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
4: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
3: Tabii ki.
4: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
3: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
4: Aynı anda iki maç yapılmış
3: aynen,
4: çünkü.
3: Evet.
4: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
3: gerçekten
4: bu.
3: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
4: Niye gelemiyor sen söyle.
3: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
4: Gemiyi kaçırıyor
3: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
4: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
3: aynen
4: ülke.
3: Öyle.
4: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
3: Evet.
4: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
3: Ay, o çok acayip bir şey.
4: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
3: Mahalle maçı gibi.
4: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. ilk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
3: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devre yok kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
4: Tabii tabii tabii.
3: Böyle bir
4: işte
3: durum
4: Uruguay
3: var.
4: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
3: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
4: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
3: Ya da takım eksik.
4: Ya da takım eksik olacak.
3: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
4: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
3: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
4: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
3: tabii.
4: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor.
3: Tabii.
4: Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
3: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
4: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
3: Yok.
4: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani, ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
3: şahane.
4: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şimdi şahane. Şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
3: Tamam.
4: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
3: Tamam.
4: İstersen
3: zaman
4: ilk bilgiyi ben vereyim.
3: Olur.
4: Sonra sen gel.
3: Siz başlayın o zaman.
4: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
3: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
4: Ama kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
3: Evet, gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
4: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
3: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor, beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
4: Maç o anlamda da tehlikeli yani.
3: Böyle
4: o anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü bilmiyorduk diyor.
3: Değil mi?
4: Yani peki. Tablo böyle.
3: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
4: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
3: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
4: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
3: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
4: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
3: için tabii doğru.
4: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
3: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
4: Sen biraz bahsettin. İlginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
3: doğru.
4: Bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
3: İlk Dünya Kupası'na.
4: İlk Dünya Kupası'na.
3: Bu kadar da önemli bir şeye katılamamak.
4: Ve buna çok irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
3: Evet, bu irade de çok başarılı.
4: Ama ona rağmen olmuyor.
3: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
4: evet.
3: Cezayı da sen çekiyorsun. Yaşın.
4: Aynen öyle. Tam
3: aslında
4: öyle.
3: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
4: Tabii zaten
3: olursan.
4: Bu bilerek yapılıyor yani, bilerek zaten yani. Bayağı bir. Hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
3: Vazgeçtim ben, gelmesin bunu.
4: Anlatabiliyor muyum?
3: Başında acaba
4: yani,
3: mı demiştim
4: hani
3: ama
4: yok. Hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
3: Götürür. Hem de ne götürür.
4: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
3: Yani onun
4: ıslak
3: gibi
4: ıslak.
3: Bir şey oluyor yani. Maçın duşa girmiştim.
4: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor yani.
3: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı, hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya evet. Kupası halen de. Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
4: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada eleme oynayan da tek takım yani turnuvaya katılmak için. Eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması Hı-hı. daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
3: Uruguay küsüyor ya.
4: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat.
3: Oraya da anlatacağım ama dur.
4: Ya Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruya evet. katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor yani hani
3: evet,
4: yani
3: bize gelmediniz
4: tabii bayağı şey yani bize niye geldi bize gelmiyorsunuz oraya halbuki tam bir mahallet oraya niye gittiniz diye ve bu da tarihe geçiyor bu arada evet. değil mi evet. tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
3: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
4: Küsmüş
3: yani.
4: Gelmedi.
3: Küsmüş sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
4: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Hı-hı. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani Hı-hı, kupanın o nasıl diyeyim futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir evet. sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri evet, denebilir.
3: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
4: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani Hı-hı. güç gösterisi haline de getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum Hı-hı. ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii. konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
3: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
4: Tabii. En kritik olanlarını aynen seçmeye öyle. Çalıştık.
3: Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
4: Çok şükür.
3: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezi sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
4: Aynen.
3: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadığı sayıyor seni.
4: Evet.
3: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var. İşte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika oynuyoruz. Yazık çok yorulmuşlardır.
4: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
3: evet,
4: oluyor.
3: Çok doğru.
4: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
3: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
4: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verilecek hakemler üzerinde falan. Baskısı. Hı-hı. İşte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye foul yapılan bir gol veriliyor foul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı bunlar o tarih. Tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Hı hı. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
3: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
4: Hep varmış ama işte.
3: Ama bunun sebebi belli.
4: Bunun sebebi çok net belli. Hı. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala bak kaç yıl geçmiş aradan. Hı. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
3: Siyasi yapı var.
4: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri... Geçelim mi? Daha geçelim. Eklemek istediğin var mı senin?
3: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Uzunları kısa kısa anlatırız.
4: O zaman sende.
3: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
4: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o Morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
3: Tabii
4: yani.
3: Ki.
4: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
3: Kalecinin kaleci kombi. Korkunç.
4: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
3: Ve yine söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
4: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
3: Tabii.
4: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
3: sayılsa,
4: lazım.
3: Tabii.
4: Değil mi?
3: Olimpiyat
4: biraz o Fenerbahçe'nin
3: sayılsa,
4: yıldız şeyine
3: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru. Yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
4: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
3: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
4: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var. O kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
3: Ceplerine
4: ya
3: para
4: gel
3: koymuş.
4: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani. Aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
3: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
4: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasi evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
3: Şimdi
4: tarihi rekor var,
3: rekor,
4: değil mi?
3: Evet.
4: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
3: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
4: Kaçarın yokmuş Monti.
3: Yok.
4: Gerçekten
3: ama
4: ya.
3: Ama kaçmış ikisinden de.
4: İkisinden de kurtarmış gerçekten.
3: Yani helal olsun.
4: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani işte bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
3: Tabii yani.
4: Yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
3: Gülüyoruz aslında ama hani.
4: Tabii ki.
3: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
4: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz
3: beraberlik
4: önce sen de bahsettin yani.
3: Böyle oluyor.
4: Yenene kadar devam.
3: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğini hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
4: söyleniyor
3: bir şey.
4: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor Allah. Ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
3: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
4: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
3: O da
4: hani,
3: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
4: aynen
3: hep söylenen
4: öyle.
3: Bir
4: maalesef
3: şey bu.
4: Öyle.
3: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
4: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var ve hani mesela maçı bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup evet. Falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
3: Ay
4: yani.
3: Çok yazık ya.
4: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden tabii, hazırlamışlar
3: tabii,
4: ya
3: tabii,
4: o yüzden
3: tabii.
4: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii otel masraflarını
3: tabii,
4: falan
3: tabii.
4: İtalya'ya şey yapmışlar hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa tabii. Paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
3: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
4: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var armaları
3: ya,
4: falan da var.
3: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
4: tabii
3: başarı.
4: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği hı-hı. Futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
3: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4

0: kazanamıyor. Şimdi bundan öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması da.
1: Fransa'nın ilk rekoru bu.
0: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
1: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. o zaman Hint Adaları evet. diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
0: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
1: 38'de bu kural artık evet. belirlenmiş.
0: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
1: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
0: tekrar oynuyor.
1: Tekrar oynanıyor.
0: İşte orada onu gene orada gene oraya
1: yani
0: dönüyor.
1: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
0: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol goller geliyor.
1: Şöyle.
0: Bisiklet vuruşu vardı siz onu anlatacaktınız.
1: Bisiklet vuruşunu. Sen anlat ben diğer başlığa geçeyim.
0: Tamam FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
1: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selin. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
0: Hızlanalım.
1: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da.
0: Yani bu penaltı ne vuruşuyla
1: şortu neredeyse,
0: falan değil.
1: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen evet. İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diyelim.
0: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
1: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler hali.

0: ile ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle, ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı Brezilya-Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Of. Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher'di. Ya o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı, ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş, İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire. Ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır, ben...
0: Brezilya'da aynen Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken tam çıkamıyor.
1: Çıkacakken çıkamıyor.
0: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani, form. Yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek,
1: bu?
0: Bir
1: yani,
0: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için Hı-hı. artık koşullar biraz iyileşsin evet. be. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar... kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final bir şey maçı bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
0: Ekstra bilgilere geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada yani en kalabalık izlenen maç.
1: Aynen.
0: Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor bu anlamda.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
0: tabii
1: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi, Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
0: 1950'ye
1: bitmedi.
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: diyelim.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Balçık yılan balıkları dünyanın en fazla mukus salgılayan hayvanlarıdır. Salgıladıkları mukusun 1 litresini 0,1 saniye gibi kısa bir sürede üretebilirler. Mukus salgılamaları yırtıcı balıklara karşı savunma mekanizmalarının bir parçasıdır. Bununla yırtıcı balıkların solungaçlarını tıkayıp boğulmasına neden olabilirler.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kundağı, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri hala vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Annetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
2: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
1: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
2: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseye andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
1: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikiniyi ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
2: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası bu kostüme bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı bikini olarak kaldı. Yani bikini boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren, brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
1: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
2: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve Dünya Güzellik Yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
1: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
2: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Been Sitting Vinny Yellow Folk'la Dat Bikini ile gündem yaratırken, iki yıl sonra Ursula Andress'in ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arzayı endam etti. Andres 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
1: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokin olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
2: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
1: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve mayo dünyası da bundan etkilendi.
2: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
1: 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
2: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir andemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
1: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: İnsan bazen öyle bir ortamın içine düşer ki gözünün önünü dahi seçemez. Ne ileri adım atabilir ne de yanındakini fark eder. Görme duygusunun bile yetersiz kaldığı bu anları tanımlamak için halk dilinde güçlü bir ifade kullanılır. Göz gözü görmemek. Göz gözü görmemek deyimi genellikle çok yoğun sis, karanlık, duman, fırtına ya da insan kalabalığı gibi durumlarda etrafın hiçbir şekilde seçilemediği anlar için kullanılıyor. Ancak kaotik ortamlarda ne olup bittiğinin anlaşılamadığı, düzenin tamamen kaybolduğu zamanları da betimliyor. Ortada öyle bir kargaşa vardı ki göz gözü görmüyordu ifadesiyle kontrolsüzlük ve belirsizlik tariflenir. Göz gözü görmemek deyiminin kökeni doğrudan doğa olaylarına ve savaş atmosferine dayanıyor. Özellikle Osmanlı döneminde barutla yapılan silahların yoğun kullanımı sonucu savaş meydanlarının üstü gri bir bulut gibi dumanla kaplanırdı. O kadar yoğun bir duman olurdu ki askerler yanlarındaki silah arkadaşlarını bile seçemezdi. Bu durum askeri anlatımlarda sıkça göz gözü görmüyordu şeklinde yer alıyordu. Benzer şekilde şehir yaşamında da bu tür sahneler yaşanmıştır. İstanbul'un ahşap yapılaşması nedeniyle sık sık çıkan yangınlar semtleri adeta karartırdı. Yoğun is ve duman altında insanlar yönlerini kaybeder, birbirlerini tanıyamazdı. Böyle ortamlar deyimin halk hafızasında yer etmesine neden oldu. Anlatılanlara göre 18. yüzyılda İstanbul Tophane semtinde büyük bir yangın çıkar. Rüzgarın da etkisiyle semt boyunca yoğun bir duman tabakası oluşur. Mahalleli ellerinde su kovalarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken içlerinden biri feryatla şöyle der: "Göz gözü görmüyor, nereye koştuğumuzu bile bilmiyoruz." Bu söz tanık olanların belleğinde kalır ve benzeri olaylarda tekrar edilmeye başlanır. Bu deyimin yazılı örneklerine Osmanlı döneminde tutulan yangın kroniklerinde ve seferatnamelerinde rastlanılıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bazı şehirlerdeki yoğun sisli havaları tarif ederken de benzer ifadeler kullanılmıştır. Tanzimat dönemi yazarları da savaş veya kalabalık alıntılarda bu deyimi tercih etmiştir. Özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinde göz gözü görmez bir kargaşada ifadesine sık sık yer verilmiştir. Göz gözü görmemek deyimi yalnızca fiziksel bir körlük halini değil, aynı zamanda toplumsal ya da duygusal karmaşayı anlatmak için de kullanılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Karaköy Taksim Tünel yapımı ve işletmesi hakkında pek çok ilginç hikaye barındırıyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan tünel 17 Ocak 1875'te açıldığında İstanbul'un ulaşım dünyasında devrim niteliğinde bir adım atılmıştı. Gelin o günlere ve İstanbul'un ilk metro hattı olan Karaköy Taksim Tüneli'nin açılışından önceki sürece bir göz atalım. 17 Ocak 1875 İstanbul için tarihi bir gündü. O gün Galata ve Beyoğlu'ndaki kalabalıklar ilk seferini yapacak olan Karaköy Taksim Tüneli'ni görmek için toplandı. Eugen Henry Gavant, İstanbul'daki ulaşımı daha verimli hale getirmek için hayalini gerçekleştirdi ve tünel yıllar sonra İstanbul'un simgesi olacaktı. İstanbul'un Galata ile Beyoğlu arasında sıkça gidip gelen yaklaşık 40 bin kişiye hitap etmek amacıyla 1867'de Eugen Henry Gavant, İstanbul'da geçirdiği zaman boyunca şehrin iki önemli merkezi arasında daha hızlı ulaşım sağlamak için bir yeraltı demiryolu fikrini geliştirdi. O dönemin yüksek kaldırım yoluysa dik eğimi ve bakımsız yapısıyla bu yoğun kalabalığı taşımaya yeterli değildi. Gavant Fransa'dan yatırım almayı umarak projeyi tasarlamaya başladı. Ancak Fransa'da çıkan savaşlar nedeniyle projeyi ilerletmekte zorlanınca İngiliz yatırımcılarıyla anlaşma yaparak İstanbul Demiryolu Şirketi'ni kurdu ve 1871'de inşaat başladı. Günümüzde hala faaliyette olan Karaköy Taksim Tünel, İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Tünelin günlük yolcu kapasitesi yaklaşık 12.500 kişi olsa da ilk açıldığında yolculuk mesafesi sadece 573 metreydi. İki vagon arasında yapılan karşılıklı seferler güvenlik açısından da oldukça dikkatlice işletilmektedir. İstanbul'un karakteristik noktalarından biri olan Karaköy Taksim Tünel, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde tarihi bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Kayıkçılardan atlı tramvaylara kadar değişen ulaşım araçlarının yerini almış olan tünel, her gün İstanbul halkı ve turistlerle dolup taşmaktadır. Hem işlevsel hem de sembolik açıdan İstanbul'un en eski ulaşım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan Karaköy Taksim Tüneli'nde sizleri tarihi bir yolculuğa çıkarttık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Futbolda kaleci kavramı zamanla evrim geçirdi. Eskiden sadece kaleyi koruyan bir figürken bugün birçok takımda bir oyun kurucudan farksız hale geldi. Bu değişimin en çarpıcı örneği modern futbolun çok konuşulan kaleci tipi olan sweeper keeper, yani Türkçesiyle süpürücü kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde süpürücü kalecileri anlatacağız. Haydi başlayalım. Süpürücü kaleci sadece kale çizgisine bağlı kalmayan, defans arkasına atılan topları kesen, gerektiğinde stoper gibi oynayan ve hatta takımın ilk pasını başlatan isimdir. Onu klasik refleks kaleciden ayıran şey oyunu yalnızca kurtarmak değil, bizzat oyunun bir parçası olmaktır. Süpürücü kaleci sahada kaleye en yakın duran adam gibi görünse de aslında taktiksel olarak savunma hattının tam arkasını kontrol eden bir libero gibidir. Top savunma arkasına atıldığında rakip hücum oyuncusu daha topa ulaşmadan müdahale eder. Bu rakibin hız avantajını boşa çıkarır. Eğer klasik bir kaleci olsa bu top rakip forvetin önünde kalır, tehlikeye dönüşür. Ancak süpürücü kaleci bu riski sahada erken pozisyon alarak, öne çıkarak, zamanlamasıyla ve cesaretiyle engeller. Süpürücü tarzı kaleci tipi en çok yüksek savunma hattı kullanan takımlarda öne çıkar. Yani savunma çizgisi orta sahaya yakın kurulduğunda arka tarafta kalan boşluk savunmasız hale gelir. İşte burada kalecinin bir süpürücü olarak devreye girmesi gerekir. Süpürücü kaleci aynı zamanda geriden oyun kurma becerisine de sahiptir. Ayakla pas yeteneği gelişmiştir, pas tercihini doğru yapar, baskı altında bile panik yapmaz. Topu sağ beke, stopere ya da doğrudan ön liberoya aktararak takımın atağa çıkışını hızlandırır. Peki süpürücü kaleci olmanın riskleri var mı? Öncelikle bu kaleci tipi çok fazla sorumluluk alır. Sürekli önde pozisyon alır ve zamanlaması çok iyi olmak zorundadır. Eğer bir hamleyi bir saniye geç yaparsa kaleyi tamamen boş bırakmış olur. Bu da rakibe bomboş bir gol fırsatı verir. Ayrıca top ayağındayken yaptığı bir hata tüm takım savunmasını boşa çıkarır. Bu nedenle süpürücü kalecinin baskı altında bile karar verebilmesi, stres altında hata yapmaması gerekir. Süpürücü kalecinin fiziksel olarak klasik kalecilere göre daha çevik ve seri olması gerekir. Duruş pozisyonu genellikle ceza sahasının içinde ama çizgiden birkaç metre ileride olur. Bu da refleks ve sıçrama ile birlikte topu karşılamaya yönelik cesur bir karakter gerektirir. Ayağıyla güçlü olması, pas çeşitliliğine sahip olması çok önemlidir. Pas, uzun pas, ters kanada oyun değiştirici toplar bu kaleci tipinin repertuarında bulunmalıdır. Haydi şimdi süpürücü kaleci örneklerine bakalım. Dünya futbolunda bu kaleci tipinin en ikonik örneği hiç kuşkusuz Alman kaleci Neuer'dir. Neuer'in en büyük farkı top ayağındayken stoper gibi davranabilmesi, top rakipteyken ise klasik bir kaleciye dönüşebilmesiydi. Bayern Münih'te de yıllarca savunma arkasına atılan her topu bir süpürücü gibi kontrol etmişti. Ederson, Manchester City'de Guardiola'nın sisteminde bu rolün mükemmel uygulayıcısıdır. Ederson sadece paslı oyunu başlatmaz, aynı zamanda bazen bir oyun kurucu gibi ara pasları, uzun ters topları atarak takımı hücuma geçirir. Oyun vizyonu ve soğukkanlığı sayesinde kaleden ileriye doğru direkt tehdit yaratabilir. Türkiye'de ise bu kaleci tipine tam uyan örnekler çok azdır. Ancak son yıllarda Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaşmıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin yüksek savunma hattıyla oynadığı maçlarda Altay'ın ceza sahası dışına çıkarak yaptığı müdahaleler dikkat çekmiştir. Ayaklı oyun konusunda ise henüz Avrupa'daki örneklerin seviyesinde olduğu söylenemez. Sonuç olarak süpürücü kaleci modern futbolun kaleyi koruyan değil oyunu yönlendiren figürü haline gelmiştir. Artık kaleciden sadece topu çıkarması değil oyunun içindeki bir oyuncu gibi davranması da bekleniyor. Bu yüzden bu kaleci tipi gelecekte daha da yaygınlaşacak. Hatta belki de klasik kalecilik anlayışı tamamen onun lehine evrilecektir. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında süpürücü kalecileri araladık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun Ansiklopedisi'nde kalın.
2: Futbolun Ansiklopedisi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yollarda bayram telaşı. Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Yavru baykuşların kafaları vücutlarına oranla epeyce büyük ve ağırdır. Boyun kaslarının henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kafalarını taşımakta zorlanır, dik tutamazlar. Bu nedenle uyurken yüzüstü yatarak kafalarının ağırlığını dengelerler. Bunu biliyor muydunuz?

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. Hey! 2010 Dünya Kupası 11 Haziran ile 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Assoumani Diagne'nin penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Saha içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ard arda 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile, topu Jabulani ile, vicdanı Gana Uruguay ile, siniri Fransa isyanı ile ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diğer devrimlerde olduğu gibi Cumhuriyet ilan edilmeden önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılacak işler listesine alınan bir devrim, şapka. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti yalnızca yönetim şeklini değil, toplumun görünüşünü ve günlük yaşamını da kökten değiştiren devrimlere sahne oldu. Bu devrimlerden biri de giyimde batılılaşmanın simgesi haline gelen şapka kanunu. 25 Kasım 1925'te yürürlüğe giren bu yasa sadece bir şapka değil, aynı zamanda yeni bir kimlik, çağdaşlaşma ve ulus inşasının sembolü oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı ve ardından gelen toplumsal devrimleri aşama aşama hayata geçirdi, zamanı geldikçe uygulamaya koydu. 7 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal, Masar Müfit Kansu ve Süreyya Yiğit'e gizli kalması koşuluyla ülkenin kurtuluşundan sonra listesi hazırlanmasını emretti. Atlas Tarih Dergisi'ne yer alan habere göre Masar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber isimli kitabında o anı şu satırlarla anlattı. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce de sualiniz münasebetiyle söylemiştim, bu bir. İkincisi, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. 3. Tesettür kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka getirilecektir. Bu anda gayri ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüne baktım, o da benim yüzüme baktı. Neden durakladın deyince, darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var dedim. Gülerek, bunu zaman tayin eder, sen yaz dedi. 23 Ağustos 1925'te Mustafa Kemal şapka devrimini başlatacağı Kastamonu'ya kendisi ve yanındakilerle birlikte şapka ile yola çıktı. Kastamonu'ya giden kafile için şapkalar emniyet tarafından şifreli telgrafla İstanbul'dan temin edildi. Mustafa Kemal 27 Ağustos Perşembe günü Kastamonu ziyaretleri kapsamında gittiği İnebolu'da şapkayı ilk kez tanıttı. Mustafa Kemal İnebolu Türk Ocağı'nda yaptığı ziyarette şöyle konuştu. Uygarca ve uluslararası kılık bizim ve çok cevherli milletimiz için layık bir kılıktır. Onu giyineceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, vücutta yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bunların tabii tamamlayıcısı olarak başta güneşten koruyucu kenarlı başlık. Açık söylemek isterim, bu başlığın adına şapka denir. Yaptığı bu konuşmanın ardından şehir gezisini şapkayla yapan Mustafa Kemal'i 1 Eylül 1925'te yine başında şapkayla döndüğü Ankara'da şapkalı görevliler karşıladı. 2 Eylül 1925'te Bakanlığa Kurulu kararnamesiyle ordu ve donanma mensuplarıyla bütün memurların şapka giymesi zorunlu kılındı. Kısa sürede şapka stokları tükendi, yeni gelen fötür ve kasket çeşitleri çok pahalı fiyatlara satılmaya başlandı. Avrupa'dan onlarca gemi dolusu şapkalar İstanbul'a getirildi. İstanbul ve çevre şehirlerde terziler şapkalar dikmeye başladı. Şapka giyilmesiyle ilgili kanun önerisi 16 Ekim 1925'te meclise sunuldu. Teklife sadece Bursa Milletvekili Nurettin Konyar, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Kanun 25 Kasım 1925'te kabul edildi. Şapka ve kıyafet kanununun yürürlüğe girdiği Kasım ayında Anadolu'da tepkiler başladı. Çeşitli illerde çıkan ayaklanmalar, Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından idam, hapis ve sürgün cezalarıyla bastırıldı. Hükümet memurlara giyme zorunluluğu getirdiği şapka için 50 lira tutarında şapka ve elbise avansı tahsis etti. Şapka ve kıyafet kanunu şapka giymeyi kadınlar için zorunlu tutmasa da kadınların modern giyimini teşvik etmesi için kullanıldı. Zaman içinde kadınlar da hızla çağdaş giysiler giymeye başladı. Kastamonu gezisiyle başlayan çağdaş ve laik bir toplumun yolunu döşeyen taşlardan biri olan şapka ve kıyafet kanunu diğer toplumsal devrimler gibi başarıya ulaştı. Kısa sürede şapka, kasket ve bere takanların sayısı giderek çoğaldı. Cumhuriyet ilan edilmeden önce planlanan devrimlerden biri olan şapka ve kıyafet kanunu yalnızca bir giyim değişikliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş ve laik bir toplum olma yolundaki kararlılığının simgesiydi. 25 Kasım 1925'te yürürlüğe giren yasa, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi sonrasında gizlice hatırlattığı devrim listesinde yer alıyor. Halkın modernleşmesini, uluslararası kılık kıyafet standartlarına uygun olmasını hedefliyordu. Kastamonu'da başlatılan ve İnebolu'da halka tanıtılan şapka memurlar için zorunlu hale getirildi. Avrupa'dan ithal edilen yüz binlerce şapka hızla toplumun yaşamına girdi. Hükümet memurlar için şapka avansı tahsis etti. Kadınlara zorunlu tutulmasa da modern kıyafetler teşvik edildi. Böylece kıyafet devrimi Cumhuriyet'in modernleşme yolundaki sembol adımlarından biri olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun geçirdiği evrimde belki de en radikal değişimlerden biri kalecinin sahadaki rolüyle ilgilidir. Eskiden yalnızca kale çizgisine bağlı kalan, topu eline aldıktan sonra ileriye şutlayan kaleciler vardı. Bugünse pek çok takımda kaleci, oyunun başlangıç noktası, pas trafiğinin ilk halkası ve hatta zaman zaman en net oyun kurucusu haline geldi. İşte bu dönüşümün sonucu olarak doğan oyuncu tipi ball playing goalkeeper, yani top oynayabilen kaleci ya da daha uygun bir ifadeyle oyun kurucu kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kurucu kalecileri anlatacağız. Bu kaleci tipi klasik kaleciden çok farklıdır. Asıl amacı elbette kaleyi savunmaktır, ancak bunu sadece şutları çıkararak değil, aynı zamanda takımı ileriye taşıyarak da yapar. Takım topu geriden kurtarmak istediğinde ilk pası veren isim çoğu zaman kalecidir. Pası stoperlere, beke ya da orta sahaya isabetli ve hızlı bir şekilde aktarmalıdır. Bu kaleci tipi sadece kısa paslarla değil, zaman zaman uzun toplarla da etkili olmalıdır. Karşı presi kıracak, baskıyı dağıtacak ya da savunma arkasına nokta atışı toplar gönderecek vizyona sahip olması beklenir. Oyun kurucu kaleci, modern futbolda topa sahip olma taktiklerinin bel kemiğidir. Topu sadece ceza sahasından uzaklaştıran biri değil, pas zincirinin başlangıcıdır. Bu tip kaleci kendisine baskı geldiğinde panik yapmaz, ters ayağını da kullanabilir ve genellikle saha görüşü çok yüksektir. Oyun kurucu kaleci tipi özellikle 4-3-3 ya da 3-2-4-1 gibi sistemlerde öne çıkar. Takım savunmayı önde kuruyorsa ve kısa pasla oyunu açmak istiyorsa kaleciye önemli bir sorumluluk düşer. Ayakla pas yüzdesi yüksek, pres altındaki soğukkanlı, oyun görüşü güçlü olmalıdır. Pası verirken rakibin pres açısını hesaplamalı, takım arkadaşının hareket yönünü görmeli, pozisyonun birkaç saniye sonrasını öngörebilmelidir. Bu yüzden bu kaleci tipinde yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda yüksek futbol zekası da aranır. Ball playing goalkeeper, yani oyun kurucu kaleci olmanın bazı riskleri vardır. Birincisi, ayağındaki topu kaybettiğinde hata çok pahalıya patlar. Pas hatalıysa verilen bir top, rakibe altın tepsiyle sunulmuş bir gol fırsatına dönüşebilir. Ayrıca bu kaleci tipi zaman zaman oyunu fazla zorlayabilir. Bu nedenle risk yönetimini iyi yapabilen, ne zaman pas vereceğini, ne zaman oyunu basit oynayacağını bilen bir kaleci olması gerekir. Ball playing kalecinin fiziksel özellikleri klasik kalecilerden çok da farklı değildir. Ancak teknik kapasitesi çok daha yüksek olmalıdır. Ayakla pas verirken sağ ve sol ayağını eşit düzeyde kullanabilmelidir. Kaleye gelen şutları çıkarma refleksine ek olarak pas isabet oranı, top kontrolü ve oyun vizyonu da üst düzey olmalıdır. Şimdi oyun kurucu kalecilere dünyadan örneklerle devam edelim. Bu kaleci tipi denince akla ilk gelen isimlerden biri Ederson'dur. Manchester City'nin kalecisi olan Ederson, Pep Guardiola'nın sisteminde sadece bir kaleci değil, adeta üçüncü bir stoper gibi oynamaktadır. Defans arkasına attığı milimetrik uzun paslar, takımın rakip baskısını kırmasını sağlar. Ederson birçok maçta tek pasla hücumu başlatan adam olmuştur. Onun oyun vizyonu, Guardiola'nın tüm sistemini taşıyan kritik bir unsur haline gelmiştir. Daha eski dönemden örnek vermek gerekirse, Victor Valdes de bu türün öncülerindendi. Valdes sadece şut kurtaran bir kaleci değil, takımın geri pasla rahatladığı, baskıdan çıktığı oyun kurucusuydu. O yıllarda bu tarz kaleciye pek alışık olmayan futbol dünyası için Valdes bir model oluşturdu. Ayakla hatasız oynayan bir kalecinin nasıl fark yaratabileceğini gösterdi. Türkiye'de bu kaleci tipi henüz çok yaygınlaşmamış olsa da son yıllarda bu alana yatırım yapılmaya başlandığı görülüyor. Özellikle Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaştı. Günümüz teknik direktörlerinden bazıları genç kalecilere pasla oyun kurmayı öğretmeye odaklanıyor. Ancak altyapıdan bu tarz kaleciler yetiştirmek hala ciddi bir gelişim süreci gerektiriyor. Sonuç olarak oyun kurucu kaleci modern futbolun kaçınılmaz bir gerçeği haline gelmiştir. Artık kaleciden yalnızca topu çıkarması değil, oyunu kurması, rakip askıyı kırması, gerektiğinde bir oyun kurucu gibi pas atması bekleniyor. Bu kaleci tipi hem risklidir hem de oyunun temposunu doğrudan etkileyebilir. Top ayağındayken yaptığı her hamle oyunun yönünü değiştirebilir. Oyun kurucu kaleciler artık sadece kaleyi değil, sahanın tamamını gören ve yöneten beyinler olarak kabul ediliyor. Ve bu beyinler doğru yönetildiğinde yalnızca gol yememekle kalmıyor, gol atmaya da katkı sağlıyor. Futbolun ansiklopedisinde bugün her geçen gün daha parlayan oyun kurucu kalecileri anlattık. Yeni sayfalarda yeni bilgilerde buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 1/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi, dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve koruma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken, bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.

0: falan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk böyle bir ne bileyim belki popüler güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir. Ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında buluyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
0: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanması ile ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz faktör işte SPF 30 diyoruz 50 diyoruz bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
1: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam etti.
0: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek daha yüksek korumuyor aslında. Daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli. O kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
0: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgiler edilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesinden birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor. Ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde

0: Yaşadığınız bölgeyi yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz, dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
0: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ini çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarıda ister istemez çok bulunuyor, oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanse edebiliyor, yani idare edebiliyor, işte onarıyor, normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını, yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak, yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için, ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse, yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa, bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak, yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini 2 kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
0: 2 yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas ciltlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olanlardır. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru, yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilt olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
0: Güneşten koruyucu içeriyorsa yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu, bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde ve özellikle renkli olan yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremler olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
1: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
0: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun. Yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor. İşte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor. Ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğim ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre. Çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey. Yani kişisel olarak çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyle uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
1: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Rafflesia arnoldii dünyanın en büyük çiçeğine sahip bitkisidir. Ancak bu bitkinin ne yaprakları, ne gövdesi, ne de kökü bulunur. Yalnızca çapı 1 metreye kadar ulaşabilen tek bir çiçekten oluşur. Rafflesia arnoldii, Endonezya'daki Sumatra yağmur ormanlarında yaşar. Bu etkileyici çiçek sadece 5 ila 7 gün boyunca açar ve açtığında çürümüş et benzeri kötü bir koku yayarak böcekleri kendine çeker.
2: Bunu biliyor muydunuz?
3: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten aslında katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz
0: biraz
1: Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik diyelim. 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim, 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya, yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil, yani evet, İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü değil, yani lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete
0: geliyor,
1: kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık. Daha,
1: ve daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3, yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın bari.
0: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38 olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet,
1: o döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem. Turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet,
1: yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan. Belki Uruguay da 4-2 yeniyor.
0: Hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var. Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok, ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2. Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir
1: öyle bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya, tercih bizi.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
0: Ha yok, gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada tabii da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026 evet olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2000, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli,
0: evet,
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla.
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani, az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan, geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
0: daha
1: yani.
0: Daha da 7'deki finali atacağız zaten.
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda evet. Olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Daha hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Böl maç muharebesi.
1: İçinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki koridorda tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz. Ha,
0: biz marka kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet bakıldığında.
0: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisini şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru ben. Çok doğru yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp.
0: Gol atan da vardı gol atan o da doğru vardı. Söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar. Evet. Anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince
0: tabii,
1: aslında
0: tabii.
1: Bir de şöyle. Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Ya, bu adamlardan zaman. Ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenlere anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Fritz Walter. Sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Hmm. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar.
0: Evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58.
0: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada sonra da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: ikisi bir arada yani. Güzel oluyorlar yani.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
0: Yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail
0: yani.
1: Yine İsrail
0: ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani.
1: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim yani.
1: Tabii ki
0: yani.
1: Canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garincha'dan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var. Fontaine gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı. hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu evet. dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala bugün hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana, o başka.
1: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun yani.
0: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var, hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık onu da yani.
1: Ölen de oldu
0: bu,
1: öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani
0: ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani iyi.
0: Bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını bat almaya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane bat almaya yapmış.
0: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada de, kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanlar, yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. Nice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinci için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinci'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı,
0: kaldı.
1: Kralları
0: doğru
1: denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken Tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamışsın? Daha,
1: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı. Ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da evet, duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire. Biz çok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'den ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben
0: bile
1: sana
0: yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında krampon.
1: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
0: Paramı almazsam istemeyin. İdmana çıkmam.
1: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç de olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim, diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben de olsam aynen, ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yashin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yashin.
1: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
0: Evet.
1: Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var.
1: Evet.
0: Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde
0: bir deprem.
1: Evet. Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı, hı hı, ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek, hı hı, ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9 büyük, 9.5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizim, hı hı, bizden çok çok farklı, hı hı, biz çok daha yani 7'leri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 19 Mayıs 1960'ta, hı hı, bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor, hı hı, o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız, hı hı, 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat, evet, bulmasını da sağlıyor, hı hı, bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Hı hı hı. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Ben 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını, evet, da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En
1: hatta
0: karanlık şiddeti. Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
1: Şili İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da, hı-hı, değişikliğe, hı-hı, sebebi oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metnine göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de, hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar. Ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik, Yaşin'li Sovyetler Birliği'ni yenmek de, onu geçmek de çok kolay değil kalede, tabii, Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı, hı, kaldırıyor. Üçüncü kez ikinci kez şampiyon. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti
1: geliyor,
0: bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine olarak sizin mazlumların.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garinçia. Ya gerçekten hani ben tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak, belki hani çünkü şundan dolayı, şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garinçia inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye, Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de,
0: büyük
1: çok
0: rol
1: büyük
0: oynuyor.
1: Rol oynuyor, çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinçia hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Hı hı. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde. O oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın hakkı bunun diye devlet başkanı dahi kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de.
1: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya. Hı hı. Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve evet. Keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa ya ben seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da
1: bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim
1: mi?
0: Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya. İşte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
0: Güzel
1: bugün
0: bir
1: de,
0: şey o.
1: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerinde.

0: ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
0: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
1: Söyleyelim.
0: Bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Program açılışında bir şarkıyla
1: yapmıştık. Şu anda da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
0: Bir ara. Tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
1: Evet, az önce de dinledik.
0: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
1: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
0: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
1: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
0: yani,
1: bir
0: şu anda olmasına imkan var mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
0: Evet.
1: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
0: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
1: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu. Nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi? Kupa çalınıyor.
0: Çalınması acayip, bulunması da acayip.
1: Yani tamamen.
0: Ne olmuştu peki?
1: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğiniz kupa çalıyor.
0: Evet.
1: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
0: Aynen.
1: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
0: Bulunuyor. Hala
1: şahane.
0: Da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
1: Evet, meraklıları için.
0: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
1: Evet ya.
0: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı bir

0: 1-0 yenerek herkesi şok etti. Yani. Aynen öyle. İtalya. Çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
1: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
0: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
1: Haydi hızlanalım.
0: Dakikamız kısalıyor.
1: Nasıl geçelim?
0: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
1: geçti
0: değil mi diye,
1: geçti mi geçmedi mi diye
0: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
1: Peki o halde haydi kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
0: Tabii
1: o zaman.
0: Ki.
1: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
0: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
1: Kuzey Kore onların travması oluyor.
0: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
1: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
0: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
1: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya efendim finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
0: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
1: En sonunda birileri düşünmüş.
0: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
1: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
0: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak yani yüksek yerlerde haliyle sıcaklık çok fazla. televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya hani futbola öncelik verildiği dönemler.
1: Evet.
0: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
1: sözü geçmiyor aslında.
0: Senin işin o. Aha, yapacaksın. Evet.
1: Onun sözü
0: öğlen
1: geçmiyor.
0: Öğlen sıcağın. Evet.
1: Ben.
0: Şimdi ama.
1: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz, şudur budur falan diye. Ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
0: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
1: özellikle
0: bilgi yoksa.
1: Özellikle ben bir notu aktarmak
0: tabii ki,
1: istiyorum.
0: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
1: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
0: Öğretmen, asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
1: Aynen, aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa kısa o zaman geçelim.
0: Geçelim ekstra bilgilere.
1: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
0: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem
1: seni
0: anlatıyor.
1: Seni uyarıyorum diyor.
0: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
1: evet.
0: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti, gol olmadı.
0: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
1: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
0: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
1: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
0: Tabii ki.
1: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP'de butlan kaosu devam ediyor. Özel ile Kılıçdaroğlu telefonda görüştü. CHP'de kurultay iptali sonrası gözaltılar var. Ayrıntılar bültenimizde. MİT'ten dev operasyon, Suriye'de gerçekleştirilen operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 IŞİD'li yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerden birinin Ankara GAR saldırısıyla bağlantısı olduğu tespit edildi. CHP'de butlan kaosu devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olan CHP kurultayına ilişkin görülen davada Genel Başkan Özgür Özel'le parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermesinin ardından genel merkezde hareketlilik sürüyor. Karar sonrası CHP'de ise adeta bir çift başlı yönetim tablosu oluşmuş durumda. İstinafın mutlak butlan kararına karşı yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının geri çektiği CHP'nin temiz başvurusu Özgür Özel adına Yargıtay'a yeniden yapıldı. İcra heyeti ise dün mutlak butlan kararını Lütfü Savaş'ın avukatıyla birlikte Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti. 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla görevi iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabındaki biyografi kısmına da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ifadesini eklediği görüldü. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den gelecek adımlar merakla beklenirken Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardeş azledildi. Genel Merkez'in banka hesaplarına da erişim engeli getirildi. Genel Merkez il ve ilçe örgütlerinin gelir gider işlemlerinin yürütüldüğü, hesapların sınırlandırıldığı öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu da CHP'nin mahkemeden çıkan mutlak butlan kararına yaptığı itirazı değerlendirmek üzere dün olağanüstü şekilde toplandı ve saatler süren toplantının ardından da YSK CHP'nin itirazını reddetti. YSK Başkanı Serdar Mutta, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da YSK temsilciliği görevinin sonlandırıldığını bildirdi. CHP 38. olağan kurultay hakkında mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde yapılan "Parti irademize sahip çıkıyoruz" mitinginde dün konuştu. Özel, dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
2: O telefon görüşmesini gerçekleştirdik.

0: kurultay için harekete geçiyoruz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de Kılıçdaroğlu Özgür Özel telefon görüşmesinin içeriğini aktardı.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
1: CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası kritik bir gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kentte 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltildi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle burada olacağız.
3: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
5: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
6: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi tabii ki, ne yapacağız? Çok acayip şeyler öğrendim ha. Gizli gizli size anlatacağım ama önce numaramı vereceğim çünkü bir dakika sesimi azıcık kısayım, çok bağırdı kendime. Önce numaramı veriyorum, biliyorsunuz ki ya sorular ya da en kötü merhaba diyeceksiniz. 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 ne oldu numaralardan Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Bak, bakın söylüyorum, resim yok, öyle sesli yok. Yazın bana. Bir de şimdi karşıma da düştü gene okulsuz arkadaşlarıma selam. Tabii. Şimdi şey yapmışlar, bunu ne yılbaşı için, bayram için mi ne yaptınız? Böyle sarı bir şey çıkıyor ya, böyle yumurta gibi bir şeyin içinden. Ne bu? İnşallah. Tamam, selam verirsiniz. Okan Bey'in konuk... ne diyeyim, soru bankası gibi bir sürprizli bir şey var. Ben de tabii ki dayanamayıp onun çikolata falan vardır diye düşündüm. Ya çektim elimde. Bunlar bir de işime de karışıyor. Okuyacağım sorumu. Uzun uzun anlatıyorum neden bunu okuyacağımı. Sayın Okan Aslan Bey'im, ben kutusunu patlattım. Çünkü dayanamadım daha oturmadan. Şimdi sorumu okuyorum size. Tesadüf çıkan bir soruymuş. Geçmişe gidip bir günü yeniden yaşasaydın hangi gün olurdu? Çok net cevap verebilirim. Doların düştüğü gün. Herhalde benim için anlaşılmış bir garantidir. O günü çok isterdim. En azından düşer düşmez alırdık. Biraz paramız olurdu. Kurbana bile düşemiyoruz. Şimdi diğer soruları da açarım da Okan Aslan Bey muhtemelen benim delilimi hala kafasına oturtamadığı için kızarmazlar, şunları şuraya koyuyorum. Evet, ne yapıyoruz gençler? Şimdi ben Merkez Bankası üzerinden gideceğim. Neden gideceğimi de söyleyeyim. En başından beri sizinle hep aynı şeyleri konuştuk. Benim takip edenler bilir. Temmuz ayı için verdiğim hedefler artık çok yukarı çıktı. Bu işi bilmiyor musun arkadaş diyebilirsiniz ama maalesef rakamlar bundan dolayı değil. Merkez Bankası Sayın Başkanı Fatih Karahan bile zaten bir açıklama yapıp dedi ki enflasyon hedeflerimiz yükseldi. Bizim 2026 sonu için 19'ların altındaydı hedef %24, 2027 için %15, 2028 için %9'luk bir güncelleme oldu. Şimdi bunu neden konuşuyorum biliyor musunuz? Bu güncellemeler bizim asgari ücretimizi, emekli maaşlarını, memur maaşlarını ve keza yediğimiz beyaz peynir bile etkileyeceği için bir konuları bir detaylandırmak üzerine gidiyorum. Şimdi bu tabii görünce bu açıklamayı madem hedef yükseldi maaşlar ne olacak diye bir kaynama geldi. Ben biliyorum, ben gördüm bunu. Hmm. Ama sistem bu şekildeki keza söylemeyeceğim ya ama söyleyeceğim ya. Yemin ederim hiçbir başka amacım yok. Mutlak buldanızdan dolayı ülkenin her şeyi oynadığı, çok özür dilerim. Şimdi kritik detayımız bu hedef yükseliyor ise bizim gelecek olan cebimizdeki durumu bir görmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Şimdi emekli çalışan bu açıklamalardan sonra aha dedi, demek ki bir dahaki ayın enflasyonu da biraz yükselecek. Bu da ne olacak? Temmuz'da önce emekliler ve memur maaşları ve memur emeklileri için çok ciddi bir artış olurken asgari ücret ne olacak? Şunu da düşünüyorlar, enflasyon hedefiyle birlikte market, kira, ulaşım aynı şekilde yukarı çıkar mı? Biz her ay bunu düşünüyoruz. Vallahi bak ya, bıktık yemin ederim bıktık ya. Ama maalesef hava tahmini takip eder gibi enflasyon tahmini takip etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu yükselince faizler de bir süre daha yüksek kalacak gibi duruyor. Ve de son durum sebebiyle ve acil toplantı için de düşünürsek bizim yıl sonu faiz indirim hedefi de pek de tutmayacak gibi. Bu da ne olacak? Faizde parası olan ve faiz yüksek kalan insanlar açmayacak parayı. Sıcak para akımı, aktarımı zor olacak. Enflasyon bu noktada biraz garip bir noktaya gelecek gibi duruyor. Tabii 2028'deki %9'luk enflasyon hedefini inşallah bugünkü pazarlarda da görebiliriz. Yani hani 2 sene daha domates düşsün diye bekletmezler herhalde be. İyi, ne demiş? Neydi? Neydi? Dur bakayım. Dur bakayım. Gireceğim. Hepsini bak, yemin ederim hepsini açarım. Aha bak, ama şimdi Okan Beyciğim. Şimdi biliyorsunuz ki ben pek şeylere uymayan bir sosyal güvenlik uzmanı. Vallahi açarım, çok hoşuma gidiyor şu sarı sarı, bakıyorum ona. Sarı sarı. Ya da ben durayım akşama kadar, Okan gelince birlikte açarım. olsun canım, adam için program yapmayacak, bir daha kovdunuz mu? Ay çok özür dilerim valla. Yani artık çünkü bu o kadar sıkıcı ki her şey, şu sorular istiyorum. Dur. Hadi şimdi onu sonra sataşacağım, onu biraz sonra. Şimdi yani neticede enflasyon oynuyor tatlışlarım. Biraz daha tedbir rica ediyorum. Zaten Kurban Bayramı'nda kimsenin bir yere gidebildiğini düşünmüyorum evde oturacağımız için. Biraz enflasyonun şaka bir yana... Hem son dönemdeki gündem sebebiyle hem de belirtilen yükselmeler, normalde şunu yaparlardı bu arada, çapa enflasyonu tutardık, işte %19 çapamız derlerdi ama yine de %24 olabilir derlerdi, ama direkt %24'e çıkarılmış olması birazcık sıkıntılı gibi oldu. Şimdi size yeni SGK ile ilgili yeni bir düzenlemeler var. Daha doğrusu meclise sunulacak. Bazı sosyal ödemelerde arttırım. Ama Levent Bey bir şey yazmış, bir ona bakacağım. Devlet hastanesinde estetik yapılan ameliyatlarla belirli ücretin... Hiç anlamadım ya. Ben bazı şeyleri hiç ilaç alıyorum. Estetik ameliyatı mı yaptırdınız? Bunun ücreti, ilaç hiç anlamadım Levent Bey ya. Valla sigorta kapsamı dışında kalıyor. Kalır estetik ameliyat devlette bile olsa tabii ki olabiliyor. Zorunlu bir estetik ameliyat olarak değerlendir. Ben bunu anlamadım. Özkan Bey'e de bir bakalım. Kamu bankasında teknik personel olarak çalışıyormuş. İdari kadroya geçerek emekli olmuş. 3200 emekli maaşından sonra 3600 üzerinden maaş almaktayım. Bunu da anlamadım. Yanlış sosyal güvenlik uzmanını getirmişsiniz. Şimdi 3600 bu şeyden bahsediyorsunuz, anladım. Derece kademeden bahsediyorsunuz ama 3600 o şey akelenediler ya, bunu sizinle özel konuşalım. Hadi buna da bakayım. Mete Bey yazmış. 2014 yılından bu zamana kadar bir şirkette çalışmaktaymış. Emekli olmuş. 2023 yılında izin günüm ne kadar diye sormuş. yani genelde emekli olduğunuzda izin günleriniz kaybolmuyor çalıştığınız yıla göre. En sonuçta 20 ise 20, 25 ise 20 yani. Ya ben bunları geçiyorum. Şimdi bakın şunu anlatacağım, şehit yakınlarını anlatacağım. Çünkü buradaki nasıl söyleyeyim size, spesifik denilen sorular, hani kendiyle alakalı çok böyle net çizgili soruları var ya, hani bir sürü bunun aslında o soruya cevap vermek için bir şeyler oluyor. Hani genel bir açıklaması olmadığı için ben bunları böyle fit fit fit yapıyorum, CEO rush yapıyorum. Şimdi şehit ve şehit yakınları için bir düzenleme geliyor. Şu an aktif olarak hükümetimiz meclise bir düzenleme hazırladı. Yani biliyorsunuz ki sistem bu şekilde çalışıyor. Tamamen mevcut partinin düzeni olduğu için kabul edilecektir. Buradaki başlık şu: yaklaşık 11.858 lira seviyesinde olan şehit yakın aylığının iki asgari ücrete çıkarılmasıyla alakalı bir teklif sunuluyor. Yani devlet burada diyor ki sosyal destek tarafında bir adım atacak. Bunu ama şehit ve şehit yakınları için belirtilmiş. Tabii ki bu ülke için, yani canlarını vermiş insanların yakınlarının da bence çok mantıklı. Çünkü hep sosyal yardımlar memur ve memur maaş artışlarına göre oluyordu. Bu farklı bir konuya gelecek. Peki iki asgari ücrete dönerse o zaman memurdan da çıkacak herhalde. Ama o detayları tabii göreceğiz. Daha bu bir teklif. Tamam mı, teklif? Ekonomik olarak hani vicdani ve sosyal taraflı bir mesele. Sonuçta burada konuştuğumuz, demin söylediğim gibi, yani evladı, eşi için, yani bizim için her şey yapmış insanlardan bahsediyoruz. Bence okey. Ama hani detayları ayrı konuşacağız. Ve şöyle bir şey de var. 25 yaş sonrası onursal şehit çocuğu kimliği olarak devam eden bazı sistemlerde de ulaşım haklarının tamamen ücretsiz olmasıyla alakalı da bir çalışma var. Bu düzenleme ne zaman hani yürürlüğe girer konuşursak da, teklif aşamasında ama hükümet tarafından geldiği için yasalaşması zaten garanti. Gene aynı kafaya geldim. Mutlak bulunduktan olmayacağı için. Bir başka önemli detay da şu: dönemlerde ekonomik şartlar sebebiyle bu birçok destek, aslında sosyal destek az kaldı. Çok acayip düşük miktarlar alıyor bazı insanlar. En azından şehit ailelerinden başlayan bu sağlık hakları, işte maaş yükseltilmesi, ulaşım hakları gibi verimli bir çalışma ve karşılığı gelen, daha doğrusu hani ödenen rakamın karşılığı toplumsal olarak karşılanabilir ise, bence bu pozitif ayrımcılık diğer kesimlere, örneğin 65 yaş aile gibi zorunda kalan çalışma, sosyal yardım almak zorunda kalan insanlar için bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Ay, o konu sana emredim. Şu sürekli şu sarıları biri alsın buradan. Ben sürekli gözümü emredim sarı ya. Bir şey, balık şeyine de koymuşlar ha, kavanozunla. Bir balık eksik şurada. Benim kafa farklı çalıştığı için. Yunus Bey yazmış. Eşim 2018 Bağkur girişli kadın olarak belirtmiş. Halen aktif. Kısmi de olsa ne zaman emekli olur? SSK veya İSTE bağlı olarak farklı mı olur? E tabi yani şimdi 2018 sonrası SSK geçti, 2018 olduğunu düşünelim. 5400'ü var bunun, yaş haddi var. Bağkur'a geçerse yaş haddiyle birlikte 5400'ü var. Birçok seçeneği var. Şimdi dediğim gibi bunlar çok bireysel ve değişen konular. Mesela belki doğumu vardır ya da yurt dışı vardır. Geri çekeriz. O bu. Yani genel olarak zaten belli detaylar. SSK'dan farklı, Bağkur'dan farklı. Artı 2018 olduğu için son 3,5 yıla bakamazsınız. Bunu da altını çiziyorum. Son 3,5 yılınıza göre 2018 ise olmaz. Genel toplama bakılması gerekiyor. Yani bir insanı 22 sene ya da 30 sene çalıştı diyelim. Eskiden son 3,5 sene 1260 gün nerede ise oraya göre emekli ediyorduk. Ama 2008 sonrası biliyorsunuz ki toplam çalışma eşitliğine ve ağırlığına bakacağız. Yani SSK olur, Bağkur olur, ancak bile hesaplayabiliriz. Ay bakayım, bu bana değilmiş ya. Neyse olsun. Serhat Ayan'a da buradan selam. Onun soruları niye ben görüyorum ya? Neyse. Açarım size, bir sarı daha görürsünüz gününüzü ha. Suat Ergüler Bey. Ay vallahi bana bunlarla gelin. Bu yeni 72 aya bölünen yasa teklifi onaylandı mı? Evet. Nedir bu? Daha önce de konuştuk. Faizler baki kalıyor. Bağkur, vergi, MTV, araçla ilgili bazı ödenmemiş borçlar diyelim. Bunlar için 72 aya kadar taksitlendirme Resmi Gazete'de yayınlandı. 36 değil ama... Faiz silimi yok, hizmet silimi yok, hiçbiri yok. İhya ile hiç alakası yok. Suat Bey sormuş, Bağkur ihya ile alakalı değil. Bağkur ihya günlük borçlanması her asgari ücret değişimine göre 6 ayda bir ya da 1 senede bir ona göre değişir. İhyayı asla ve asla yapılandırmalar kurtarmaz. Taksit sayısını değiştirmez. Bu aktif olarak borcu olanlardan bahsediyoruz. İhya canlandırmadır, yani aktif borcunuz yok. Ama borç ve gün sahibi olmak demektir ihya. Ama bu sildiremediğiniz borçlar ihya olmadığından bunlara çıktı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Benden size söylemesi. Ama silinmiyor faizleriniz. Vallahi silinmiyor. Yani hala faiz silimi tabii ki bekliyor insanlar doğal olarak ama yok ya. Vallahi yok. Teşekkürler İlker Bey. Kartalpe'den, aman Kartalpe'den diyorum, Kartaltepe'den bize iyi bayramlar dilemiş. Size de şimdiden iyi ve sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Biraz sorulardan gideceğim, sonra şey geçeceğim gene devletin sosyal yardımına. Seyit Şener Bey merhabalar demiş. Merhabalar. Eşim Türk vatandaşı. Okey. SSK'lı bir işte çalışmakta. Tamam. Annesi Belarus vatandaşı. Tamam. Türkiye'ye gelince burada hastalanırsa SSK'da kızı üzerinden muayene olabilir mi demiş. Evet, olabilir. Anneyi üstüne aktive edecek. Annesinin burada hiçbir yardım ve sosyal şey güvencesi olmadığı için annesi onun üzerinden yararlanır. Çok ekstrem bir durum olursa da biliyorsunuz ki yurt dışı vatandaşları da burada bir form doldurarak SGK'da bizim üzerimizden gene yararlanabiliyorlar ama kızın üzerinden yararlanır çünkü burada hiçbir yardımı olmadığı için buradaki hastanelerden yararlanabilir. Evet, şimdi devletin bir diğer şeyini anlatacağım size, sosyal düzenlemelerle ilgili değişen bir konu. Artık huzur evlerine girişte temel yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti devlet. Yani bundan sonra 60 ile 69 yaş arasındaki vatandaşlar yalnızca kısmi bağımlı ya da tam bağımlı engelli sağlık raporu alır ise devlet huzur evlerine kabul edilecek. Gelişme olarak tabii ki gelişme, çünkü bence de insanlar artık gençleşiyor. Zorunda kalmadığı sürece artık devlet huzur evlerinde maalesef alınamayacaklar diyelim. Yaş nedeniyle bakıma ihtiyaç sahibi olma raporu artık aranacak. Genç açıklamada şu şekilde, bu arada artık genç nüfus ülkesi olmaktan çıktığımız için Bakım hizmetlerinin kapasitesi de artık yukarı çıktığı için böyle bir düzenleme gereği duyulmuş. Doğrudur. Riskli öncelik sistemi dışında maalesef yok. Ama vatandaşlar farklı tabii yorumlar geliyor. Şimdi ben bununla ilgili herhangi bir açıklama yaptığımda özellikle 60 yaş üstü birçok kişi şu soruyu soruyor. Demek ki 60 yaş yaşlı sayılmıyor mu? Çünkü bir taraftan emekli yaşı yükseliyor, diğer taraftan huzurevi yaşı da yükseliyor. İnsanlar doğal olarak o zaman biz tam olarak ne zaman yaşlı sayılacağız? Bunu merak ediyorlar. Bilemem, ben ilettim yani. Olayın ekonomik boyutunu zaten geçiyorum. Yani devlet huzur evlerindeki yoğunluğu sanıyorum tahmin edersiniz. Özellikle büyük şehirlerde sıralar inanılmaz noktada ve bu sıraya girerken bekleme sistemi zaten beklerken zaten ağır bakıma ihtiyaç haline gelince o hızlanabiliyor tabii maalesef. Tövbe. Özetle devlet diyor ki kurumsal bakım hizmetlerinin daha kontrollü ve öncelikli hale getiriyoruz. Ancak toplum tarafından bu kararın sosyal etkileri uzun süre tartışılacak biliyoruz diyorlar. Tartışalım mı? Bence zaten devlet huzur evine bir insan niçin gider? Devletin buna sınır belirlemesi ne kadar normal? Ben bunu çok uzun süre tartışabilirim. Çünkü kimse durduk yere bir yere gitmez. Kendi evinden, barkından, ailesinden uzağa ya da ne bileyim işte anladınız. Ama yardımcı olmaya çalışmışlar. Neden? İşte sayı çok, talep çok. En azından hani belli bir yaş skalasına çıkaralım ki hani daha fazla insan alabilelim aslına bakarsanız diye söylemişler. Trafik ceza ve borçlarının yapılandırmasını Sayın Sadık Boyraz Beyciğim sormuş ama benim konum değil ki. Ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Bunun için yapılanma için lütfen emniyetin biliyorsunuz yerleri var. Oralara başvuru yapacaksınızdır muhtemelen ilçe emniyetlere. Oradan sizin dilekçenizi alacaklardır. Hani benim çok detaylı bunu anlatmam doğru olmaz diye düşünüyorum. O yüzden onlara başvuru yaparsanız resmi gazetede yayınlandı. Çok yeni yayınlandı bu arada. Uygulama genelgesi de gene bir hafta 10 gün. Yani bayramdan sonra biraz bekleyin. Ondan sonra başvurularınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi size bir şarkı arası vereceğim. Sonra bir gene özel hizmetlerle ilgili birkaç açıklama yapıp çalışanlarla ilgili de yeni Yargıtay kararlarını konuşacağım. Çünkü şu ışıklar beni mahvetti diyor da. Bir de ona kendimce ara verip bir de Okan Aslan'ın kutularını yalandan açacağım. Bakayım önemli bir şey varsa size söyleyeceğim.
4: Melis Erimen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
5: Melis Erimen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Tabii ki tekrar sizinleyim. Ama yaptım ya. Vallahi yayın arasında Sayın Okan Bey'in bütün sarı çiçeklerini okudum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizinle bu sorularla birlikte sanıyorum 72 saatlik bir program yapabilirim. Çünkü normal insanlara ait sorular bunlar ve normal cevap verecek insanlar hani 2 dakikalık bir cevap verebilir. Ben bir başlarım. Ya yazık, herkesin normali benim böyle olmam, ne yapacağız ya? Vallahi anlatırım da anlatırım, sabaha kadar anlatırım. O kadar iyi ki. Bir gün bunu yapalım ya, herkes konusundan bir şey açsın. Ne her dakika eşit mi olur ya? Hemen şu sarı kutuları bana açın. Ben bu geyikleri bir anlatayım da yazık, herkes benden bittiği gitsin. Ay Okan Bey ya. Hakikaten nereden geldi bu? Şeydir kesin, bayramda çocuklara çikolata almaya çalışmıştır, içinden hediye çıkar diye korkuyor. Çikolataları çocuklara ayırıp içindeki hediyeleri çalıp yaptınız değil mi? Lego yaptınız. Çocuklardan sen şimdi çikolata ye, ne yapacaksın ya, bunun içinde bir şey yok deyip de onlarla oynamışsınız gibi duruyor ama. Ay tamam, hadi bıraktım sizi. Sizi bıraktım. Şimdi özel çocuk sahibi aileler, yani nasıl söyleyeyim, devlette de zaten bunun ismi olduğu için engelli bireyler, engelli çocuklar diyelim, ama bize göre özel çocuk sahibi aileler, ama işte maalesef bunu da söylememiz gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yeni bir sistem açılıyor. Nefes Merkezi adında birçok ailenin yaşadığı bir soruna aslında dikkat çekip ve bir program yapıyorlar. Ben bunu aslında yayının başında niye almamışım? O kadar hoşuma gitti ki. Neden biliyor musunuz? Bakın dinleyin. Engelli çocuğunuz var diyelim. Özel bakıma muhtaç çocuğunuz. Ve tatile gitmek istiyorsunuz. Ya da çok acil olduğunuz bölgenin dışında bir işiniz var. Ve aile bireylerine bazı çocukları bırakamıyorsunuz. Çok güçlü olabilenler olabiliyor. Bazı fevri davranışları, yani eğitimle ilgili bu konuda fikir sahibi ya da gücü yetmeyen insanlara bırakamıyordunuz. Şimdi yeni sistemle birlikte aileler çocuklarını belli dönemlerde toplam 30 güne kadar bu merkezlere bırakabilecekler. Yani bu da nereden en çok çıkıyor biliyor musunuz? Ameliyat bile olamadım diyen annelerin taleplerinden aslında çıktı. Sadece bakım da değil bu arada. Siz bıraktığınız zaman aynı şekilde hani pış pış pış al yemeğini ye değil. Sosyal etkinlikler, atölye çalışmaları, yani emaneti bırakma gibi yani bir şey olmayacak. Bir normalde eğitime gittikleri bir kurumun yatılı halini düşünelim, tamam mı? Ve bunu artık oluşturuyorlar. Bence muhteşem bir şey. Bu yükü anne babadan bir tık, bir gün, üç gün bile olsa ve bu konuda uzman birinin bu yükü daha doğrusu alabiliyor olması, bir nefes merkezinin adını bence çok güzel oturtuyor. Çünkü tabii ki biz dostlarımız için bu tip yardımları her zaman yaparız, ama düşünsenize, yani eğitim sahibi bir öğretmenin, bir hocanın ve merkezin elinde onun gelişimine uygun davranacak yatılı kalma sistemi bence muhteşem, doğru. Buradaki en önemli konu tabii ki güven. Çocuğumu güvende bırakabilecek miyim? Bir sürü şey görüyorum. Ben bunları paylaştığım zaman gelen sorular üzerinden aslında bu yorumları yapıyorum. Ama artık çok ciddi bir şekilde devlet eliyle de olduğu için bu merkezler ailenin sistematik olarak bu konuya güvenmesi için hazırlanmış bir proje olduğu için inanılmaz bir denetim altında olacağını da belirtmişler. Özellikle gece kalımı olduğu için. Bir başka detay, Türkiye'de evde bakım hizmetlerinin hani geçici yatılı bakım konusu ciddi eksiklikler olduğunu artık ortaya çıkmış oldu. Sadece özel bireyler için değil, yaşlılar için de. Bu konuda da çalışmalar yaptıkları ve ailelerin üstündeki psikolojik yükü hafifletmek. Ben hep söylüyorum ya, beğenilir beğenilmez bu değil, ama Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son zamanlarda bir dikkat edin, çok iyi çalışıyor. Böyle bir anda değil hani bir sürü ne güzel şey oldu falan değil. Yavaş yavaş oturta oturta çok iyi çalışıyorlar. Bakın bu o kadar önemli bir şey ki. Şimdi çok belki hani akla hani böyle bir sistemin içinde olmadığınızı farz edelim ki Allah yani hani derler ya yani olmasın ama ihtiyaç sahibi bir gün bile bu konuda ameliyatını bile yaptıramayacak bir annenin çocuğuna devlet eliyle ve eğitimle bakılması ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Yani huzur ve güven demektir bu. O yüzden bence çok iyisiniz ya. Bu konuda ben Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı çok destekliyorum. Bazı şeylerin sadece parayla çözülmediğini çok net bir şekilde ortaya çıkarıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Evet belki işte engelli paraları, evde bakım paraları, engelli emekli maaşları, evet belki belli bir noktaya çıkamıyor ama arada da bunları yaparak aslında absorbe ediyorlar bence. Çünkü bazen paradan daha önemli şey huzur oluyor diye düşünüyorum. Çünkü yok be huzur alamıyorum parayla ya. Bazısı hani şey diyor ya ama parayla huzuru da alırsın. E nereye alıyorsun ya yavaş al. Anladın mı? Çünkü huzursuzluğun belki teknenin 15 metre olması belki 20 metre istiyorsun. Bu da senin bir huzursuzluğun olabilir. Ama 20 metrelik tekne alacak para yok. E huzursuzsun işte. Sonuç olarak bana göre asla para huzuru satın almıyor. Bu düzenlemeden de ben çok destekçiyim. Bakayım. Aa, bana hiç yazmamışsınız. Çok iyiydim. Yani yazmışsınız da çok uzun olanları biliyorsunuz sonra cevaplıyorum. Çünkü yayında şey oluyor. Yani çok kafa karışıyor. Herkesin şeyi olmadığı. Bir de ben bunları silmişler. Ben onları gördüm bu arada. Siz mesajlarınızı sildiniz ama merhabalarınızı gördüm benden size. Merhaba. Şimdi çalışanları ilgilendiren ve daha rahat haklarını alabilecekleri bir Yargıtay kararıyla geldim size. Şimdi ben bunu daha önceden çok söylerdim. Eğer size işten ayrılırken bir sözleşme imzalatıyorlar değil mi? İşte bütün haklarımı aldım ya da işte ikale yapıyorlar ya da noter huzurunda bir şey yapıyorlar ki ikale aynı şeyde hani şey halk kafasında yani sisteme çok hakim olmadan söyleyeyim. Bunların belli bir süre zarfı vardı. Yani işten ayrıldığınız gün içinde bu yapıldıysa ya da iki gün içinde bu zorak aslında zorlama imza deriz biz buna. Çünkü kararınızı o endişeden tam veremiyorsunuz. Nasıl? İşten atılmanın endişesi, tazminatı alma talep ve endişesi gibi gibi. Ve biz bununla aslında ilgili zorluyorduk mahkemeyi. Ama şimdi bu zorlamayı çok daha rahat ve cool bir açıya çıkaracak. Yargıtay kararım geldi. Diyor ki özellikle işten çıkarılan vatandaşlarımız için bazı iş yerlerinde çalışanın kapının önüne koyuyorlar ya da işte arabulucuya gidiyoruz diyorlar, çözemiyoruz diyorlar, psikolojik baskı altında bunu imzalamazsan işte tazminatını şu kadarını vermeyiz bu kadarını. Yargıtay dedi ki bir çizgi çiziyorum, işten çıkarıldığınız gün hemen arabulucuya götürülüp belge imzalatılan işçinin iradesi baskı altında oluşmuş olur. Yani JET arabuluculuk denilen sistemde alınan imzalar geçerli kabul edilmeyecektir. Yani dediğim gibi aynı gün olmasa bile kısıtlı bir süre içinde özellikle bir aile mensubu diyelim çoluğu var çocuğu var eşi var kısa bir süre içinde de olsa gidip size birini bir şey imzalatıyorsa sadece içerideki bakiyenizi alma telaşıyla bunu imzalıyor iseniz daha sonraki haklarınız için örneğin hizmet tespit davası priminize düşük yatırmış örneğin mesailer örneğin içerideki ne bileyim yemek parası bir şey yani bunları alabilmeniz için yolumuz çok daha güzel açıldı. Çünkü bazı vatandaşlar bunu çok sonradan fark etti. Gıdam tazminatından feragat etmiş bulundular. Dava hakkından vazgeçmiş gibi oldular. Hiçbir şey alamam zaten ben bunu imzaladım diye karalar bağladılar. Ama mahkeme de sağ olsun bununla ilgili kararını verdi. Bir kişi özgür iradesi ile imzalayıp imzalamadı mı? Bununla ilgili bir itirazı var mı? Bu şok baskı altında mı oldu? Bunu bana söylerse ben buna göre davayı tekrar görürüm. Ve arabuluculuktaki geçerli süreci tamamen ortadan kaldırırım. Ki keza zaten mahkeme biliyorsunuz arabulucunun
2: üstündedir. Yani düşünsenize, sabah işe gidiyorsunuz, size diyor ki artık işine son verdik, haydi güle güle. Böyle oluyorsunuz bak. Ama kredi ödemem falan oluyorsunuz ve birisi şey diyor. Tamam, telaşlanma, şeyimiz yürümedi ama biz sana tazminatını vereceğiz. Hop hop, al hemen bunu imzala. Ama geriye dönük, ileriye etkileyecek 10 senelik mesela eksik ödenmiş primleriniz var. Bunları nasıl alacaksınız? Alamazsın diyor, artık bunu imzaladın. Mahkeme yolun yok. Devletin durur mu? Tabii ki yolu açtı. Çok rica edeceğim. O yüzden bu süreçte uzmanlara danışırken bu konuyu da bilmenizi rica ediyorum. Birlikte çalışırken hak konusunda da herkes hakkını savunmalı. Özellikle işten ayrılan, vatandaşlar çıkarılan, her şey bitti, imza varla yolu kapatmasınlar. Ha, zaten keza bizim gibi sizi iş için çalışan, hadi işte şey yapamadım da, hem utandım da kendimi övemedim. Uzmanlar zaten bu yolu size gösteriyordu. Artı Yargıtay'ın bize vermiş olması çok muhteşem oldu. Soner Bey, bana niye sağlık rapor güncellemesine geldiğinizi anlamadım ama. Hoş geldiniz o zaman. Acaba hoş geldiniz. Soner Bey'in o kadar seviyorum ki Soner Bey. O kadar tatlı bir insan ki. Ve dün

vesaire, ki biz bunu yıllardır söylüyoruz ama 1 Ekim 2008 günü ve sonrası işe giren memurlar biz yeni memur deriz. Neden deriz? İşte şimdi şokları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihte, yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, makam tazminatı, derece, kademe, işte bu biraz önce beyefendi konuştu, 3200-3600 gibi konular önemliyken 1 Ekim 2008 itibariyle işe giren memurlarımızda sadece SSK'lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani sizinle Ekim'den önce, 1 Ekim 2008 öncesi girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. %30'ların 50'lerin üstünde. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz ama bilmeniz gerekiyor. Çünkü bugün memur maaşındaki birçok ek ödeme, tazminat, yeni ödeme, çeşitli kalemler vatandaşların cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de maalesef emeklilikte olmuyor. Eskisi gibi sistem yok. Bir mesela kamuda çalışan bir psikoloğa örnek verelim. Örnek veriyorum, tamam mı? 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görülen emekli aylığı 20 bin TL. Şimdi şaşırtıcı ve düşündürücü değil mi? Ama sorry. Ek gösterge, derece, kademe, bunların hiçbir önemi kalmıyor. Emekli aylığınız SSK'lı çalışan gibi hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar için geçerlidir. Eskiden aman yavrum devlete kapağı at, emekliliğin garanti alsın. Şimdi maalesef, yani normal özel, sadece ne oluyor, biraz daha en azından 9 gün tatil yapıyorsunuz. Bayram tatili özel sektör yapamıyor. Ama maaşınız asla eskisi gibi ileride olmayacak. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde. Emekli ikramiyesi öyle düşünün. Eski sistemdeki gibi olmayacak. Hak kayıpları çok fazla. O yüzden yeni memur ve ne denir ona, eski memur ayrımını biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü artık sosyal güvenlikte ne kadar maaş alıyorsunuz sorusu kadar SGK'nın hangi bölümündesin de yer alıyor. Memur da buna döndü. Eskiden sadece SSK Bağkur için konuşuyorduk. Şimdi memur da buna döndü. Yani özetle bugün borduruya bakıp hani mutlu oluyorsunuz ki biliyorsunuz bir programda temizlik görevlisi vatandaşımızın aldığı rakam merkezinde paşeyini uçuklattı ama işte ileride emekli maaşına ne kadar yansıyacak? Bu bir tabii büyük bir tartışma halinde. O yüzden benim maaşım nereye gitti diye SGK sisteminde romantik bakışmalar devlet üzerinden yapmadan önce size bilgi vermek istiyorum. Olur mu 20 sene memurdum ben de 25 bin lira nedirin cevabı sanıyorum olmuştur diye düşünüyorum. Bakalım Mahmut Bey yazmış. Selamlar, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz size de. Yaşım 44, daha önce sigorta girişim olmadı. Hep serbest... O sigorta girişim... Bir ben zannediyordum kendim falan dermiş. Hep serbest meslekte çalışmış. Bu yaştan sonra emekli olmak için gereken takvim nasıl oluyor öğrenmek istiyormuş beyefendi. Birçok seçeneğimiz var bu konuda, özellikle hiç giriş olmadığı ama serbest meslekle ilgili daha önceki af kanunları, Bağkur'da silinmiş hizmetler, bunları alıp alamamak var, askerlik var, yurt dışı var. O kadar detaylı ki. Kendime yeni müşteri buldum. Mehmet Bey, danışmanlık almanız gerekiyor. Keşke buradan özetle cevap verebileceğim bir konu olsa ama tamamen bireysel ve şekillendirilebilmesi gereken bir durum. Ya bana ya üstadlarıma bir özelden ulaşırsanız bir danışmanlık konusu bu. Çok fazla detay var. Olmak mı mantıklı, olmamak mı? Bu arada bunu da konuşabiliriz. Çünkü alacağınız maaşı hesaplarız. Atıyorum örnek. 10 sene prim ödedik, şu kadar devlete yatırdık ama karşında bunu aldık. Bu mu karlı değil mi? Bunu da konuşuruz. Yani mantık bu şekilde. O yüzden danışmanlık almanızı öneriyoruz. Bakayım. Zam mı? Bakayım. İsme bakmam lazım. Ya basamadım. Erhan Bey yazmış.
Yine harikasınız. Çık çık gidiyorum.

0: emekli maaşları ne olacak, zam ne civarda olacak, yoksa emekli maaşı falan bitti ya, tamam artık ne yapacaksınız bu saatten sonra emekli maaşını? Zaten harcayamıyorsunuz ki çünkü para yok ya, yetmiyor. Yani size 20 bin lira verseler ne olacak? Peynir de alamıyorsunuz. Şaka bir yana. Bizim beklentimiz biraz tabii enflasyon çok bu ara çok yüksek çıktı. Son zamanlarda da öyle. Yani bana bu soruyu bir gün, 1,5 gün önce aslında konuşmuş olsak daha pozitif konuşabilirdim ama şu anki ekonomik bir problem sebebiyle özellikle borsalarla ilgili enflasyonu tam öngöremiyoruz. Yani biz gene ikilerin altına düşecek diye düşünüyorduk ama biraz yüksek çıkarsa, ha şöyle, enflasyon farkını emekli alacağı için %20'lere yaklaşacak. Bu bir avantaj ama tabii bu maaşı %20'ler civarında zam, yükseliş, artık enflasyon farkı ne diyorsanız alırken aynı zamanda sektörel olarak her konuda enflasyon bu şekilde olacak. Yani bir meyve karpuz bile bu olacak. Bir karpuz alamadım daha, siz alabildiyseniz zenginler bizi çağırın. Aa çok güzel bir aktivite. İşte şey yapalım mı? Bak bana bunlar yazar mısınız ya? Karpuz alabilen bizi davet etsin.
1: Mesela ben alamadım.
0: Hani böyle bölüşelim. Mesela bir gün ben sarı peynir alabiliyormuşum diyelim. Sizi çağırayım. Siz karpuz alabildiğinizde beni çağırın. Vallahi çok iyi fikir ha. Bekliyorum tekliflerinizi. Özellikle börek çok börek değil tabii ki, börek. Ya böyle börek falan yapan çağırsın mı ya? Ben artık yapamıyorum. Çünkü mantıken gittim ben o yufkayı aldım. İçini aldım. Tek başıma bir kalem insanım. Çok maliyetli oluyor ya. Siz yapın, beni çağırın. Birlikte bir kıskananları çatlatalım mı? Videoda çekeriz. Bakayım. Fatih Bey. İstanbul'dan Fatih Bey de bize selamlarını iletmiş. Ayrıca neşeniz, gülüşünüz eksik olmasın. Amin. Hepimizin bir tek elimizde o kaldı. Dediğim gibi karpuzu da geçtim. Eriği de alamadım geçen. Bak o da koydu şimdi. Hepimizin inşallah Radyo Sputnik ailesinde bayramı tebrik etmiş. Biz de kalben gönülen buradan işaret ettiler bana. Hepinizin bayramını şimdiden kutladılar. Ama yani ben edepsizce bayramda ortalarda olurum. Siz merak etmeyin, gene kutlarım. Mutlu olsak yeter ya. Zaten elimizde bir bu kaldı değil mi? Şimdiki. Ya ben aslında şeyi konuşacaktım. Bakayım kaç dakikan var? Hadi bir şey söyleyeceğim. Devam et diyor. Çünkü hani konuşsan ya. Ya şu doktorları konuşacaktım ama en çok güldüğüm şeyi konuşacağım sizinle. 1 Haziran itibariyle sağlık çalışanlarına kıyafet zorunluluğu geliyor. Tamam mı? Bunu da aslında mantıklı bir çerçevede yapılıyor. Yani işte hani hastanelerde bunu yaşamışsınızdır. Yani örneğin medikal tekniker adama doktor bey diye seslenmişsiniz var. Şimdi yok mu? Var. O yüzden bu ayrım olsun diye kıyafet zorunluluğu geliyor. Aslında Ocak'ta ellerine teslim edildi ama giyim açısından zorunluluk geliyor. Şimdi niye güldüğümü söyleyeyim. Tabii bu bir kumaş teknik kelimeleri ama şunu okuyacağım size. Bir saniye durun. Ay dur vurdum. Şunu bulmam lazım. Şimdi hemşireler için lacivert. Artı olarak bu lacivertin işte baş hemşire ise mesela yakasına beyaz bir şey. Ebeler için mor, tamam. Tıbbi sekreterlere beş takım elbise tarzı bir şey. Doktorlara Alaska mavisi. Bunu bilen var mı bilmiyorum. Yani mavi herhalde. Eczacılara çimen yeşili. Klinik psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, dil konuşma terapileri bordo. Ameliyathane personeli tabii ki yeşil. Teknik personelin natural griyi ben oturtamadım, bilen varsa beyan etsin. Aile sağlığı çalışanı su yeşili ve temizlik personeli saks mavisi. Hazır mısınız? Ya tamam, bunlar kumaş şeyi de. Yani neticede artık netleşecek. Kim doktor kim değil diye bunu da aklınızda tutabilirseniz. Hani teknisyene... Bence ben kesin bağırırım ya. Hayatta ben renklerini tutamam aklımda. Yani kesin ses ederim. Yani çok özür dilerim. Biz işte ortopediyi arıyorduk deyip bir teknisyene çok rahat sorabilirim ya. Ben bordoyum hanımefendi. Bir bakın ben bordoyum dese de. Oho. Tadım ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Aa bak karpuz dilimini hatırlamıyorum. Ama 1 Haziran itibariyle şaka bir yana bu zorunlu hale geldi. Şimdi Celal Bey ne demiş? Celal Bey bir dilim karpuz almışlar. Tabii ya, herkes kendini düşünüyor. Demek ki ikiye dağılmış, Melis Hanım'a bir şey yapalım. Yok aman. Tabii ne olacak o şeyden? Ay ay. Okey, bence kıyafette de konuştuk, anlaştık. Ya güzel bir şey. Çünkü özellikle yaşlı vatandaş açısından önemli. Artık hani belki ayırt edilebilir bir noktaya gelir. Ve hem çalışan, konuyla ilgili olmayan çalışan boşuna rahatsız edilmemiş olur. Bazen artık onlar da yılıyorlar. Çünkü düşünsene bir devlet hastanesine giren insan sayısını. Ve sürekli sizin bir üstünüze sadece böyle hani doktor ya da işte hemşireye benzer bir kostüm olması sebebiyle sürekli dürtülüp şu nerede şu nerede denilmek de biraz agresif cevaplara da sebep oluyor biliyordu. En azından bu yavaş yavaş çözülmüş olur. Ve bu uygulama hani çalışan konforunu bence bir tık ileri taşır ama biraz da şey gibi olur yani. Üniforma gibi. Sen hangi takımdansın? Kim gol attı? Onun gibi olur ama bence güzel. Doktorlar biliyorsunuz artık hastanelerde SSK'lı çalışmak zorunda. Bağkurlu çalışıyorlardı özel hastanelerde. Artık dedi ki sen illaki bir özel hastanedeysen mutlaka SSK'lı bir tanesinde çalışacaksın. Bak güzel sistem. Neden? Bak para toplamak açısından söylüyorum. Bağkurlu, aha da bak denklem sana. Bağkurlu doktor ne kazandığını geçiyorum bakın, maddi kazancını. Ne yapıyor? Asgariden ödüyor. SGK'nın kasasına asgariden ücret giriyor. Dedi ki hayır arkadaşım, artık özel hastanede çalışıyorsan en azından SSK göstereceksin. Peki, gösterdi. Bir doktor asgari ücret gösteremezsin, en az 3 katı. Tamam, SSK kasasına 3 katından prim 1 girdi. 2, çoğu doktor birkaç hastanede çalışıyordu, bunu 2 ile sınırladı. 2'den de asgarinin, hadi asgariyi aldık diyelim 2'den, tamam mı? Bazen olabiliyor. Ama o 3. hastanede de olacak, bu sistemle çalışanlar artık belli bir sisteme oturttu. Diğer hastanede fatura kesecek, oradan da bağ kuralacak. Yani tek asgari ücret primini 3 artı 2 asgari ücrete çevirdiler. İnanılmaz güzel. Cepten cebe bence çok mantıklı bir yatırım oldu ve SGK bütçesi artık açık vermiyor. Vermeyecek de, daha da hatta bence fazlası olacak. Ben hiç düşünemedim bunu. Vallahi güzel kafa. Çok iyiler bu konuda. Bak yemin ederim bu konuda bakanlarımızı, hükümetin bu destek sistemlerini çok destekliyorum. Allah arkadaşım çok basit. Bir tane asgari ücret alıyordun doktordan, doktor 10 katını kazanırken bitti. Asgari ücreti ayrı alacaksın. Koydun yan cebe. Bak faturası, vergisi, stopajı, bunları geçiyorum. Artı hastaneden en az 3 katı alacak. Artı zaten ikinci hastane kesin oluyor danışman olarak olsa. Güzel bence, temiz ya. Ay. Neymiş? Soner Bey börek, su böreği diyor Ankara'ya. Ankara'ya yol kolay düşer de benim gidesim yok ya. Tamam hadi, o da olur. Hadi bu sözü de aldım. Ben bittim galiba. Biteyim mi? 30 saniye daha börek istiyorum. Çok istiyorum. Bu arada Ankara'dan çok fazla sanıyorum dinleyenimiz var. Bu şaka falan değil yani, benim işte bir aralar ben fabrikatör kızı öldüğüm için siz bilmezsiniz. Babam Osim'de fabrikası olan ve Ankara'da yaşamış bir insan ki, keza benim iki tane erkek kardeşim Ankara'da yaşıyor. Yani yavrum, Ankara'da bizim yolumuz. O yüzden öyle hani Ankara'ya yolumuz düşerse falan demeyelim. De ben gelmiyorum. Çok sıkılıyorum orada. AVM gezmemek için, ama börek için gelirim ki çok ciddiyim. Bu konuda talebiniz ve şeyiniz var ise sistemi buna da döndüreceğiz. Çünkü börek ve kısır yemek istiyorum ve kimse bana vermediği için ev ziyaretiyle SGK'yı birleştiriyoruz ve kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Benden size bol börekli bayramlar dilerim.

0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. MİT'ten sınır ötesinde dev IŞİD operasyonu. Mutlak Butlan soruşturmasında 13 gözaltı. Mahkeme kararı sonrası CHP'nin banka hesaplarına erişim donduruldu. Ayrıntılar bültenimizde. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye İstihbaratı ile koordineli yürüttüğü nefes kesen operasyonla kırmızı bültenle aranan 10 IŞİD'li teröristi yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Yakalananlar arasında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara GAR saldırısının failleriyle irtibatlı Ömer Deniz Dündar da bulunuyor. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı vermişti biliyorsunuz. Mahkeme Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına kurultay öncesinde görevde olan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verdi. Siyaset tarihinde bir ilk yaşanırken 38. olağan kurultay için verilen bu tarihi iptal karar sonrası CHP'de kaos devam ediyor. Partide adeta çift başlı bir yönetim tablosu oluşurken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de hamlelerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin 3 avukatını azletti. Mehmet Yakupoğlu'nun YSK temsilciliği görevi de sonlandırıldı. CHP'nin kullanmakta olduğu banka hesaplarına da Özgür Özel yönetiminin erişimine kısıtlama getirildi. 2026 bütçe hesaplamasında 1,5 milyar liraya yakın hazine yardımı alan CHP yönetiminin harcamalarını yönettiği hesapların erişimi artık Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. İstinafın CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşananlar değerlendiriliyor. Belediyelerin siyasi süreçte izleyici yol haritası da oluşturulacak. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının toplantının ardından da ortak bir deklarasyon yayımlaması bekleniyor. Mutlak butlan sonrası bir CHP üyesi 31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimlerin iptal edilmesi talebiyle YSK'ya başvurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu yapılan seçim iptali başvurusunu reddetti. Kayyumluğu sona eren Gürsel Tekin CHP'nin seçimli kurultayı için tarih verdi. Tekin olağanüstü kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını uzun bir zamana bırakılmayacağını iddia etti. Gürsel Tekin CHP büyük kurultayının da 7 ay sonra yapılabileceğini öne sürdü. Mutlak butlan kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlığının sonlandırılmasının ardından 38. olağan kurultayda rüşvet ve delege iradesine müdahale iddiaları ile ilgili 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Dışişleri Bakanlığı 1990'lı yıllarda Türk diplomatların ölümünde rol oynayan Yunan Alexandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasını sert sözlerle kınadı. Türk diplomatlara yönelik saldırıların azmettiricisi olduğu gerekçesiyle ağır hapis cezalarına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Yotopoulos'un için Kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. Kararın saygısızlık olduğu açıklandı. İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında yoğunluk gözlemleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Kurban Bayramı tatili boyunca 334 bin personelin havadan, karadan ve otobüslere gizli yolcu olarak binerek denetimler yapacağını açıkladı. Mustafa Çiftçi ayrıca EDS denetimlerinin yerlerinin mobil uygulamadan görülebileceğini belirterek tuzak radar uygulaması yapılmayacak, devlet tuzak kurmaz dedi. Giresun'da Karadeniz sahil yolunun liman geçişinde bir tırla iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada ilk belirlemeye göre aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Giresun, Gaziantep, Antalya'da meydana gelen bu 3 kazanın ardından Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 10 kişi hayatını kaybetti.
0: Ekonomi.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. İyileşme yaşandığını açıklayan Bakan Şimşek, yüksek enerji fiyatları ve küresel belirsizliklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecini destekleyen politikaların da kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi. Merkez Bankası sıkı parasal duruşu tahkim etmek ve makro finansal istikrarı korumak amacıyla kredi büyüme sınırlarını daralttı. Zorunlu karşılık uygulaması çerçevesinde uygulanan kredi büyüme sınırlarında aşağı yönlü bir revizyona gidildi. İhtiyaç, taşıt, kredili mevduat hesabı ve ticari krediye yönelik fren adımları atıldı. İç talebi dengelemek adına bireysel kredi türlerinin tamamında büyüme sınırları 1 puan düşürüldü. Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki dönemsel büyüme sınırı %4'ten %3'e indirildi. KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık bir daraltmaya gidildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için şehirler arası turizm hareketi bu sabah itibariyle başladı dedik. Bayram süresince 15 milyon kişinin üzerinde bir turizm hareketi oluşması da bekleniyor. Bunun karşılığında ise 200 milyar liraya yakın bir ekonomik hacim oluşacağı da öngörülüyor. Turizmciler ise Türkiye'nin hemen her ilinde ve farklı yurt dışı destinasyonlarına ilişkin yüksek doluluk olduğunu belirtiyor.
0: Spor.
1: Trabzonspor 17. finalinde 10. Türkiye Kupası'nı kazandı. Antalya Stadyumu'nda oynanan finalde Trabzonspor dün Nijeryalı yıldızı Onatçu'nun bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Fatih Tekke, Konyaspor karşısında alınan galibiyetle bordo mavili takımın başında ilk kez kupa kazandı. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşadı. Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor, gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek kulüplerin de kesinleşmesini sağladı. Trabzonspor'un şampiyonluğuyla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. Galatasaray'da başkanlık seçimi için oy verme işlemleri sürüyor. Tek aday olarak 4. dönemine girmeye hazırlanan Dursun Özbek, bu 2 yıllık yeni görev süresini tamamlaması halinde Galatasaray tarihinde toplam 8 yıl 7 ayla koltukta en uzun süre oturan başkanlardan biri olacak. Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapacağı başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım dün bir basın toplantısı düzenledi. Eski başkan Ali Koç'la diğer başkan adayı Hakan Safi'ye bir teklifte bulundu. Bu iki isme yönetimime girmeye davet etti. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ise futbol yapılanmasının başına geçireceği efsane İtalyan oyuncu Pablo Maldini'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Basketbol Avrupa Ligi 4'lü finalinde Olympiakos'u 79-61 mağlup olan Fenerbahçe turnuvaya maalesef veda etti. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maçta ise 105-90 Real Madrid'in lehine sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Yunan ekibi Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı ise yarın saat 21'de Atina'da oynanacak.
0: Hava durumu.
1: Bu Bugün yurdun tamamında şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı illerimizden Ankara 19, İstanbul 22, Çanakkale ve Bursa 23, İzmir 24, Antalya 21, Konya 20, Sivas 22, Malatya 18, Adana 24, Hatay ve Gaziantep ise 23 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Kontrol ettiniz mi? Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
0: İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre arası bir miktarda batıyor. Venedik bu yavaş çöküşü iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri nedeniyle yaşıyor. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?
3: Musk'ın uydusu. Diyelim ki İran yasakladı, hemen bunu devreye sokuyorlardı. Terör grupları buradan haberleşiyorlar. Mesela diyelim ki şu meydana git, buraya git. İran saatler içerisinde bunu durdurdu. Dünyada bir ilk. Peki bunu nasıl yaptı? Öyle sanıyorum ki dostlarıyla birlikte yapmıştır. Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptılar. Hemen sıkıştılar. Ülkeler bir önlem alıyor. Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. Amerika telaşlanmış, Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli, Venezuela'ya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının bir bölümü yıllar sonra yeniden ait oldukları topraklara getirildi. Farklı dönemlere ait bu eserler hem üretildikleri uygarlıkların izlerini taşıyor hem de ait oldukları coğrafya ile birlikte anlam kazanıyor. Son yıllarda binlerce eser Türkiye'ye iade edilirken bu eserlerin her biri yalnızca maddi değil aynı zamanda tarihsel ve kültürel anlamda da büyük değer taşıyor. 1993 yılında yurda dönen Karun hazinesi Lidya uygarlığının zenginliğini ve altın işçiliğindeki ustalığını gözler önüne seriyor. Kaçak kazılarla yurt dışına çıkarılan bu eşsiz koleksiyon açılan dava sonucunda geri alınarak Türkiye'nin kültürel miras mücadelesinde bir dönüm noktası oldu. 2011'de iade edilen Herakles lahdi üzerindeki kabartmalarda Herakles'in 12 görevini betimlemesiyle antik sanatın en etkileyici örneklerinden biri kabul ediliyor. Perge antik kentinden kaçırılan eser İsviçre'de tespit edilerek Türkiye'ye kazandırıldı. Aynı yıl geri getirilen Boğazköy Sfenski, Hitit sanatının nadir örneklerinden biri olarak biliniyor ve Hattuşa'nın simgeleri arasında yer alıyor. Uzun süre Berlin'de tutulan eser diplomatik girişimlerle iade edildi. 1999'da Türkiye'ye kazandırılan elmalı sikkeleri antik dönemin ekonomik yapısı ve ticaret ilişkileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan bu koleksiyon Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen operasyonlarla geri alındı. 2018 yılında iade edilen Çingene Kızı mozaiği parçaları Roma dönemine ait mozaik sanatının en çarpıcı örneklerinden biri olan eserin bütünlüğünü yeniden sağladı. Zeugma antik kenti kökenli mozaik bakışlarıyla simgesel bir değer kazanıyor. 2021'de ABD'den getirilen Kibele heykeli Anadolu'da ana tanrıça inancının izlerini taşıyan nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu heykel bölgenin inanç tarihi açısından büyük önem taşıyor. 2020 yılında İngiltere'den iade edilen Eros başı, antik heykel sanatında estetik anlayışı ve mitolojik figürleri yansıtması bakımından dikkat çekiyor. 2022'de geri alınan Şile Bozgoca Camii kitabesi Osmanlı dönemine ait mimari ve epigrafik özellikleriyle tarihsel belge niteliği taşıyor. Bu tür eserler dönemin sosyal ve dini yapısını anlamada önemli rol oynuyor. 2023 yılında iade süreci tamamlanan Sidamara lahdi parçaları Roma döneminin en büyük ve görkemli lahitlerinden birine ait olmasıyla biliniyor. Parçaların geri getirilmesi eserin bilimsel olarak yeniden incelenmesine olanak sağladı. Aynı yıl Türkiye'ye kazandırılan Afyon Uşak steli ise antik dönemde mezar gelenekleri ve toplumsal yapıya dair önemli ipuçları sunuyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı yalnızca hukuki süreçlerle değil, bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle mümkün oluyor. Eserlerin kökenin kanıtlanması, arşiv belgeleri ve akademik çalışmalar iade süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Müzeler Haftası bu eserlerin yalnızca sergilenmesini değil, aynı zamanda hangi zorluklarla geri kazanıldığını hatırlatarak kültürel mirasa sahip çıkma bilincini güçlendiriyor. Türkiye'ye iade edilen her eser, geçmişte kurulan bağın yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
3: en az ne kadar, bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işlemini tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarını, ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinine gelene kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileylemenin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani göze görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunları da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Da bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyen, kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Ve bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak Sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinde.
3: Sürmene'nin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağını da sayabiliyoruz, öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir. Evet, bıçak ve pide olarak zaten Sürmene'nin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşı. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin, kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: özlenir. Bir çocuk, bir taş ve bir kuyu. Tarihte deyime dönüşen sade bir buluşma. Aklı kesmek. Ünlü hekim İbn-i Sina çocukken cevir derslerinden umudunu kesmiş, okuldan kaçar. Ama bir gün kuyudan su çekerken ipin zamanla taşın nasıl oymuş olduğunu fark eder ve kendi kendine şöyle der: İp taşı keserse benim aklımda cebiri keser. O an karar verir, vazgeçmeyecek. Bu gözlemle birlikte azimle derslerine döner ve sonunda tarihin en büyük bilginlerinden biri olur. İşte o söz yüzyıllar sonra halk arasında bir deyime dönüşür. Aklı kesmek, artık bir şey yapabileceğine inanmak, kavrayabileceğine güvenmek anlamına gelir. Günümüzde bir çocuk bir problemi çözdüğünde ya da biri özgüvenle işe giriştiğinde hala şu söz tarif edilir: aklı kesmeye başladı. Bazen büyük kararlar en küçük anlarda alınır. Bugün aklı kesmek deyiminin kuyudan çıkan hikayesine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
2: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerinde faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi.

0: maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu, kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya, ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa, sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de bayramlar ortak değerler etrafında kutlansa da her şehir kendi kültürüyle bu özel günlere farklı bir anlam yüklüyor. Kimi yerde bayram sabahı ciğer kebabıyla başlarken, kimi şehirde kapılar kilitlenmiyor, kimi yerde ise çocuklara şeker değil peynir ikram ediliyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanından şaşırtan ve dikkat çeken bayram adetleri. Güneydoğu'da bayram sofraları alışılmışın dışında kuruluyor. Şanlıurfa'da bayram sabahı kahvaltı geleneği oldukça farklı. Şehirde gün erken saatlerde ciğer kebabıyla başlıyor. Kebapçılar bayramın ilk saatlerinde dolup taşıyor. Gaziantep'te bayram hazırlığı günler öncesinden başlıyor. Özellikle zahmetli bir yemek olan yuvalama, aile bireylerinin hep birlikte yaptığı bir ritüele dönüşüyor. Mardin'de bayramda kapılar çoğu zaman açık bırakılıyor. İsteyen herkes eve girip bayramlaşabiliyor, şehir genelinde güçlü bir paylaşım kültürü görülüyor. Siirt'te sabah hafif kahvaltı yerine büryan kebabı tercih ediliyor. Bayramın ilk öğünü oldukça ağır ve doyurucu oluyor. Diyarbakır'da ise sini gezdirme geleneği, komşular arasında yemek alışverişi yapılıyor ve tabaklar dolu şekilde geri geliyor. Doğu ve Karadeniz'de bayramlarda doğa ve dayanışma öne çıkıyor. Kars'ta çocuklara şeker yerine peynir ve yöresel ürünler verilmesi dikkat çekiyor. Trabzon'da gençler grup halinde tüm köyü dolaşarak bayramlaşıyor, ziyaretler bireysel değil, toplu yapılıyor. Artvin'in bazı bölgelerinde bayram, horon ve eğlenceyle birleşerek kutlanıyor. Bartın'a bayram denince akla ilk gelen lezzetlerden biri kabak burması. İnce açılan hamur ve cevizle hazırlanan bu yöresel tatlı, bayram ziyaretlerinin en özel ikramı olarak kabul ediliyor. Konya'da bayram sabahı mezarlıklarda toplu bayramlaşma yapılıyor. Bu şehirde güçlü bir gelenek olarak biliniyor. Kayseri'de bayram öncesi mantı ve yağlama hazırlıkları yapılıyor. Misafire sunuluyor. Çorum'da bayramda keşkek ve pilav dağıtımıyla toplu yemek geleneği öne çıkıyor. Karabük Safranbolu'da ise bayramlaşma tarihi konaklarda yapılıyor. Ege ve Akdeniz'de bayram tatili iç içe yaşanıyor. İzmir'de bayram daha rahat bir atmosferde geçiyor, sahil yürüyüşleri ve kısa tatiller öne çıkıyor. Aydın'da misafirlere şeker yerine incir ve zeytin gibi yerel ürünler ikram ediliyor. Türkiye'de bayramlar tek tip değil, her şehir kendi kültürünü, mutfağını ve sosyal yapısını bayram ritüellerine yansıtıyor. Şanlıurfa'da sabah ciğer kebabıyla başlayan gün, Tunceli'de doğada piknikle devam ederken Mardin'e açık kapılarla misafir ağırlanıyor. Bu çeşitlilik bayramı sadece bir dini gün olmaktan çıkarıp kültürel bir zenginliğe dönüştürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında bayram aynı duygularla ama bambaşka geleneklerle yaşanıyor. Şanlıurfa'da sabah ciğer kebabıyla başlayan bayram Kars'ta peynir ikramıyla sürerken Bartın'da kabak burması sofraların baş köşesine yerleşiyor. Mardin'de ise açık kapılarla paylaşım kültürü öne çıkıyor. İşte Türkiye'de şehir şehir öne çıkan bayram adetleri. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 13 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. YSK 31 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesi talebiyle yapılan başvuruyu reddetti. Gürsel Tekin CHP Büyük Kurultayı için tarih verdi. Ayrıntılar bültenimizde. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sıcak bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel bugün partisinin milletvekilleriyle genel merkezde kapalı grup toplantısında bir araya gelmişti. Mecliste 138 milletvekili bulunan CHP'de bu toplantıya 50 civarı milletvekilinin katılım gösterdiği belirtildi. Yapılan seçimde ise Özgür Özel partisinin grup başkanı seçildi. 38. kurul Kurultay öncesinde de bu görevi yürüten Özgür Özel'in bayram tatili bittikten sonra mecliste CHP grubuna liderlik yapabilmek adına grup başkanı olarak seçildiği belirtiliyor. Siyasi partiler kanuna göre ise meclis grup başkanı sadece genel başkan milletvekili olmadığında seçilebiliyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayı için verdiği mutlak butlan kararının ardından başlayan 31 Mart yerel seçimleri iptal edilecek mi tartışmalarına YSK son noktayı koydu. Seçimlerin iptali yönünde YSK'ya yapılan acil başvuru kurul tarafından jet hızıyla reddedildi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa döndüğü mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan da adliyeye sevk edildi. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek en uygun zamanda kongre kararı alacağını belirtmişti biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin de partinin 7 ay sonra seçimli büyük kurultaya gideceğini ve kaosun olmadığını açıkladı. Bayram göçü başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor. Anadolu yönüne giden tatilciler bayramı tatilinin ilk gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşılaşmış durumda. Özellikle İzmit ilçesi Kapantepe Viyadüğü mevkiinde başlayan yoğunluk Gültepe ve Korutepe tünelleriyle Bekirdere Viyadüğü ile Danişkoper Viyadüğü arasında zirveye ulaşmış durumda. Benzer bir yoğunlukta İstanbul'un Avrupa yakası çıkışlarında yaşanıyor. Trakya, Soros, Körfezi ve Çanakkale yönüne gitmek isteyen tatilciler İstanbul-Tekirdağ karayolunda büyük sıkıntılar çekiyor. Yetkililer de kurallara uymaları konusunda uyardı sürücüleri, sabırlı olmaya ve yorgunluk nedeniyle mola vermeye davet ediyor. Bayram tatili öncesi milyonlarca sürücünün memleket ve tatil yolculuklarında en büyük endişelerinden biri olan tuzak radar uygulaması bu yıl olmayacak. Geçmiş dönemlerde gerek belediyelerin ortak olduğu TEDES gibi sistemlerle gerekse ani hız değişim noktalarında kurulan mobil radarlarla sık sık gündeme gelen ve kamuoyunda da büyük tepki toplayan pusu niteliğindeki denetimler bakanlığın yeni talimatıyla rafa kalkmış durumda. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tarafı can ve mal güvenliğini korumanın temel öncelikleri olduğunu vurgularken denetimlerin amacının ceza kesmek değil kazaları önlemek olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi sürücülerin uyarılmadan aniden karşılarına çıkan tuzak radar uygulamalarına da kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Lütfen sabrınız bol olsun.
3: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
0: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz, yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece, ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz bu dönemleri anlatırken. Sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık, 1974...
0: Ya artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar, ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. E ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken, bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final, iki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları, evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da, işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayın oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakal
0: portakallar
1: diye. Portakallar hala diye öyle tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. Ve İtalya'nın bu Dino Zoff Hazreti 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak iş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle
1: 74.
0: Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize
1: evet,
0: bunu öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon bugün de hala. Selim, maçlarda maç süreleri uzarsa, hı-hı, eğer beraberlik durumlarında
0: tabii
1: falan.
0: Güçlüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli oldu. Aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte, hı-hı, alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında, hı-hı, teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler, hı-hı, anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel, hı-hı, geliyor. Hı-hı. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini, 80'lerde diyebiliriz ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak, hı-hı, tekniğin değil.
0: Evet.
1: Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif,
0: evet,
1: edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil hala.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire,
1: evet,
0: var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim.
1: Geçelim.
0: Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse, ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda biri oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: hakikaten
1: gider.
0: Öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya-Zaire maçında. Bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan, hı-hı, takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun,
0: eyvah eyvah,
1: demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış.
0: Aa,
1: bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle bak, birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hı-hı, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde,
0: evet,
1: de görüyorduk bunları. 30'ları
0: falan
1: anlatırken.
0: Çok içlerinde.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Değerli dinleyenler, CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası Gürsel Tekin bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
4: Devletin bize tahsis ettiği kuruluşlardır. Vatandaşın vergilerinde alan kuruluşlardır. Kuruluşlardır. Masaların kırılması, mutfağımızın dağıtılması, benim çalışma ofisimdeki evrakların alınması, bizim çalışma ofisimizdeki evrakların size hiçbir faydası olmaz. Orada dert var, gözyaşı var, insanların işsizliği, sefaleti, siviller var, başka bir şey yok.
5: bırakması, benim çalışma ofisimdeki evrakların alınması, bizim çalışma ofisimizdeki evrakların size hiçbir faydası olmaz. Orada dert var, gözyaşı var, insanların işsizliği, sefaleti, siviller var, başka bir şey yok. Bütününü almış götürmüşler. Kapılarımızı kırmışlar, mutfağımızı dağıtmışlar. Sayın eski genel başkanımızın bütün oradaki ofislerdeki resimlerini kırmışlar. İşte bir tanesi de bak buradaydı, şu görüyorsunuz değil mi şurada? Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Öfkemize hakim olmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ağzımızda bugüne kadar parti yöneticilerimizle ilgili, partililerimizle ilgili en kötü bir cümle çıkmadı. Çünkü biz farkındaydık, biliyorduk. Günün sonunda hak yerini bulacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız. Biraz sonra odalarımızın, binalarımızdaki tahribatları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kameralar kapatılmış ve bu kamera kapatma hikayesi de gerçekten insanın içini acıtan bir meseledir. Ve ciddi bir maddi kayıp var. Bu maddi kayıp elbette ne benim, ne Erkan'ın, ne Zeki Bey'in mal varlığı değildir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığıdır. Bu konuda da gereken başvurular yaptık. İnşallah bu aymazlığı kimler yapmışsa cezasını çekmesi konusunda da sonuna kadar takipçisi olacağız. Şimdi sizin sorularınız varsa sorularınıza da cevap vermek istiyorum.
6: Mustafa Bey, CNN Türk Merve Bukas. Şimdi bu süreç içerisinde mutlak mutlak kararını çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel'le bir telefon görüşmeniz oldu mu? Olduysa nasıl bir görüşmeydi bu görüşme?
5: O tarihten itibaren dikkat ederseniz bu sorular çokça soruldu. Dedi ki bizim sorumluluk alanımız İstanbul'dur. İstanbul'un dışındaki yaşanan sorunlarla ilgili yorum yapmayacağız. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel'le görüşmeyi. Çünkü hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni benim kadar bilemez kardeşim. Takdir-i ilahi. 43 yıllık süre içerisinde ömrümün tamamında neredeyse yöneticilik yapmış bir insanım. Her şeyi biliyorum. Bütün süreçleri biliyorum. Bütün dönemleri biliyorum. Bu dönemleri anlatayım. Çeşitli gazeteci arkadaşlarımıza da anlattım. Bakın dedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşanmıştır. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda birleşme dönemi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir devasa bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Biz bir araya geliriz. Aman ha gazeteciler, yazarlar, çizerler, fitneciler, siz kötü olmayın dedik. Şimdi çok şükür her şey sulh. İnşallah yarın Sayın Genel Başkanımız görevini devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz.
6: Bir sorun daha olacaktı. Eylül 2025 tarihinde siz ve beraberindeki bazı isimler partiden ihraç edildiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte söz konusu bu ihraç süreci yeniden değerlendirilme, buna ilişkin yorumunuz ne?
5: Şöyle takdir edersiniz ki butlan şu demektir. Yani bugüne kadar uygulamaların tamamı geçersiz demektir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkana gelişiyle beraber, yani eski yönetim, bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. Yani 1800 arkadaşımız çeşitli gereksiz, yani lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun, yuvalarına döndüler. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek, bir sıkıntı yok.
6: Başka.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Şöyle bir şey, benim tabii sonuç itibariyle bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur, yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim etkim yok. Öyle mi? Bak bu şeylerim tam.
6: Bir sorudan soracağım.
5: Tabii. Evet, kimsenin kafası karışmasın. Bizim şu anda görevimiz devam ediyor. Ne zamana kadar? Ne zaman ki yeni yönetim, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa, o gün, o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor. Başka? Eleştirel sorularınız da sorabilir.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Bir sürü televizyonlarda, ekranlarda, hayatımızın hiçbir döneminde taşımadığımız, yaşamadığımız bir sürü iftiralar oldu. Bütün buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sulh elde edildiği için bütün bu kötülüklere de, yani bize bu kadar hakaret edenlere de tabii ki küfür, kabahat yoksa hakkımızı helal ediyoruz. Çünkü önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğidir. Tabii.
6: Şimdi halihazırda tutuklu belediye başkanları var ki bu isimlere büyük çoğunlukla İstanbul'da görev alan belediye başkanları da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hep en azından suçlamalar gidene kadar, söz konusu isimler aklanana kadar çeşitli bir duruş sergilenmesiydi. Sizin bu noktadaki yorumunuz ne olur? Bundan sonra tutuklu belediye başkanlarına ilişkin bir tavır değişikliği olacak.
5: Tabii ki arkadaşlarımızın şu anda mahkemeleri devam ediyor. Mahkemeleri devam eden arkadaşlarımızla ilgili benim bir yorum yapmam mümkün değil. Çoğunu tanıyorum, bildiğimiz insanlar. Aileleri var, anneleri, babaları var. Allah hepsine kolaylıklar versin. Ama benim takıldığım bir nokta var ki ömrüm yeterse bunun mücadelesi sonuna kadar vereceğim. Bu iftiracı ve itirafçılar konusunda elbette kudretim ne kadar yetiyorsa. Çünkü yaşadığımız bütün bu sorunlar bu itirafçı ve iftiracılardan kaynaklı. Ama ne gariptir, ne gariptir, Türk medyamız özellikle bu iftiracı ve itirafçılar konusunda olağanüstü bir hassas davrandılar. Kim bunlar? Neden bu siyasi partilere bunlar sızmışlar? Kimler bunlara kılavuz olmuş? Yani çeşitli isimleri, çok isimleri zikrettim. Bu isimler nasıl olmuş da buralara yuvalanmış? Evet, yani bu konuda tabii ki genel merkez, Sayın Genel Başkanımız da bu araştırmaları yapacaktır. Bir daha sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, değerli arkadaşlar, Türk siyaseti arınmadığı sürece, Türk siyasetinde temizlik olmadığı sürece ne yoksulluktan kurtulabilirsiniz ne de bu yaşadığınız hikayelerden. Eğer bugün bir emekli maaş alamıyorsa, bugün çeşitli sorunlar yaşıyorsak, bunun temel nedeni ülkemizdeki yolsuzluklardır. Hiç kimse kusura bakmasın. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi örnek olacak. Bütün siyasi partilerden bunu bekliyoruz. İmar çetelerinde hesap sorulmayacaksa, ihale çetelerinde hesap sorulmayacaksa, Allah hepinizden hesap sorar. İnşallah biz bu meselenin takipçisi olacağız. O konuda da dediğim gibi, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne odaklanmış çeşitli itirafçılarla ilgili önemli bir çalışmalarımız var. İnşallah onun önümüzdeki günlerde onu sizlerle paylaşacağız. Tabii ki belediye başkanları ve çeşitli yöneticilerle ilgili Sayın Genel Başkanımızın tasarrufu. Başka? Sorumuz yok.
2: Radyo Sputnik,
5: evet, şimdi
2: canlı yayın.
5: Önce şuradan başlayalım.
3: Evet değerli dinleyenler, CHP'de mutlak butlan trafiği devam ediyor. CHP eski milletvekili Gürsel Tekin de İstanbul'da biraz önce konuştu. Radyo Sputnik'te de radyolarınıza taşıdık bu konuşmayı. Hemen notlarımıza bakalım. Gürsel Tekin'in aktardıklarını burada sizlerle paylaşalım. Gürsel Tekin yaptığı bu basın açıklamasında ilk öncelikle CHP Grup Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve Kılıçdaroğlu'yla Özel birlikte çalışacaklar ifadesini kullandı. Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise gerisi teferruattır dedi. CHP merkezlerine yapılan ve biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarına yapılan saldırılara da değindi Gürsel Tekin. Buna tepki gösterdi. Bu durumları kim yaptıysa hesabı soruldu olacaktır diye konuştu. CHP'nin son durumunun adliye koridorlarına taşınmaması için çok çaba sarf ettiklerini dile getirdi Gürsel Tekin ve Ankara'da bu sorunların çözüleceğini belirtti. CHP kurultayının 7 ay sonra yapılacağı iddiasını da dile getirmişti Gürsel Tekin bir medya organında. 7 ay sonra kurultaya gideceğine ilişkin söyleminin yorum ve öngörüden ibaret olduğunu kaydetti Gürsel Tekin ve bu konu hakkında da sadece yorum yaptım. Benim takvim konusunda bir yetkim yok diye konuştu ve Türk siyasetinin arınması gerektiğini dile getirdi. İtirafçılarla ilgili çalışmamız var dedi Gürsel Tekin ve görevine de devam edeceğini kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiğinde yeni tasarruf ondadır diye konuştu diyelim ve burada noktalayalım.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
7: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
8: Radyo Sputnik.
9: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Komplet forvet adından da anlaşılacağı gibi sahada her işi yapabilen forvettir. Hem ceza sahasında bitiricidir, hem oyun kurulumuna katkı verir. Hem hava toplarında etkilidir, hem yere indiğinde ayağına hakimdir. Hem sırtı dönük oynayabilir, hem yüzünü kaleye dönüp adam eksiltebilir. Bu forvet tipi klasik görev tanımlarının dışına çıkar. Çünkü ondan sadece bir şey değil, birçok şey beklenir. Bu oyuncu maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olur. Bazen topu alıp kendi götürür, bazen arkadaşlarına alan açar. Gerektiğinde geriye gelir, oyun kurulumuna katılır, gerektiğinde ileri çıkar, rakip stoperlerle boğuşur. Bazen bir sahte 9 gibi orta sahaya gelir, bazen bir targetman gibi ceza sahasında top indirir, bazen bir pusher gibi fırsatları koklar. Her hücum şekline ayak uydurabilir. Bu yüzden teknik direktörler böyle bir oyuncuya sahip olduklarında taktik dizilişlerde çok daha özgür davranabilir. Komplet forvet genellikle 4-3-3, 4-2-3-1 ya da 4-4-2 gibi sistemlerde rahatça görev alabilir. Ancak onu bu sistemlerin içine sıkıştırmak zordur. Çünkü o sistemin kalıbına değil, sistem onun yeteneklerine göre şekillenir. Böyle bir forvet hem kontra atakta hem yerleşik hücumda takıma üstünlük sağlar. Topla oynayan bir takımda oyun kurulumuna yardım ederken topu rakibe bırakan bir takımdaysa geçiş oyunlarında bireysel yeteneğiyle fark yaratabilir. Fiziksel olarak komplet forvetin birçok özelliği bir arada taşıması gerekir. Kuvvetli, dengeli, hızlı, dayanıklı, çevik ve top kontrolü sağlam olmalıdır. Genellikle boyu uzun olsa da bu bir zorunluluk değildir. Esas önemli olan fiziksel yeteneklerini top saklama, çalım, kafa vuruşu ve koşullarla çeşitli şekilde kullanabilmesidir. Çünkü onun sahadaki rolü sabit değil, sürekli değişkendir. Mental olaraksa bu oyuncu üst düzey futbol zekasına, soğukkanlılığa, karar alma becerisine ve kendine güvene sahip olmalıdır. Maçın her anında farklı bir çözüm üretme ihtiyacı vardır. Topu aldığında bazen pas verecek, bazen şut çekecek, bazen rakibi üzerine çekecek, bazen driblingle pozisyon yaratacaktır. Bu kararları hızlı ve doğru şekilde verebilen bir futbolcu olmalıdır. Bu rolün modern futboldaki en eksiksiz örneklerinden biri kuşkusuz Karim Benzema'dır. Real Madrid'de yıllarca sadece gol atmadı. Oyun kurdu, genç oyunculara alan açtı, topu sakladı, topu taşıdı, gerektiğinde geri geldi. Aynı maç içinde hem targetman gibi oynadı hem de sahte 9 gibi orta saha bağlantılarına yardım etti. Bir diğer üst düzey örnek Harry Kane'dir. Tottenham ve sonrasında Bayern Münih formasıyla sadece gol yollarında değil, orta alanda da oyun aklıyla fark yarattı. Geriden oyun kurarak hücumun yönünü belirledi, takım arkadaşlarını oynattı, ayrıca ceza sahasında bitiriciliğini de gösterdi. Zlatan Ibrahimovic kariyeri boyunca her şeyi yapabilen forvet arketipiydi. Fizik gücüyle rakibi ezdi, tekniğiyle paslar attı, kafayla gol attı, voleyle maç kazandırdı. Topla içeri kat etti, ceza sahasında sırtı dönük oynadı, gerektiğinde takım savunmasına yardım etti. Oyun vizyonu ve fiziksel kapasitesi bu rolün tüm yönlerini karşılayacak düzeydeydi. Bu rolün avantajı çok büyük. Takımın bütün hücum planını onun üzerinden şekillendirebilirsin. Top ondayken takım rahatlar, pres altında oyunu tutar, boş alan yaratır, bitiricilik sağlar. Ancak bir dezavantajı da var. Bu kadar çok şeyi aynı anda yapabilecek bir oyuncu bulmak zor. Oyuncunun fiziksel ve zihinsel kapasitesinin çok yüksek olması gerekir. Ayrıca bu forvetin oyuna çok fazla katılması zaman zaman gol pozisyonlarında eksik kalmasına da sebep olabilir. Sonuç olarak komplet forvet sahada her şeyden biraz değil, her şeyden çok olan oyuncudur. O sadece bir forvet değil, aynı zamanda oyun kurucu, tamamlayıcı, taşıyıcı, bitiricidir. Onun olduğu bir takımda hücum zenginleşir, rakip savunma çöker, oyun çeşitlenir. Eğer bir takımın böyle bir silahı varsa hücumda ne oynayacağına değil ne oynamayacağına karar vermesi daha zor olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olan her şeyi yapabilen komplet forveti anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Tat alma duyumuz dilin belirli bölgeleriyle sınırlı değildir. Tat alışımız dilin tüm yüzeyine ve ağız boşluğuna yayılan tat tomurcukları sayesinde gerçekleşir. Tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umami tatlar dilin belirli bölgelerinde daha yoğun algılansa da tüm tat tomurcukları bu tatları algılayabilir. Bu nedenle geleneksel tat bölgeleri haritası bilimsel olarak geçersizdir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Suyun en eski öyküsüne uzanan yolculukta İstanbul'un su yollarını anlatıyoruz. İstanbul'un tarihi su yapıları, kuruluş hikayeleri ve bugün içinde bulundukları koşullar İstanbullular tarafından pek az biliniyor. Bentler, kemerler, çeşmeler ve su terazileri yüzlerce yıl öncesinden bugüne varlıklarını korumayı başardığı gibi bugün de şehrin su ihtiyacını karşılanmasında rol sahibi. İstanbul'un yüzyıllar boyunca su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş ve bir kısmı günümüze kadar ulaşmış su yolları bulunuyor. Eyüp Sultan'daki 40 çeşme su yolları sisteminin bir parçası olan Savaklar Maksimi ve Çeşmesi, Üsküdar'daki 4. Mehmet Han Çeşmesi ile Taksim su yolları sisteminin parçası olan ve Maslak'ta bulunan Maslak-Taksim suyu çeşmesi. Taksim Maksimi ve Maksimi ait iki çeşme ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda. Maksim günümüzde İBB'ye bağlı Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak hizmet veriyor. Halkalı su yolları İstanbul'un batısında bulunan Halkalı ve Cebeciköy arasına pınarlardan beslenerek kurşun ve pişmiş toprak borularla şehre getirilen menba sularıdır. İlk tesisler geç Roma döneminde Hadrianus, 1. Konstantinius, Valens ve 1. Theodisos zamanlarında inşa edildi ve fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle eski su yolları onarıldı, yeni su yolları bulunarak isale hattına dahil edildi. Ancak Halkalı su yolları günümüzde İstanbul'daki yoğun nüfus artışı ve kentleşmeyle birlikte işlevselliğini kaybetti. 40 çeşme su yollarına geç Roma döneminde Belgrad ormanlarında bulunan derilerin ızgaralarla tutulup kabartılarak galeri şeklinde şehre su verilmesiyle başlandığı biliniyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet bu isale hattının Cebeciköy'den şehre kadar olan kısmı tamir ettirdi ve hattın üzerine 21 adet su kemeri yaptırdı. Günümüzde kısmen çalışır durumda olan sistem hala

0: arındaki meyvalardan alınarak pont borularla Cendereli'deki terfi merkezine getirilen ve şehre dağıtılan sulardır. Sertliği düşük, kalitesi yüksek bu sular Cendere terfi merkezinden Beşiktaş Yıldız Sarayı'na kadar güzergah üzerindeki semtlere dağıtılıyordu. Günümüzde İBB'ye bağlı Hamidiye AŞ olarak işlevini sürdürüyor. Solakbaşı Sinan Ağa tarafından yaptırılan Solak Sinan Su Yolu, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın inşa ettirdiği Mihrimah Su Yolu, Sultan 3. Murat'ın annesi Nurbanu Valide Sultan'ın Atik Valide Su Yolu ve 3. Ahmet'in Vezir-i Azamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı düşünülen İbrahim Paşa Su Yolu en önemli isale hatlarından. İstanbul'un su yollarını suyun eski öyküsüne dayanarak sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayat, bazen bir seçim yaparsınız ve sonrasında ders niteliğinde olaylar zinciri başlar. Tıpkı yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminde olduğu gibi. Bir beladan kurtulmaya çalışırken daha büyük bir dertle yüzleşmek. Bu deyim yalnızca bir doğa olayına değil, hayatın cilvesine gönderme yapıyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminin kökeni Anadolu'nun tarıma dayalı geçmişine uzanıyor. Orta Anadolu'dan İç Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Trakya'ya kadar uzanan topraklarda yaşayan köylü için yağmur genelde bereket, doluysa felaket anlamına gelirdi. Çünkü yağmur toprağı doyurur, ekinlerin can suyudur. Ancak dolu bir mevsimlik emeği dakikalar içinde yok edebilen yıkıcı bir güçtür. Eskiden köylüler gökyüzü karardığında yağmurdan kaçmak için ağaç altına ya da samanlık gibi geçici sığınaklara çekilirlerdi. Ancak çoğu zaman bu kaçış doluya yakalanmayla sonuçlanırdı. İşte bu somut doğa olayları halk arasında yağmurdan kaçarken doluya tutulmak biçiminde dilimize kazındı. Bir halk anlatısı şöyle der. Bir köylü tarlada çalışırken aniden bastıran yağmurdan kaçmak için küçük bir ağaç altına sığınır. Tam o sırada bir başka köylü uyarır. Orada durma, yıldırım düşer. Köylü panikle koşar, açık alana çıkar. Gökyüzü kararır ve birdenbire bardaktan boşanırcasına dolu başlar. Ne ağacın altında ne açıkta. O an anlar. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşum. Bu deyim zamanla somut olayların ötesine geçerek soyut hayat deneyimleriyle uyarlanıyor. Tanzimat sonrası edebiyatta özellikle Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin ve Mahmut Makal gibi köy hayatını işleyen yazarlarda deyime sıkça rastlanıyor. Toplumsal eleştirilerin yer aldığı köşe yazılarında, siyasi yorumlarda hatta günlük sohbetlerde bile bu deyim kaderin çarpıcı cilvelerini anlatmak için kullanılıyor. Bugün yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyiminin ardında yatan kültürel ve tarihsel katmanları birlikte göz attık. Hayatın sürprizlerine karşı uyanık kalmak dileğiyle. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
3: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerine faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Kombi'nin maç sonu mırıldandığı "hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim iterine dönüştüğü 1934 İtalya, ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa, sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk kez kameralar karşısında açıklamalarda bulunuyor. Radyo Sputnik'te dinliyorsunuz.
2: ...le görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
1: Siz mi arayacaksınız?
2: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

0: Evet değerli dinleyenler, CHP Genel Başkanlığı'na tekrardan gelen Kemal Kılıçdaroğlu biraz önce ilk kez kameralar karşısındaydı. CHP'deki son durumu paylaştı. Özgür Özel'le bir görüşme olmadığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu sabah yeni bir gelişme olduğunu dile getirdi ve Özgür Özel'in grup başkanlığına seçildiğini dile getirdi ve görevinin hayırlı olmasını söyledi. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti dedi Kemal Kılıçdaroğlu ama şu ana kadar bir görüşme gerçekleşmedi. Umarım görüşme gerçekleşir diye konuştu. CHP'nin köklü bir parti olduğunu dile getirdi Kılıçdaroğlu. Devlete yön veren parti olduğunu söyledi ve ahlaki değerlerini korumak zorunda olduğunu belirtti. Ahlaki değerlerine kavuşturacaklarını dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden de kaçınılması gerektiğini vurguladı diyelim. Bizler de burada noktalayalım.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz...
0: Yenileri geldikçe.
1: Tabii yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece, ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık, 1974...
0: Ya artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar, ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. Ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken, bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye
1: İnşallah.
0: Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. Katılıyorlar ülkeler. Sonra
2: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Değerli dinleyenler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyaset Okulu sertifika töreninde konuşuyor. Canlı olarak Radyo Sputnik'te dinliyorsunuz.
1: Değerler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu ortaya koyduğu faaliyetler açısından anında sıkça söz ettiren bir konumdadır. Yıllardan beri devam eden bu programlı eğitimler aracılığıyla gençlerimiz siyasi sosyoloji bağlamında toplumu, uluslararası ilişkiler bağlamında dünya ve bölge gerçeklerini ve günümüzün iletişim süreçlerini sağlıklı ve sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle her şeyden önce Türk milletinin sahip olduğu derin tarih şuurunu ve idrak bilincini idrak etmektedir. Bu bilinç ve şuur içerisinde gençlerimiz önce bilgi, sonra değer ve nihayetinde tarihi sorumlulukları taşımaya, içinde yaşadıkları topluma katma değer üretmeye başlamaktadırlar. Böylesi bir anlayış ve aydınlığın temerküzüyle mayalanmış siyaset ve liderlik okulumuz, şimdiye kadar 23 dönem eğitim alan 40 kişiyle birlikte 17 yıl içinde sayıları 820'ye ulaşan öğrencimize kapısını ardına kadar açmıştır. İsabetli ve ihtirama layık bir düşünceyle 23. dönemin teması bilim, bilgi, kültür olarak belirlenmiştir. Bilgi ancak ve ancak anlayış ile anlam kazanır. Ve anlayış, amel arasında kurulan ahengin de en ayırt edici vasfıdır. Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür ve bunun akıl idrak ile tedavi edilmesi gerektiği öğütlenir. Bilgi, akıl ve eylem arasındaki ahenkli birlikteliği ihtiva ederse ortaya ideal olan sonuçlar çıkar. Türk düşünür Yusuf Hacip, Allah ahlak anlayışında bu üç temel kavram birbirine perçinlenmiş olarak görülür. Ancak bunları anlamlı fiillere dönüştürecek olanın da bilgi olduğu unutulmamalıdır. Yusuf Hacip'in ifadeleriyle, "Beyim, bilgi edin, bilgi sana arkadaş olur. Bilgisi olana bir gün devlet yoldaş olur." Tabiatın karşısına bilginin ehemmiyetini koyan düşünürümüz, bizi hakiki özgürlüğe götürecek olanın da bilgi olduğunu savunmaktadır. Gerek harz, gerek kültür kelimelerinin bize eklenilen ve biçilen bir şey fikri verdiği bilinen gerçekliktir. Bir millet kültürünün milli sınır içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş düşünce ürünlerinin o sınır içindekiler tarafından işlenmesi ve tüketilmesi olayına işaret eder. Bir milletin kültürü gerçekten oturduğu coğrafya parçası üzerinde yaratmış olduğu her türlü insani eserlerin toplamıdır. Bir başka ifadeyle kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir. Kültür zannedildiğinin aksine taklit ve ezber ile ürüne dönüşmez veya bu kültür olarak ifade edilemez. Toprak, tohum ve ürün arasındaki ilişki gibi de kültürde de zihin, kavram ve fikirler söz konusudur. Elma çekirdeği nasıl elma değilse, zihne eklen şeyler de aynı olduğu hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit ve ezbercilik olur. Toplumsal ve düşünsel tecrübeyle şekillenen her şeyin zihin tarafından işlenmesi, içselleştirilmesi, elenmesi, bir başka ifadeyle insanın şahsına münhasır düşünme süreçlerinden süzülmüş olması gerekir ve biz buna kültür adını verebiliriz. Türklerde bilgi ve kültür ilişkisi salt teorik bir bilgi birikiminden ziyade hayatın her alanına sirayet eden Türk bilgeliği olarak adlandırılan pratik bir erdem ve yaşam tarzı üzerine inşa edilmiştir. Türklerin binlerce yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalarda çeşitli din ve alfabe değişikliklerine rağmen kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde bu köklü bilgelik geleneği yatmaktadır. Türk kültüründe bilgi ile kültürün kaynaştığı ana dayanak noktası Türk töresidir. Töre sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul görmüş hayat tarzını, insan anlayışını ve evren algısını temsil eden ortak bir bilgi yükünüdür. Bu bağlamda bilgi, toplumun ortak tecrübesiyle şekillenir ve töreye bağlılık Türklerin belirleyici kültürel özelliği olarak öne çıkar. Töre bir bilgi kalıbını temsil ederken, bilgelik bu bilginin yeni durumlara dinamik bir şekilde uygulanmasıdır. Türk düşünce geleneğinde bilgi sahibi ile bilgi arasında önemli bir ayrım vardır. Bilgi ancak kişisel sezgi ve milletin irfanı ile bilgeliğe dönüşür. Bilgi sahibi sadece dış dünyaya ait bilgilere sahip olan kişiyken bilge bu bilgileri kendi varlığıyla ilişkilendiren, kendini bilen ve bilgisini erdemli eylemlere dönüştüren kişidir. Dolayısıyla bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır ve toplumda saygı görür. Orhun yazıtlarında devlet adamlarının atlarının önünde bilge sıfatının bulunması, bilginin yönetim ve kültürle ne kadar iç içe olduğunun önemli bir göstergesidir. Bilgi ve kültür arasındaki bu ilişkiyi pekiştiren en önemli unsurlarından biri de dildir. Dil, bir toplumu topluluk olmaktan kurtarıp millet haline getiren duygu ve düşünce birliğinin taşıyıcısıdır. Bu durumun en belirgin örneği Bilge Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi, İslam'ı mi bilgiyi Türk dili ve töresiyle yoğurarak Divan-ı Hikmet'in inşa etmiştir. Onun bu yaklaşımı bilginin sadece zihinsel bir süreç olmadığını, aynı zamanda kültürel bir kimlik inşa etme aracı olduğunu kanıtlamıştır. Türklerde bilgi bağımsızlık ülküsü, devlet millet bütünlüğü ve töreye uygunluk gibi temel kültürel değerlerle harmanlanmış rasyonel bir tutum ve strateji bütünüdür. Bu bilgelik geleneği bilgiyi sadece bilmek için değil, toplumun yararına kullanmak ve kriz dönemlerini aşmak için bir rehber olarak kabul eder. Türklerin binlerce yılı aşkın süredir geniş bir coğrafyaya yayılmalarına, farklı dinler ve alfabeler benimsemelerine rağmen milli benliklerini koruyabilmelerinin sırrı Türk bilgeliğinin adıdır. Bu bağlamda bilgi sadece teorik bir öğrenme değil, bir milletin zorunlu şartlara uyum sağlama, kimliğini koruma ve krizleri aşma gücüdür. Bu bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür. Türklerde bilginin ana dayanağı Türk töresidir. Töre bir toplumun kolektif tecrübesiyle şekillenen, hayat tarzı, insan anlayışı ve evren algısının toplamını temsil eden bilgelik manzumesidir. bilgece kararlar alabilmek için bir meşruluk zemini gerekir ve Türk töresi bu zemini sağlar. Türk düşünce mirasında bilgi ancak erdem ve ahlakla birleştiğinde gerçek değerini bulur. Bilgelik bir kibir değil, aksine bir tevazu pratiğidir. Bilge kişi bilgisini toplumun yararına kullanan ve olaylar karşısında dirayetli davranan bir rehberdir. Diyebiliriz ki Türklerde bilgi hayattan kopuk bir malumat yığını değil, töre ile şekillenen, bilgelik ile uygulanan ve dil ile kuşaktan kuşağa aktarılan canlı bir kültürel mirastır. Sevgili genç kardeşlerim, işte bu bilgi temelinde şekillenen düşünce dünyamızda bize göre siyaset, toplumsal sorunlarla dertlenme olanlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır. Şu anda olduğundan daha iyi yaşayabilmemizi sağlayacak amaçlı bir eylem alanıdır. Hep söylediğim gibi bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir. Biz millete hizmet anlayışımızda ilhamımızı bilge şey Edebali'nin Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesinden almakta, siyaset felsefemizi bu düsturun üzerine kurmaktayız. Sosyal bir devlet anlayışıyla adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Milletin derdiyle dertlenmeyen, menfaatiyle sevinmeyen, acısıyla hedef kederlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir. Kıymetli gençler, 21. yüzyılda dünya farklı bir yöne gitmekte, dünya düzeni yeniden şekillenmektedir. Dünya düzeni yeniden şekillenirken Batı ve Doğu'nun değerler sistemi çatışmakta. Bu gidişat bütün milletleri büyük bir öngörülmezliğin içine doğru sürüklemektedir. Bugün teknolojik ve bilimsel bağlamda geliştiği somut olan Batılı sistemin çöküşünden bahsedilmektedir. Bu çöküşün belli nedenlerle ve belli koşullarla gerçekleştiği kesindir. Rusya-Ukrayna çatışması ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları, dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezini almıştır. Bütün bu olanlarla birlikte Batı'nın yüzlerce yıldır inşa ettiği değer dünyası, reel dünyada karşılığı olmayan, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir anlam ve önlem ihtiva etmeyen bir boşluğa düşmüştür. Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı ve ötekilerini sömürmenin aracı olarak kullanmaları, Batılı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün dünya sisteminin aktörlerinin idealize ederek batı dışı dünyaya dayatmaları çalıştıkları değerleri sömürü düzenlerini devam ettirmenin bir aracı olarak kullanmaları, bu değerler içi boş, sadece kavramsal gerekliliği olan, ameli karşılığı bulunmayan retoriğe dönüştürmüştür. Batı ötekisi olarak gördüğü bütün toplumları daha fazla sömürlemek için kültürel ve moral değerler ile oynamıştır. Onları tarihsel bağlarından koparmış ve kendi zenginliklerini devam ettirmeye hizmet edecek bir yaşam biçimine mahkum etmiştir. Batı dışı milletler kendi çıkarları doğrultusunda kategorize etmekten, tanımlamaktan da geri kalmamıştır. Bugün az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler şeklinde kalıplaşan tanımlamalar tam anlamıyla batılı akılla yapılan silahlandırmanın ürünüdür. Sınıflandırmanın ürünüdür. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler yoktur. Gelişmesi emperyalist sömürgeci politikalarla engellenmiş, geride bırakılmış ve tarih dışına itilmeye çalışılmış toplumlar ve devletler vardır. Soğuk Savaş döneminde bu tanımlamalar Batı açısından oldukça düşük maliyetle sürdürülebilen bir düzen üretmiş iken bugün astarı yüzünden pahalı gelmiş ve çok maliyetli bir sürece dönüşmüştür. 21. yüzyılın belirsizliği tutsak olarak olmuş, dünya durumu henüz çökmese de derin bir krizde olduğu aşikar olan Batı hegemonyasının eski alışkanlıklarını devam ettirme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği klasik sanayileşmiş ülkelerin küresel sermayeden aldığı pay düşmekte, dolayısıyla bu durum dünyanın ekonomik pastasından alınan payı da Batı dışı dünya lehine değiştirmektedir. Batı'nın halen özellikle düşünce ve dil üretimi noktasında hegemonyasını devam ettirme çabaları görülse de iktisadi gelişmelerin bu dil ve düşünceyi havada bırakacağı muhakkaktır. Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. Unutulmamalıdır ki burada var olan milli irade modern bir inşa değildir. Bu irade tarihin derinliklerinden gelmektedir. İlhamını köklerinden almakta, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun varoluş bilincini gelecek kuşaklara aktarma amaç ve gayretindedir. Dünyanın medeniyet kuşağı ve milletlerin tarihsel hikayesi buradadır. İnsanlığın ortak kaderi buraya bağlıdır. Bu coğrafya dünyanın kalbidir. Yaşadığımız coğrafya tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumlulukla biz dünya, bölge ve ülkemizde cereyan eden hadiselere çözümsüz, imkansız gibi kavramlarla bakmıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda imkansızlığın diline teslim olmak yoktur. Bir iman varsa imkan da vardır diyenlerdeniz. İman varsa her engelin aşılacağına inananlardanız. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulunacağını bilenlerdeniz. Kendilerini çıkmaz içinde görenler, sürekli olarak içinde bulunduğumuz çağda zamanın hızla aktığından ve böylesi koşullarda çeşitli sorunlara kalıcı çözümler üretilemeyeceğinden bahsediyorlar. Zamanın hızla aktığı kuşkusuz bir gerçekliktir. Lakin zamanın hızlı akması başka, yönsüz ve hedefsiz akması bambaşka bir şeydir. Yön ve hedefin tayinini hamasetten uzak değerlendirmelerinin konusu kılınmalı. Tarihte birçok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Yıldır ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu coğrafyada gerçekleşen her olay sonuçları itibariyle sadece bölge ile sınırlı kalamayacak ve dünyayı etkileyecektir. Bu coğrafya yüzlerce devletin beşiğini sallamış ve salasını vermiştir. Bu tarihin herkese tembihi şüphe götürmez bir gerçekliliktir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparatorluklar coğrafyasıdır. Anılar ve tarih burada çok güçlüdür. Bunun aksini iddia edenler tarihle ve Türk ile kavga etmeyi göze almalıdır. İnancımız tamdır. Gözümüz karadır. Kılıcımız keskindir. Yolumuz hak yoldur. Bu coğrafyada var olmak, varoluş iradesi göstermek ve varoluş iradesinden kaynaklı tasavvur sahibi olmak kuşkusuz köklerimizin ve kültürümüzün derinliğiyle doğru orantılıdır. Türkler bu coğrafyada beylikler, imparatorluklar ve milli devlet olarak varlık göstermişlerdir ve ebediyen devam edecek bir durumdur. Tarihsel açıdan Anadolu'da 1000 yıldır millet aynı millet, devlet aynı devlettir. Değişen sadece yönetim biçimleridir. Bu da tarihi gerçekliğe ve zamanın ruhuna uygun ve tarih içinde olmanın doğal sonucudur. Çağları aşarak gelen kültürün anıtının üslubuyla ifade etmek gerekirse, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini, töresini kim bozabilir? Kim Türk milletini diğer ülke olma ülküsünden alıkoyabilir? Muhterem gençler, tarihimizin bize yüklediği misyonu gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz değerlendirmeleri çok iyi anlamalı ve geleceğimizi bu doğrultuda planlamalıyız. Yaşadığımız tarih aralığında Batı'nın çıkarlarını önceleyen değerler dünyasının insanlığı daha mutlu bir geleceğe taşıyacağı mümkün görünmemekte ve yeni bir değerler dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hep birlikte tanıklık edilmiştir ki kendine adil, başkasına zalim olanlar, kendine mutluluğu, başkasına acıyı hak görenler, daha fazla sömürgenin daha çok zenginlik olduğuna inananlar, inananlar için yolun sonu görünmüştür. Bu kuşku duyulmayacak bir hakikattir. 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler 20. yüzyılı şekillendirdiği gibi 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler de içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın meselelerini, temelini oluşturmaktadır. Tarih kırılmalar ve kopuşlarla günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek gibi görünmektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki iç çatışmalar, Arap Baharı, kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden Karabağ'ı kurtardığı 44 gün savaşı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından saldırıya uğraması, bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünde derin anlam atfediyor. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz. Ancak bizim dışımızdaki gelişmeler bu süreçleri tetikliyor Bu durum bize daha fazla çalışma, ortak bir irade ile var olma zorunluluğunu telkin ve tembih ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulacak yeni dünya düzeninde hem düşünce hem de meta üretiminde söz sahibi olmasını zorunlu kılıyor. Bu zeminin hazırlanması için her türlü fedakarlıkta bulunulması ve buna uygun politika geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Zaman stratejik bir hedefe doğru ilerlediği sürece anlamlıdır. Dolayısıyla 21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı olarak değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle gelecek bizim olacaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Muhterem gençler, dünya durumu, bölgesel süreçler ve iç politik gelişmeler bugün tam olarak çöl metaforunu çağrıştırmakta ve hatta yaşatmaktadır. Çöl, belirsizlik ve güvensizlik mekanıdır. Her zaman değişimin hızlı olduğu bu mekanda istikrarsızlık ve öngörülmezlik hakimdir. Hedefinize ulaşacak yönü tayin etme ve doğru yolu bulma oldukça zordur. Bu mekanda yol bulmak ancak tecrübeyle mümkündür ve ataların sesine, tarihin tecrübesine kulak vermeyi gerekli değil, zorunlu kılmaktadır. Bunun için stratejik akla, dünya ve bölge denklemindeki jeopolitik oyunlara odaklanmak gerekir. İşte bu nedenlerden dolayı şu tespitler oldukça önemlidir. Bugünün içinde dün vardır. Yarının içinde de bugün olacaktır. Bu nedenle bugün ne yaptığınız, hangi tercihlerde bulunduğunuz, yarın ne olacağınızın, nesillerinizin ne yaşayacağının kararıdır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye, dünya dengeler sisteminde Türkiye'nin en sağlıklı, en sağlam pozisyona yerleştirmek, Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeliyiz. Şu bir hakikattir. Kendi köklerinden, kardeşlik hukukundan, bin yıllık geçmişinden alacağı ilhamla kendi hikayesinin efendisi olmaya başaramayanlar başkalarının aklıyla tutsak ve hatta köle olmaya mecburdur. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız. Basit siyasi çıktıları adına iş dünyası yoksullaşmış olanların bunu icat etmeleri mümkün olsa da itiraf etmeleri çok zor, hatta gayri mümkündür. Nefsine teslim olmuşların, hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Görmeyenler içinse zaten hayat bir çöldür. Kıymetli misafirler, değerli gençler, bizim töremizde devlet işleyişinde bilimin, bilginin, kültürün ve kısaca tarihsel aklın öncelenmesi vardır. Töreye bağlı olarak bilginin ve aklın öncelenmesi ile devlet ve toplumda düzen, huzur ve refah sağlanacaktır. Devletin topluma karşı temel vazifesi de zaten budur. Bunun içindir ki bizler düzen ve refah içinde mücadele eder, adalet ve hak için kavga ederiz, din, devlet, millet için kılıç çekeriz, ilhamımızı tarihin tecrübesinden ve kültürel aklımızdan alırız. Milliyetçi ülkücü geleneğin rehberi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin politik çizgisi, Türk milletinin pusulası, tarihin derinliklerinden yankılanan tembihtir. Pusulası şaşmış olanların, ilhamını bu derin tecrübeden alamayanların durumu ise kamuoyunun takdirinedir. Büyük Türk düşünürü Yusuf Vahap Hacip'in şu mısraları şüphesiz çok şey söylemektedir. Allah kime akıl, bilgi verirse onun eli uzanır birçok iyiliğe. Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu, bu ikisi yüceltir seçkin kulu. Sertifika almaya hak kazanan değerli kardeşlerim, şimdi sözüm yalnızca sizleredir. Bilimsel düşünce, anlama ve açıklama yöntemimiz, bilgiyi yegane rehberiniz, doğru ve yanlışa tek ölçünüz olsun. Kültürel aklınız, dayanağınız, ufkunuz açık, düşünceleriniz berrak, bilgi yolunuz olsun. Sizler bir medeniyet milletinin tarihi sorumluluklarını omuzunuzda taşıyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz uzun, mücadeleniz çetindir. Ama elinizde her karanlığı aydınlığa çıkaracak bir meşaleniz, bir anahtarınız vardır. Bunlar bilim, bilgi ve kültürdür. Ben de bu tavsiyeye uyacağınızı düşünüyor ve inanıyorum. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sizlerin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Siyaset ve Liderlik Okulu'nun değerli yöneticilerine, eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen saygıdeğer misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmama son verirken alayınızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

0: Selçukarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir diye konuştu MHP lideri. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir dedi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu benimsedik. Bütün politikalarımızı güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde de şekillendiriyoruz ifadelerini kullandı MHP lideri. Milletin derdiyle dertlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir diye konuştu. Devletin temel yapısını hedef alanların yaptıkları siyaset değil olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir ifadelerini kullandı Bahçeli. Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz dedi. İlkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur dedi. Dünya düzeninin yeniden şekillendiğini söyledi MHP lideri yaptığı konuşmada ve bu süreçte Batı ve Doğu'nun değer sistemleri çatışıyor. Bu gidişat bütün milletleri öngörülemez sürecin içine çekiyor dedi Bahçeli. İran'a söylenenler yarın Türkiye'ye de söylenecek dedi. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür diye kaydetti. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan tutum denemesi, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır diye konuştu. Tarihte birçok defa başardığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğunu dile getirdi MHP lideri ve bunun adında Türkiye 100 yıl olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi yaptığı konuşmada. Bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikası olduğunu dile getirdi terörsüz Türkiye sürecinin ve bu politikanın gelecek nesillere karşı tarihi bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Devlet Bahçeli ve bin yıllık bir kardeşlikten ilham alındığının da altını çizdi diyelim ve burada noktalayalım. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. Hey! 2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Asamoah Gyan'ın penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Saha içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ard arda 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Finalse oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile, topu Jabulani ile, vicdanı Gana Uruguay ile, siniri Fransa isyanı ile ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu birlikte çalışacak dedi. KKTC'de skandal. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına geçerek sessizliğini bozdu. Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu evinin önünde son süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün görüşme gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracağız. Düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
1: Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığından düşen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Merkez'deki kısıtlı milletvekilinin katılımıyla gerçekleşen bugünkü toplantıda CHP'nin meclisteki grubunun başkanı olarak seçildi. CHP eski milletvekili Gürsel Tekin ise yaptığı basın açıklamasında CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek Kılıçdaroğlu ve Özel birlikte çalışacaklar ifadelerini kullandı.
3: Bugün de Sayın Özgür Özel Grup Başkanı Vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. olağan kurultayını iptal ederek mutlak butlan ilan etmesi Türkiye'de de eşi benzeri görülmemiş bir hukuki ve siyasi tartışmanın da fitilini ateşlemiş durumda. Özgür Özel yönetiminin bugüne kadar aldığı tüm kararların tüzük değişikliklerinin ve atamaların geçersiz kalmasıyla birlikte gözler en kritik soruya çevrilmişti. Özel yönetiminin gösterdiği adaylarla kazanılan 31 Mart 2024 yerel seçimleri ne olacak sorusu gündemdeydi. Tartışmalara YSK son noktayı koydu. Seçimlerin iptali yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan acil başvuru kurul tarafından jet hızıyla reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre CHP'nin mahkeme kararıyla iptal edilen 38. olağan kurultayına ilişkin olarak düzenlenen operasyonda siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. MİT Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 IŞİD'li terörist Türkiye'ye getirildi. Yakalananlardan birinin Ankara GAR saldırısıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen 24 yaşındaki YMG'nin bagajında 4 embriyo tespit edildi. Olayın ardındansa şüpheli gözaltına alınırken embriyolar polis tarafından muhafaza altına alındı. İnsan hücre doku ve organ nakli yasasının ihlali suçundan tutuklanan şüphelinin İsrail'li bir şirketle bağlantısının olduğu iddia edildi. KKTC'de son yıllarda büyüyen tüp bebek ve sağlık turizmi sektörü ardından yaşanan bu olay, biyolojik materyal taşınması ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
6: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz efendim Radyo Sputnik'te. Evet, bugün neler konuşacağız? Bugün çok enteresan konularımız var tabii. Hemen konuklarımızı bekletmeden kendilerine merhaba demeye başlayalım. Daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz avukat Özlem Kurt ilk konuğumuz. Merhabalar Özlem Hanım.
7: Serhat Beyciğim merhabalar, nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
7: Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizinle olmak her zamanki gibi çok keyifli.
6: Harikasınız. Özlem Hanım, şimdi biz daha önce sizle konuştuğumuzda genellikle yapay zeka ile ilgili hukuki soruları ve sorunları konuşmuştuk ve hani bu dünya nasıl döner, nasıl bir yerden bir yere gider diye. Ama geçtiğimiz günlerde sizin bir konferans çağrınız elime geçti. Beni çağırdılar ama ben yurt dışındaydım, gelemedim. Bu konferansta çok enteresan bir noktaya değinmişsiniz. Yapay zeka hukuk firmalarını, yani buradaki hukuki varlıkları nasıl temsil eder, nasıl onlara yardımcı olur gibi bir bakış açısı olmuş. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Çünkü her sektöre yapay zekanın nasıl dokunduğunu konuşurken evet hukuk firmalarını konuşmamak biraz tuhaf olacaktı. Öncelikle bu toplantı için sizi çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok ilginç bir fikir olmuş, iyi bir fikir olmuş. Hani buradan biraz girelim istiyorum izninizle.
7: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, yani her sektörün artık diline pelesenk olmuş durumda yapay zeka. Bütün konferansları, konu ne olursa olsun başına bir yapay zeka ekleniyor biliyorsunuz. Hukuk da tabii ki bundan nasibini aldı. Global olarak da aslında hukuk sektöründe AI uygulamaları, biz ona kısaca dünya jargonunda legal tech diyoruz. Yani hukuk teknolojileri çok büyüyen bir trend ve çok ciddi ve büyük bütçelerle yatırımlar almaya da başladı tabii ki. O yüzden hukuk hem kendisi de nasibini alıyor AI uygulamalarında, aynı zamanda kendi ekosisteminde yeni bir ticari alan da üretiyor tabii ki.
6: Kesinlikle ve çok güzel bir şey bu. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi hukuk firmaları deyince hani çok fazla avukat ofisine girip çıkmadım ben. Genelde haber için girip çıktım ama şöyle bir şey vardı. Hep gözümün önüne gelen şey bir sürü yazılı belge, arkada ansiklopedik kitaplar vesaireler falan. Şimdi bunların arasına yapay zeka girince o işi değiştiriyor mu, hızlandırıyor mu, dönüştürüyor mu? Bunu çok merak ettim mesela.
7: Hiç şüpheniz olmasın. Yani yapay zekanın girdiği her işte biz bir kere belli birkaç tane kelime var. Onu kullanmadan çıkmıyoruz o konudan. O da nedir? Zaman yönetimi çok ciddi zaman kazandırıyor. Verimlilik ve tabii ki ölçekleyebilmek. Yani yaptığınız işi tek seferde çok büyük ölçeğe sığdırabilmek gibi faydaları var. Evet. Ama hukuk tarafında bu üçünün haricinde yapay zekanın bizim en önem verdiğimiz katma değeri kurumsal hafıza yönetimi olacak. Ve biz de yatırımımızı ona yapıyoruz açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki örneğin bir şirketin sözleşmesi iki taraf arasında, bazen daha çok taraf arasında, bir de hukukçular da işin içine girdiğinde çok versiyonda gidiyor geliyor, üzerinde değişiklikler yapılıyor, imza aşamasına gelene kadar çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, ama bunlar genelde e-mail üzerinden döner ve bunların kurumsal hafızada saklanması, belki metin versiyonları saklanır ama aslında sözleşmenin geri döndüğünüzde o hikayesi neydi, o maddeler niye, ne tartışıldı da o şekilde değiştiği gibi aslında detayları biz genelde bilmeyiz. Hele o süreci yürüten kişiler şirketlerden işten ayrıldılarsa onu zaten bilmeye artık imkan kalmaz.
6: Evet.
7: O nedenle hani bir sözleşme örneği dedim ama bunu her çalışma unsuruna şey yapabiliriz, örnekleyebiliriz. Dolayısıyla hız, verimlilik, ölçeklenebilirliğin haricinde kurumsal hafızayı, yani hukukta da aslında veriye dayalı bir altyapı oluşturma noktasında AI tabii bizim elimizi çok kolaylaştırıyor. Ama bu tabii biraz daha hukuk işlerinin yönetimi kısmı. Yani hukukun bir kendisinin icrasında AI'dan faydalanma imkanımız var. Bir de hukuk operasyonlarının yönetilmesi tarafında AI'dan faydalanılması gibi bir durum söz konusu.
6: Peki şu kapsamda, bu son söylediğiniz kapsamında yapay zeka burada hani olsa da iyi olur aslında ya. Yani olmayınca ideal ediyorduk ama olması daha iyi midir? Yoksa artık yani bundan kaçılmaz, biz bunun içinden çıkmamalıyız gibi zorunlu bir bakış açısı mı vardır yapay zekaya karşı?
7: Yapay zekanın şimdi çok her yerde anlattığım için yapay zeka projelerinin aslında %10'dan daha azı şirketlerde realize edilip de uygulamaya gerçekten geçilebiliyor. Çok çok daha azı da kurulduktan sonra da çıkan veriyi kullanabilir şekilde etkin işletilebiliyor. Ama yine de herkes bir yapay zeka uygulama zorunda hissediyor kendini. Hukukta ise daha o aşamada değiliz Serhat Beyciğim. Yani şirketler biz bir dakika hukukta da dijitalleşelim kaygısını daha yeni yeni konuşmaya başladılar. Türkiye için söylüyorum bunu. Orada biraz şey de var, engel olarak da hani veri güvenliği, yani şirketin çünkü çok mahremi ya hukuk bilgileri.
6: Tabii ki. Tabii ki.
7: Bir finans, bir o, yani hani çok ciddi mahrem bilgiler olduğu için bunu dijitalleştirme konusunda biraz kültürel bir kaygı da var. Ama bütün bunlara rağmen şu an daha biz hukuk süreçlerini de dijitalleştirelim zorunluluğu hissetmiyorlar şirketler. Ama çok yakın zamanda bu onlar için de kaçınılmaz olacak. Çünkü rekabet etmede maliyet yönetimi, zaman yönetimi en önemli unsur olduğu göz önünde bulundurulunca hukukta da, hukukta şirketler için çok büyük bir maliyet zira. Öyle olunca onlar da bence kaçınılmaz olarak bir dakika burada da bir dijitalleşme ve yapay zeka desteği alma kaçınılmaz diyecekler. Türkiye'de daha o noktada değiliz. Avrupa, Amerika biraz daha o konuda liderliği çekiyor yapay zekaya dayalı hukuk süreçlerinin yönetimi teknolojilerinde. Ama orada da bir pazarın yapısal farkı var. O da şu, yani Türkiye'deki en kalabalık hukuk bürosu, o da icra ve dava işleri yapıyor olmaları ihtimalinde sayıları yüzleri buluyor. Yani yüzleri geçiyor. Ama onun haricinde bizim ülkemizdeki hukuk bürolarının ölçekleri genel olarak 100 kişinin altında. Ama Avrupa ve Amerika'da binlerce hukukçudan bahsediyoruz. Onlar daha şirket gibi yönettikleri için hukuk bürolarını global olarak çok fazla sayıda şubeyle ve binlerce avukatla yönettikleri için onlar bu alanda dijitalleşmeye bizden erken başladılar. Dolayısıyla yapay zekayı da erken kullanmaya başlıyorlar. O da o legal tech pazarını çok ilerletiyor tabii Avrupa ve Amerika'da. Türkiye biraz o anlamda geriden geliyor ama kaçınılmaz tabii ki herkes için.
6: Peki yani şimdi yapay zeka her konuşmaya başladığımızda öncelikle insanlar onun kötücül taraflarından başlıyorlar konuşmaya ya da böyle korkmamız gereken şeyleri ön plana çıkartıyorlar. Siz şimdi gayet pozitif düşünen ve pozitif bilimler ışığında giden birisiniz. Şimdi az önce siz de bahsettiniz, şirketler bu verilerin dışarıya açılmasında, mahreminin dışarıya açılmasından korkuyor diye. Şimdi sizin bakış açınızda hem yapay zekayı biliyorsunuz hem hukuku biliyorsunuz. Böyle bir keyfim var sizinle konuşurken. İkisini sorabilme şeyim var. Burada sizce gerçekten de korkacak bir şey var mı verilerin dışarıya açılması gibi?
7: Sadece yapay zekayla ilintili olarak söylemiyorum bunu. Ama dijitalleşmeyle beraber artık hepimizin hem bireyler olarak hem de şirketler olarak duymamız gereken önemli bir kaygı veri güvenliği. Çünkü internete bağlı olduğumuz her ortamda verilerimize başkalarının erişmesi artık gerekli güvenlik önlemlerini almadıysak çok mümkün. Yani bu cep telefonundan şahsi verilerimiz de olabilir, şirketlerimizde ticari sırlarımız da olabilir. Dolayısıyla veri güvenliği bence bu zamanın en önemli konularından biri. Evet, bundan kaygı duymalıyız. Kaygı duymamak bizi çok büyük bir gaflete düşürür. Yani biz şifrelerimizi bir yerlerle paylaşırken, bir yerlere yazarken, mesaj atarken nasıl kaygı duymalıysak şirketler için de aynı şey geçerli. Ama yapay zeka ile bu, biraz önce de söylediğim gibi, yapay zekanın temel itici tarafı her şeyi hem daha hızlı hem de ölçeklenebilir şekilde yapıyor olması. Yani dijitaldeki riskin yapay zeka da ölçeği birden çok büyüyebiliyor. O nedenle yapay zekayla da aynı güvenlik kaygılarını biraz daha geniş kapsamda kesinlikle duymamız lazım. Ama bu, ben hep bunu söylüyorum bana soranlara da. Peki yapay zekayı kullanmayacak mıyız? Böyle bir gerçek yok artık Serhat Beyciğim. Ya ben nasıl bundan
6: O bir seçenek olmaktan çıktı hayatımızdan.
7: Tabii yani şunu soruyorum ben bana söyleyenlere. İnterneti kullanmayı bir opsiyon olarak düşünebiliyor musunuz?
6: Evet.
7: Yani yapay zekada bunun gibi bir şey olacak. Yani artık internete bağlı olmadığımızda yokluk, yoksunluk yaşar haldeyiz. O nedenle yapay zeka da artık bence internetten çok da farklı olmayan bir teknoloji olacak bizim için. Yapalım yapmayalım değil, nasıl yapalım ve nasıl güvenli yapalım. Çünkü interneti de şirketlerimizde kullanıyoruz ama gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bununla ilgili farkındalığımızı arttırıyoruz. Yapay zekada da kesinlikle bu böyle olmak zorunda. Şirketlerin artık yapay zeka kullanım politikalarını yazıyoruz, prosedürlerini oluşturuyoruz. Bir yandan da siber güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tabii burada internetten farklı olarak biraz daha uluslararası ölçeklenebilir bir risk var. Onu gözetmek lazım siber güvenlikte.
6: Muhakkak. Peki şunu sorayım size. Şimdi çok enteresan bir noktaya parmak bastınız aslında. Mesela birisi geldi ve size dedi ki ya benim bir yapay zeka uygulamam var. Bunu size satmak, kiralamak, hizmet olarak vermek istiyorum. Atıyorum. Bunun hani siz ölçekleri birlikten bahsettiniz ya. Burada bu fiyatı neye göre belirlemek lazım? Yani mesela sizden aldığı adam saat, sağladığı adam saat ücretine mi? Aldığı eleman ücretine mi? Ne bileyim, verdiği gün ücretine mi? Neye göre bunu ölçümlemek lazım. Bunu belki diğer hukuk firmaları da şu anda sizi dikkatle dinliyorlardır. Bu sorunun cevabı evet. Çünkü herkesi ilgilendiriyor.
7: Herkesi ilgilendiriyor ve bizim de daha çok böyle standartize edemediğimiz bir konu bu. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'deki hukuk pazarında bizler gibi hukuk, yani çok sayıda hukukçudan oluşan hukuk büroları var. Bir de daha az sayıda ya da münferit, yani bireysel çalışan meslektaşlar var. Evet. Hukuk ürünleri de bunlara göre şekilleniyor aslında. Yani bireysel kullanıcının hukuk icrasında kullandığı işte içtihat arama ya da sözleşme yazma gibi kullandığı daha böyle tek tek bazı temel ihtiyaçları çözen yapay zeka ürünlerinin sayısı çok artıyor artık.
6: Ama bunlar mesainizin çok ciddi bir bölümünü alıyor değil mi efendim?
7: Evet, kesinlikle. Tabii çok ciddi zaman kazandırıyor bize ama bunlar münferit dertlere çare buldukları için fiyatlama noktasında adam saatten ziyade böyle herhangi bir lisanslı ürün fiyatlamak gibi ayda belirli bir işte $10, $15 sadece kullanıcı başına bir fiyatlamayla gidiliyor aslında. Ama artık AI tabanlı hukuk teknolojileri artık böyle münferit kullanımdan ziyade biraz daha AI native dediğimiz daha kapsayıcı tek bir ürünle birden fazla sürecin beraber yönetildiği bir yere doğru da evriliyor. Biz de ürünümüzü o perspektiften yönetmeye çalışıyoruz. Orada fiyatlamak biraz zor. Orada hem kullanıcı sayısını, bir de bu tip ürünlerde en temel fiyatlama unsuru da nedir biliyor musunuz? Diğer ürünlerde depolamadığımız için sadece kullanıyor kullanıcı. O yüzden sadece lisanslama kullanım bedeli alıyoruz. Evet, ama bizim bahsettiğimiz daha kapsamlı ürünlerde fiyatı belirleyen temel unsur depolama. Çünkü günün sonunda eğer on-prem olarak şirketinizin database'inde kendi deponuzda tutuyorsanız veriyi ne âlâ. Ama bu ürünlerin cloud temelli depolarında tutuyorsanız, bulut depolarında tutuyorsanız artık verinin aslında depolanması şirketten şirkete de ölçek olarak değiştiği için bu tip ürünlerde fiyatlama biraz da sizin ürün ya da depolama alanınıza bağlı olarak değişiyor. Örneğin ben tekliflendirme çalışması yaptığım POC süreçlerindeki şirketlerimde bazılarında 5000 tane sözleşme inceliyoruz ve onu depolayıp onu yönetiyoruz.
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
8: Ve arkadaşlarımızı toplantıya çağırdığımız bir kapalı grup toplantımız vardı. Tabii butlan kararı çıkınca grup iç yönetmeliği çok net. Grup başkanlığı bir şekilde boşarırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır diyor. Özel bir hüküm var. Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında ben bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak, bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve daha sonra da seçim olacağını bilmiyorduk, bilsek gelirdikten çok sayıda da arkadaşımız var. Ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Bu konu artık her kararın istismar edildiği yerde meclise de bunu sirayet ettirme ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı ve biraz da aslında bunun böyle olmasını ben de istedim şu açıdan. Olur olmaz yerlerde okuyoruz. Butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var falan. Bugün 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu, ki bunun üzerine de yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim.
9: Efendim, bu konuda merak ettiğiniz bir şey var. Konuda...
8: Tek tek alalım.
9: Salı günü, bayramdan sonra salı günü grup kürsüsünde kimi göreceğiz? Sizi görmenin önünde bir engel olacak mı?
8: Arkadaşlar, ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım, hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisi kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Salı günleri yaptığımız grup toplantıları da pazartesi gününden bir gün sonraya çağırdığımız ama açık ama kapalı grup toplantılarıdır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Tabii grup başkanı partinin genel başkanından birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Bugün zaten hani hepiniz takdir edersiniz ki sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında bu butlan kararından sonra partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Orada zaten ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir atanmış, yani AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez bu. O yüzden yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Bunun dışında şöyle haberler bir iki okudum, yorumlar. İşte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar, böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak ve onun olması elzem ve herkesin istediği bu.
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
8: Mesele ben alayım. Herkesin istediği, herkesin beklediği bir müsaade edin de arkadaşlar. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Şimdi en son Panorama'nın dün Mayıs ayı değerlendirmesi geldi, Panorama TR'nin. Panorama TR'nin Mayıs ayı değerlendirmesinde Cumhuriyet Halk Partisi %34.8 oy oranına kavuşmuş durumda. Bu şartlar altında buraya nasıl kavuştuk? Vatandaşın sorunlarını konuşarak, mücadele ederek ve çalışarak kavuştuk. %25'lik cam tavanı kırdık. %35'lik camı taban yapıp %40'ı aşmanın telaşı içindeyken bu türbülanslar geldi. Her şeye rağmen partinin bu oy oranı kıymetli. Her anket bir öncekinden, geçen aydan daha iyi geldi. Ama şimdi bu türbülanslar bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben bugün milletvekillerimizle görüştüm. Şimdi parti meclisimizin görüşünü alacağım. Yarın il başkanlarının görüşleri alınacak. Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim. Ben arkadaşların görüşlerini alacağım. Ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim, ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar. Bu anlamda bir kez daha hiçbirisi kendisini dışarı bırakmayan bütün siyasi partilerin, muhalefet partilerinin değerli liderlerine bu konuda değerlendirme yapalım. Bunu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesi olarak görenlere ve bu büyük görülmemiş toplumsal desteğe, iktidar partisine oy veren seçmenlerin sahadan gelen tepkilerini iletiyor arkadaşlar. Bize yapılmamasını istediğimizi kimseye yapmayız. Tayyip Bey'e bunu yapacaklarsa, nasıl yanlışsa Özgür Bey'e yapıldığında da yanlıştır, esas olan sandıktır diyen bize hiç oy vermemiş, belki hiç oy vermeyecek ama büyük bir ferasetle Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
10: Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 40 gün içerisinde kurultaya nasıl bakıyor peki, olumlu bakıyor mu?
8: Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bu çerçevede arkadaşlarımız herhalde görüşürler ve ona göre en doğru karar hep birlikte verilir. Ama burada hiç şüphe yok, siz de görüyorsunuz. En uygun zaman en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.
11: Efendim, butlan kararı sonrası, butlan kararı sonrası Kemal Bey ilk defa konuştu. Takip edebildiniz mi? Özgür Bey yeni görevinde hayırlı olsun diyorum dedi ve bir yüz yüze görüşme mümkün olacak mı?
8: Değerli arkadaşlar, tabii siyasette çeşitli gelişmeler olur, ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik. Şimdi teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı. Ondan sonrasında kurultay kararı alındıktan sonra, ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
12: Sen de başkan, peki kurultay kararı, ben de aynısını soracağım.
13: 40 günlük bir süreçten bahsediyorsunuz. Aranızda görünmüyor, siz en hızlı, en uygun diyor. Ola ki 40 gün...
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
8: 40 günde kurultaya gitmediğini, zaten 40 günü bekleyecek halimiz yok. Orayı yanlış anlamayın yani. Öyle 40 gün bekleyelim ondan sonra değil. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le bu konuyu arkadaşlarımız görüşecekler. 40 gün içinde kurultayla ilgili o bir karar verir ve bir adım atarsa, bu hem partimiz için, hem ülkemiz için ama hem de kendisi için en doğru karar olacak. Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı işte sloganlara, bazı tepkilere. Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkilere ve sokağın sesini duyuyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben anlatmayayım yani size. O yüzden 40 gün sonraya en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Yoksa biz bu noktada bize siyasi partiler kanununun, tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa sürede kurultay için adımlarımızı atacağız zaten.
9: Ben Kılıçdaroğlu'nun...
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
9: Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
8: Öncesinde arkadaşların konuşması bu yönden çok zaruri. O toplantı, önceden görüşen arkadaşlarımızın da müştereken karar verdiği gibi 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa, ona zaten sadece ben değil, herhalde o toplantıya girerken giren bütün parti meclis üyelerini, bugün pozisyonları ne olursa olsun, ve Kemal Bey'i de buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salon kullanılmak istiyor olsun. Ama delegenin vermediği bir yetkiyi kullanmak üzere bir takım şeyler, insanlarda bir takım niyetlerin olduğu ifadesi bu kadar sert eleştiriliyor, bu kadar toplumsal reaksiyon alıyor. En kısa sürede kurultay yapmak için olduktan sonra elbette ki buraya gelişi herkes memnuniyetle karşılar, memnuniyetle uğurlar. Ama bu konudaki kanaatin önceden açık bir şekilde ifade edilmesi kıymetli olur.
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
8: Kurultayın yapılmasıyla ilgili üzerimize düşeni yaparız.
9: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarında dikkat çeken bir kısım da vardı Sayın Genel Başkan. Ahlaki eleştiriler aldığını, CHP'nin ilk defa tarihinde ahlaki eleştiriler aldığını söyledi. Sizin buna yanıtınızı, değerlendirmeniz ne olur?
8: Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi tarihini ben iyi biliyorum ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok haksız eleştiriler aldığı, hatta bazen çok haksız operasyonlardan, çok ahlaksız operasyonlardan sonra görev değişiklikleri oldukları, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde bunu kendi içinde bu ahlaksızlıklara kimsenin prim vermediği için birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri hep birlikte yaşadık. Şunu söylemek lazım, CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor, doğru, ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi ben kıymetlendirmem. Çok net bir şey söyleyeyim yani, söyleniyor, soruluyor her fırsatta, efendim işte hakkında suçlama olan belediye başkanlarımızın üyeliklerini askıya alma, bir ara böyle bir yola çıkış falan söyleniyordu. Arkadaşlar, örneğin Bayrampaşa Belediye Başkanı 3 kez kendisine AK Parti'ye geç, Cumhur İttifakı'na geç, operasyon yapmayalım. Silivri'de yatıyor, parti değiştirmedi diye. Şimdi biz tutacağız bu arkadaşımızı, partiden uzaklaştıracağız, öyle mi? Suçu onun, parti değiştirmemek. Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı, ben CHP'nin adayı falan değilim, tamamın bugün Ekrem İmamoğlu dese ki ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, daha da Cumhurbaşkanı adayı değilim, ne haliniz varsa görün dese, Ekrem İmamoğlu zaten içeride kalmaz. Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu ve CHP'li olarak Hakan Bahçetepe için 9 ay iddianame yazamadılar. Neymiş efendim? Belediye meclis çoğunluğu AKP'deymiş. Hakan Bahçetepe kendisi AKP'ye geçse içeride mi olacak? Şimdi biz bu arkadaşları ahlaksızlıkla suçlayacağız ve bunun üzerinden üyeliğini askıya alacağız. Geçmiş zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 780 yıl istendiğinde onu rüşvetle, irtikapla suçladıklarında ben gittim, yanında oturdum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki o gün biz Aziz Kocaoğlu'nun üyeliğini askıya almamışız. Aziz Kocaoğlu'nun yanında kaya gibi durmuşuz. Ben şuna eminim ki, bu yüce çatı altında size söylüyorum, ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. O yüzden bugünkü siyasi konjonktür gelince partiye yapılan bu saldırılara karşı kendi bu partinin genel başkanları Atatürk'ten aldıkları bir görevle bu partide yaşı ne olursa olsun herkese ağabeylik, babalık yapması gereken kişilerdir. Bana gelip de birisi kolumdan çekip de kızın okulda hırsızlık yapmış dediğinde ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum demem. Yapmaz benim evladım derim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız. Efendim bayrama kadar
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
8: Bir suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız.
14: Efendim bayrama kadar buradayım demiştiniz. Genel merkezi terk etmeme kararı almışsınız. Daha sonrasında da bu süreç devam edecek mi? Burada kalmaya devam edecek mi sizde yönetim kurulu?
8: Bayramlar bitmez. Ramazan, kurban biter. Arkasından bir başka bayram gelir. Biz delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça ya da görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe delegemizin otur dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz. Teşekkür ederim.
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Efendim CHP'de mutlak butlan trafiği devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel kameralar karşısındaydı. Biraz önce açıklamalarını radyolarınıza taşıdık. Hemen verdiği mesajlara bakalım. Grup Başkanı seçilmesinin sebebini açıkladı Özgür Özel. Siyasi partililer kanunu hatırlattı. Şu ifadeleri kullandı. Grup içi yönetmeliğimize göre genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Hukuken tanımadığımız mutlak butlan kararı çıktı. Yarın öbür gün bu kararın meclise de yollanması ve meclis yönetimi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali bu kez CHP'nin grup başkanlığında bir boşanma olduğuna işaret edebilirdi. Ve ben de partinin seçilmiş genel başkanı ve seçilmiş grup başkanıyım dedi Özgür Özel. Kurultayımız yapılana kadar da grup toplantılarını grup başkanı olarak ben yapacağım dedi açıklamalarında. Bazıları butlan kararının arkasında 90 milletvekili var diyorlardı dedi Özgür Özel. 110 milletvekilliyle bu sabah bu kararı aldıklarını söyledi ve bir ayrışma olmadığını söyledi. Bir oy haricinde tüm oyları aldığını dile getirdi. Özgür Özel salı günü grup kürsüsünde olacağını da belirtti. Özgür Özel parti meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada uzlaşı iddialarını da reddetti. Seçilmiş genel başkan olduğunu bir kez daha vurgulayan Özgür Özel, butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla da uzlaşacak halimiz yok diye konuştu. Kurultay için en uygun zamanında yine en kısa zaman olduğu vurgusunu yineledi Özgür Özel. Kurultay yapılana kadar toplantıları ben yapacağım dedi. Bir an önce kurultay kararının alınmasını dile getirdi ve 40 gün içinde bunu yapmalıyız diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partinin ahlaki eleştiriler aldığını söylemişti. Bir önceki canlı yayında biliyorsunuz bunu da radyolarınıza taşımıştık. Radyo Sputnik farkıyla Özgür Özel buna da değindi. CHP tarihinde çok haksız eleştiriler aldığını biliyoruz. CHP'nin tarihini ben çok iyi biliyorum dedi. CHP kendi içinde bunlara prim vermedi. CHP'ye haksızlık, ahlaksızlık yapılıyor ifadelerini kullandı diyelim ve saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin, Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide dört takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin'le Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarınınsa Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların

0: habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Laurent attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemilerle okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Emekliye bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018 yılında hayata geçirildi. Uygulama 11 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunla başladı. Düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen maddeyle yasalaştı. Peki o günden bugüne emekli bayram ikramiyesinin serüveni nasıl ilerledi? Radyo Sputnik emekli bayram ikramiyesinin yolculuğunu sizler için derledi. İlk uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı 1000 lira ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu tutar 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2000 lira, 2024 yılında 3000 lira, 2025 ve 2026 yılında ise 4000 lira oldu. SGK verilerine göre 2018-2024 döneminde emeklilere toplam 252,1 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi. Başlangıçta yaklaşık 12 milyon emekli yararlanırken sayı yıllar içinde arttı. 2025 itibariyle yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine ödeme yapıldı. Ekonomistler ve sendikalar ikramiyenin yıllar içinde artsa da alım gücü açısından gerilediğini savunuyor. Diskar'ın araştırmasına göre 2018'de asgari ücretin %62'sine denk gelen ikramiye 2025'te %18 seviyesine düştü. 2026 yılında emekli bayram ikramiyesi şu an için 4000 lira olarak uygulanıyor. Ramazan bayramında 4000 lira ödeme yapıldı, Kurban bayramı için de aynı tutar geçerli. Aradan geçen yıllarda ikramiye tutarındaki artış, emeklilerin alım gücündeki düşüş tartışmalarını da beraberinde getirdi. Emekli örgütleri ve sendikalar bayram ikramiyelerinin sembolik hale geldiğini savundu. 2018 yılında 1000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesi o dönem asgari ücretin yaklaşık %62'sine denk gelirken 2026 itibarıyla 4000 liralık ikramiye asgari ücret karşısındaki oranı ciddi biçimde geriledi. Uygulamanın kapsamı yıllar içerisinde genişledi. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aile alanlar, yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, vazife mağlulleri, şehit yakınları ve gaziler de ikramiye uygulamasına yararlanmaya başladı. Hak sahiplerine yapılan ödemelerse hisse oranlarına göre hesaplandı. Bayram ikramiyesi aradan geçen 8 yılda emeklilerin geçim mücadelesinin ve ekonomik beklentilerinin de simgelerinden biri haline geldi. 2018'e bayram ikramiyesi asgari ücretin %62'si düzeyindeydi. Bugünse bu oran asgari ücretin %14'üne gerilirdi. İkramiye aynı oranda artsaydı 2026 yılında bu tutar 17.514 lira olacaktı. Bugünse 4.000 lira. 2018 yılında 1000 lira olarak uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi 2026 itibarıyla 4000 lira seviyesine ulaştı. Yıllar içinde ödeme tutarı değişirken milyonlarca emekliyi ilgilendiren uygulamanın alım gücü tartışmaları da gündemdeki yerini korudu. Radyo Sputnik emekli bayram ikramiyesinin 8 yıllık serüvenini derledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP'nin başına yeniden geçen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'yla tek uzlaşımız kurultay tarihinde olur dedi. Merkez Bankası'ndan krediler için yeni tedbir, ayrıntılar bültenimizde. Mutlak butlak kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesai devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez kameralar karşısına geçti. Özgür Bey'e görüşeceğini ifade etti ama görüşmedi dedi. Kılıçdaroğlu'nun tabandan gelen eleştirilere yönelik ahlaki değerler sözleri de dikkatleri çekti.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün görüşme gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracağız. Düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasının ardından Özgür Özel'den de ilk yorum geldi. CHP'de mutlak butlan kararın ardından yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanı seçilen Özgür Özel 96 milletvekilinin 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildiğini söyledi. Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım dedi Özgür Özel ve seçilmiş genel başkan olduğunu bir kez daha vurguladı. Uzlaşı yok diyen Özgür Özel açıklamasında birçok kez 40 gün içinde kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi. Gürsel Tekin mutlak butlan kararı sonrası İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün düzenlediği basın toplantısında konuştu. Parti binasında kapıların kırıldığını ve evrakın yağmalandığını açıklayan Gürsel Tekin, Özgür Özel'den eski genel başkan olarak bahsetti. Kılıçdaroğlu ve Özel'in partiyi birlikte yöneteceğini dile getirdi.
3: Bugün de Sayın Özgür Özel Grup Başkanı Vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.
1: Gürcistan doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığı üniversite öğrencisi Gürcistan doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş ve 11 şüpheli tutuklanmıştı. Şanlıurfa merkezi yürütülen geniş çaplı operasyonda askerlik görevinden muaf kalmak için sahte sağlık raporu düzenleyen ve bu sürece aracılık eden bir suçağı ortaya çıkarıldı. 38 kişi tutuklandı. Yapılan incelemelerde bazı kişilerin askerlikten muafiyet sağlamak amacıyla sahte sağlık raporları temin ettiği, bazı şüphelilerin ise bu raporların hazırlanması ve dolaşıma sokulmasında aktif rol oynadığı belirlendi.
0: Ekonomi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı. Zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki dönemsel büyüme sınırı %4'ten %3'e indirildi. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık bir daraltmaya gidildi. Taşınmaz sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde 2026 yılı ilk taksit ödemeleri için son viraja girildi. Vatandaşların cezalı duruma düşmemek için 1 Haziran'a kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Ödeme yapılmadığı takdirde borca gecikme zammı da eklenecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanları ile şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan? Yani
0: orası,
1: o eskideki
0: öyle,
1: ilginçlikler çok daha fazla.
0: Kesinlikle, kesinlikle. O futbolun hani hepsi diyorsunuz ya, eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen öyle.
0: Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani ben bunu hatırlıyorum, bunun böyle bir şey var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar
1: futbola.
0: Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani,
0: evet.
1: Pas atılıyor, koca bir saha falan, hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim, daha tempolu.
0: Evet, onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyoruz.
1: İşte golfüdür ya da o Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani şey, ergenlerin böyle ya yani, hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı, öyle diyeyim. Ama şey, Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi, yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardında futbol varmış, biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem,
1: anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde, ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını, Amerika'daki, ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle. Mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya,
0: evet,
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Doğru. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler, ya da 35 yaşında olanlar, çünkü 94 aradan, evet, 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sen sende hiç bir problem yok. Ben yaşlandım, tamam.
0: Peki, tamam, kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet, neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
2: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki hı-hı kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
2: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan hı-hı silinmeyecek acı olay budur. Yani hı-hı futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu hı-hı unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
2: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu evet ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte evet bir hemşire hemen sen gel bakayım bir doping testi yapıyorlar.
2: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
2: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii yani kariyer anlamında boyunca, 8 evet yıl önceki Maradona hı-hı artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarih yazan Maradona.
2: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğer ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor. Gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı, evet, bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
2: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. Yani İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
2: Evet,
1: yani finale kadar aynen kesinlikle finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
2: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
2: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor. Ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor. ve hani futbolun futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona erdi.
2: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü düzeltiyorum, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
2: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
2: aslında
1: yani.
2: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
1: Aynen öyle.
2: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu güzel bir özet olmuş. Hani
2: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya yani. Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti evet. bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet olarak.
1: Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var,
1: 6
0: golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet. ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani anlatacağız. David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de
0: evet,
1: ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın. Hı-hı. Son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek diyor. Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Böyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek
1: aynen
0: Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet. da yaşadı Ronaldo. Birinci
0: 94'te
1: Ronaldo.
0: O final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor. Evet. Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı
0: tabii.
1: yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet.
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberliklere getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın golde ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı. İşte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası içinde hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı turayla gittiğimiz. Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla evet. gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya evet. yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte yani, Robinho.
0: Efsane, hani, Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali. Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın?
0: Evet,
1: ayağının
0: evet.
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, vücudunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi. Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz daha sonra.
0: İtalya, İspanya. Ay daha yani, ne?
1: Daha hani geldi daha ne yapsın. Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var. Ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti
0: evet.
1: o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın topu kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle evet. bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten. Geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim
0: çok.
1: Karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş. 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızlı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii, bayağı bir.
0: Tabii.
1: Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Ya bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol, yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Yani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten, değil diye düşünüyorum.
1: Gerçekten o
0: saç. Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda evet. Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden fırça
0: var,
1: gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Biliyor, hani hala evet. Da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela hep biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek 4. kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonrası fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. En iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane
0: attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen. Değil
1: çok
0: mi
1: iyi
0: onu?
1: Hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii o kafa. Yani. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. Bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem tabii başyapıt ki hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim. Ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç. Ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten bu maçı
0: tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye. Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol. oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Yani üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi, unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Oyuncu hani
1: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Graham Paul 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor mu? Ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Aynen. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in

0: Öyleyim.
1: Gerçekten iki.
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu, hı hı, falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Hı hı hı. Bu yöntemle iki penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve hı hı tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin, sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlileri. El Clasico'yu milyarlarca insan izliyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafı, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var mı?
0: Madrid, ben
1: Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin. Uzun etsin diyeyim, uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda maalesef, falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef
0: vardı.
1: Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim Vuvuzela Güney Afrika'da.

0: Amerika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen yani. İşte böyle plastik uzun bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime şöyle, anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştireceğim. Efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Peki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani hani bu ne sanki bir halka hakaret edermiş gibi. Yok, hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen sevmi. Kemal sen?
0: Yok, seven Caner? Bence.
1: Bence üçü seven... de seviyormuş gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden aha falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün tabii, dünyaya tabii satıyorlardı. Ama
0: 11
1: ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Ha, biraz aslında o renkliliği böyle, temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin evet futbol topu olmazdı. Plastik top böyle evet alınırdı. O plastik topa da bir vururdu. Böyle plastik topa sen vururdun o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Aa, biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendime eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale evet tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor kesinlikle bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Ya yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi hayır geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var
1: hayır hayır çizgiyi
0: artık
1: geçeceğinden emin zaten yani ben bu şeyi hatırlıyorum yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor uyanık Uruguay tabi bunlar ta eski şeyler bunlar yani eliyle çeviriyor kendi atılmasını zaten göze alıyor orada ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Bunun yani üzerine biraz düşünelim biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek... Gana gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani binbir emekle gene şey yapıyorlar ya gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani hala, Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
1: Ya vermeyin yani. Hani istiyor. Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için i̇stemiyoruz, hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii işte programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan Ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek
0: diye.
1: Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra... Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili hep yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf, yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınma. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek söylüyor. Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

Fatih'in yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi sona erdi. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşmek için tek şart olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e destek açıklaması. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırı, ayrıntılar bültenimizde. Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Bugün evinin önünde kameralar karşısına geçerek süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tabandan gelen eleştirilere yönelik ahlaki değerler sözleri ise dikkat çekti.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştır, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
1: CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel bugünkü kapalı grup toplantısında yeniden CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi. Toplantıya katılan 96 milletvekilinin 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildiğini söyleyen Özgür Özel en kısa sürede kurultaya gidilmesi yönünde de çağrıda bulundu.
3: Dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğümüzde demiştim, ben arkadaşların görüşlerini alacağım, ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim 40 gün içinde kurultaya götürürüz. Artık bu kabus biter. 40 gün sonraya en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
1: CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, uzlaşma yok dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşmek için şartını da açıkladı. Kurultay ilanını resmi gazetede görmeden görüşmem dedi.
3: İşte uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
1: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları CHP Genel Merkezi'nde bugün bir araya gelmişti biliyorsunuz. Mutlak butlan kararının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimine destek verildi. Açıklamada kararın partiyi bölme ve zayıflatma amacı taşıdığı savunulurken sürecin netleşmesi için en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı da yapıldı. CHP'de kurultay davası sonrası başlayan tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı ahlaki değerler ve kuruluş kodları vurgusunu partiden dikkat çeken bir yanıtla, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den gelen bir yanıtla devam edildi. Partiye yönelik eleştirilerin ahlaki değil, iftira niteliğinde olduğunu savundu Gül Çiftçi ve hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlakına, ne de kendi onuruna helal getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da olmayacaktır da dedi. CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel yönetiminin CHP'nin banka hesaplarına erişimi donduruldu. Erişim kısıtlaması mutlak butlan davasını açan taraflar arasında yer alan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın talebi üzerine getirildi. 2026 bütçe hesaplamasında ve planlamasında 1.5 milyar liralık hazine yardımı alan CHP'nin hesaplarına erişim Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi kararıyla görevi iade iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devredildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin iradesine müdahale iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alınmıştı sabah saatlerinde. İstanbul merkezli operasyon 7 ile yayıldı. Başsavcılıksa şüphelilere rüşvet ve kara para aklama iddialarını yöneltti. Gözaltına alınan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Sapan da adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Baba Taşı mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Karaca'nın sağlık durumu iyi. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
4: Spor.
1: Türkiye Kupası Trabzonspor'un Antalya'daki 64. Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 ile deviren Bordo Maviler kupayı tarihinde 10. kez müzesine götürdü. Finalin ardından Süper Lig'den katılım sağlayacak takımların Avrupa rotası da şekillendi. Şampiyon Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi etabında Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. TFF sürpriz kararı dün resmen duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu futbol müsabakalarından önce gerçekleştirilen seremoni ve resmi ısınma bölümlerinde takımların sahaya pankartla çıkması uygulamasına son verildiğini bildirdi. Söz konusu kararda kulüp ve futbolculardan gelen taleplerin etkili olduğu açıklandı. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tanıttı. Teknik direktörlüğün ligi bitmesinde önemli olduğunu kaydeden Safi seçimden önce açıklayacağız dedi. Hakan Safi Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrılarına yönelik de dikkat çeken göndermede bulundu. Safi 2018'den beri keşke bu birleşme çağrıları yapılsaydı, bana destek olunmadı, Ramazan ayındaki toplantıda elimiz sıkılmadı, kişinin kendine yaptığı ayıbı başkası yapamaz sözleriyle görüşünü dile getirdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi'nde El Nassr takımıyla şampiyonluğa ulaştı. Portekizli hoca maç sonrası, belki Fenerbahçe'de bitirmem gereken bir hikayem vardı. Bu olasılıklardan biri, bunu düşüneceğim dedi. Jesus, sadece Fenerbahçe değil Türkiye'den bir başka takım da bana teklif yaptı diyerek Beşiktaş'ı da işaret etti. 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımda Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Juventus antrenmanında sakatlık yaşayan milli futbolcunun sağlık kontrolünde olumsuz sonuçlar çıktı. Kenan Yıldız'ın Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak ilk maça yetişip yetişmeyeceği kesinlik kazanmadı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı bu akşam yaşanacak. Lyon'la Barcelona 7 yıl içinde 4. kez finalde karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 19'da. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
5: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Bunu biliyor muydunuz? Susamurları, hayvanlar aleminin en yoğun kürke sahip canlılarıdır. Derilerinin her bir santimetre karelik alanında 92 bin ile 154 bin arasında kıl bulunur. Bu sayı, insan kafasındaki bir santimetre karelik alanda bulunan 124 ile 200 adet saç teline kıyasla son derece yüksektir. Kürklerinin bu özelliği sayesinde derilerine su ulaşamaz. Susamurları, kürklerini sürekli tarayarak bu yalıtımı korur ve soğuk okyanus sularında bile sıcak kalmayı başarır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan, Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'nde başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
3: Bir kere gerçekliğe itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şirk iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıda ise kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
5: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırır. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Ya bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerinde çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak Derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
6: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istediler. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
7: Sabun gibisin abi.
6: Evet.
1: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
8: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
9: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar, Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
1: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
10: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
11: Valla ben öyle bir hareketlik yok, bir yanlış anlaşılma var.
10: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
11: Öğreneceğiz, bir yanlış anlaşılma var.
1: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
12: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barttan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Bunun nedeni insanlar için olması gereken ortam sıcaklığının vücut sıcaklıklarından 15 derece daha düşük olmasıdır. Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki habere göre insan vücudunda gövde içinde sıcaklık iç organların işlevsel şekilde çalışması için 37 derece civarında. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda ise sıcaklık gövde içine göre bir miktar daha düşük. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği bulunuyor. Trilyonlarca hücremizde yaşanan metabolik faaliyetler sonucunda büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bunun sonucunda da vücut içi sıcaklığının sürekli artması bekleniyor. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belli bir sıcaklıkta tutmak için yöntemler kullanıyor. Diğer hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insan vücudu ısı transferini verimli bir şekilde geliştiriyor. Hava ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olduğunda vücut kan akışını hızlandırmak, terlemek gibi farklı yöntemler deniyor. Böylece kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığı yükselerek havadan daha sıcak hale geliyor. Terleme durumunda ise su buharlaşarak gaz haline geçerken cilden enerji alıyor ve bu sayede vücut serinletiliyor. Ortalama insan vücudu sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen sıcak havalarda serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Peki hava sıcaklığı vücudumuzdakinden daha düşük olmasına rağmen neden sıcaklıyoruz? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: tatlıyı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Çizmeyi aşmak. Bazen biri öyle bir yorum yapar ki bu senin işin değil dersiniz. Aklının ermediği bir konuda fikir yürütür, haddini aşar. İşte tam da böyle durumlarda kullanırız şu sözü. Çizmeyi aşmak. Peki bu deyim nereden geliyor? 19. yüzyılda Paris'te büyük bir resim sergisi düzenlenir. Sergiyi gezenler arasında bir adam özellikle bir tabloya uzun uzun bakar. Tabloda bir şövalye resmedilmiştir. Adam başını sallayarak söylenir. Bu çizmede körük kıvrımı hatalı. Ressam adamla konuşmaya gider. İşiniz nedir diye sorar. Adam kunduracıyım der. Ressam da bunu dikkate alır, boyalarını alır, çizmeyi düzeltir. Adam haklıdır. Çizme daha iyi görünür. Ama sonra durmaz devam eder. Pantolon da yanlış, kemer de olmamış. Bu noktada ressam artık dayanamaz. Bak dostum, sen kunduracısın. Çizmeden yukarı çıkma. İşte bu söz zamanla bir deyime dönüşür. Bilmediği, yetkisinin dışındaki işe karışanlara söylenen net bir uyarı haline gelir. Bugün biri haddini aştığında hala çizmeyi aşma deriz. Çizmeyi aşmak deyiminin hikayesini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyona aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
2: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
2: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
2: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garincha Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi ama nasıl?
2: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garincha, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinche'yi finalde tekrar sahnede görmek isterim. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
2: Brezilya-İngiltere maçına sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garinche bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
2: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
2: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinche devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon, aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
2: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinche performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: Quiet Snap.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Hapşırırken gözlerin kapanması çoğu kişinin dikkatini çekmez. Ancak bu küçük refleks vücudun solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de korumaya çalışan akıllı bir mekanizmanın parçasıdır. Hapşırık çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görünse de aslında vücudun oldukça karmaşık bir savunma mekanizmasının parçasıdır. Burun içine giren toz, polen, mikrop ya da diğer tahriş edici maddeler sinir uçlarını uyararak beynin hapşırma merkezini harekete geçirir. Bunun sonucunda vücut bu maddeleri dışarı atmak için güçlü bir hava akımı oluşturur. Hapşırma sırasında ise farkında olmadan gözlerimizi kapatırız. Peki bu durumun arkasındaki bilimsel neden nedir? Hapşırma tamamen refleksif bir süreçtir ve istem dışı gerçekleşir. Burun içindeki hassas sinir uçları tahriş edici bir madde algıladığında sinyali doğrudan beyne iletir. Beynin hapşırma merkezi olarak bilinen bölgesi bu sinyali aldıktan sonra vücutta bir dizi kası aynı anda harekete geçirir. Bu süreçte diyafram kası, göğüs kasları, boğaz ve ses telleri, yüz kasları, göz kapakları eş zamanlı olarak çalışır. Sonuç olarak akciğerlerde biriken hava saniyenin küçük bir bölümünde büyük bir basınçla dışarı atılır. Bu hızlı ve güçlü hareket sırasında göz kapakları da refleks olarak kapanır. Hapşırırken gözlerin kapanması beynin otomatik olarak verdiği bir tepkidir. İnsan bu hareketi bilinçli olarak kontrol etmez. Hapşırma refleksi devreye girdiğinde göz kapaklarını kontrol eden kaslar da aynı sinyal zincirinin bir parçası olarak harekete geçer. Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni olabilir. Refleks zincirinin bir parçası olması, gözleri olası zarar verici partiküllerden koruma amacı, yüksek basınçlı hava akımına karşı savunma mekanizması. Bu nedenle hapşırırken gözleri açık tutmak çoğu insan için oldukça zordur. Hapşırırken gözlerin kapanması ilk bakışta basit bir hareket gibi görünse de aslında vücudun karmaşık sinir sistemi tarafından yönetilen koruyucu bir reflekstir. Beyin solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de koruma altına alır. Kısacası hapşırma sırasında gözlerin kapanması vücudun milisaniyeler içinde aldığı akıllı bir güvenlik önlemidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken, kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı, bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı meclise gönderildi. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ahlaksızlık yanıtı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı. Ayrıntılar bültenimizde. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Merkezi mahkeme ekiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazıyı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Meclisin sitesinde de Özgür Özel'in özgeçmişinde bulunan CHP Genel Başkanı sıfatı kaldırıldı. Özgür Özel yeniden Manisa Milletvekili olarak kayıtlara geçti.
2: Cumhuriyet Halk
1: Partisi. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. CHP'ye yönelik ahlak vurgulu eleştirilerde bulundu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
1: Parti başkanlığından tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel bugün genel merkezde düzenlenen CHP Parti Meclisi toplantısına başkanlık etmişti biliyorsunuz. Milletvekillerini bir araya getiren bu kapalı olarak da gerçekleştirilen toplantı sırasında çıkan ilk kararsa 95 milletvekilinin desteğiyle Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı olarak seçilmesiydi biliyorsunuz. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildiğini söyleyen Özgür Özel bugün kameraların karşısına bir kez daha geçti. En kısa sürede kurultaya gidilmesi yönünde bir çağrıda bulundu.
3: Dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğümüzde demiştim. Ben arkadaşların görüşlerini alacağım. Ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim 40 gün içinde kurultaya götürürüz. Artık bu kabus biter. 40 gün sonraya en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
1: Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım şeklindeki açıklaması da soruldu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun ahlaksızlık sözlerine karşılık CHP'ye yönelik operasyonları gayri ahlaki olarak nitelendirdi.
3: CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi ben kıymetlendirmem. Bu partinin genel başkanları herkese ağabeylik, babalık yapması gereken kişilerdir. Bana gelip de birisi kızın okulda hırsızlık yapmış dediğinde ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum demem. Yapmaz benim evladım derim. Kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından partide destek açıklamaları ve kurultay çağrıları da sürüyor. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları karara karşı ortak bir bildiri yayınlayarak Özgür Özel ve parti yönetiminin yanında olduklarını duyurdu bugün. Başkanlar mahkeme kararının yalnızca hukuki bir süreç olarak değerlendirilmeyeceğini, asıl amacın Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek, parçalamak ve parti içi tartışmalarla zayıflatmak olduğunu savundu. Muğla'nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Alim Karaca bugün Akarca mahallesindeki evinin yakınlarında maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradığı bacağından vurularak yaralanan Karaca olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi. Polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çapta soruşturma başlattı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Fikret Albayrak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çok sayıda müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Albayrak'ın İskan İşyeri ve inşaat izinleri karşılığında müteahhitlerden para talep ettiği öne sürüldü. Dünyanın gündemine bakalım şimdi de ABD-İran geriliminde diplomatik çözüm arayışları sürerken Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir Tahran'a giderek bölgedeki barış görüşmeleri kapsamında temaslarda bulundu. Ziyaret ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müzakerelerde sınırlı da olsa ilerleme kaydedildiği açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanlığı ise ziyaretin belirleyici bir aşamaya ulaşıldığı anlamına gelmediğini belirterek görüş ayrılıklarının sürdüğünü kaydetti. ABD basına yansıyan bilgilere göre Trump yönetimi İran'a yönelik yeni askeri saldırı seçenekleri için hazırlık yapıyor. Henüz nihai karar verilmezken bazı askeri ve istihbarat yetkililerinin hafta sonu planlarını iptal ettiği Pentagon'un da olası İran misillemesine karşı yurt dışındaki ABD üslerinde geri çağırma listelerini güncellediği belirtiliyor. Oğlu Donald Trump Jr.'ın da düğününü iptal edip Beyaz Saray'da savaş kabinesini toplayan Trump ise sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. İran haritasının tamamen Amerikan bayrağının renkleri ve yıldızlarıyla kapladığı bir görsel yayınladı. Orta Doğu Birleşik Devletleri ifadesini kullandı. Ukrayna ordusunun Satoro-Belsk Pedagoji Yüksek Meslek Yüksek Okulu'na düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı. 38 kişinin yaralandığı saldırı hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan da bugün bir açıklama geldi. Moskova'da akredite olan yabancı gazeteciler için olay yerine bir ziyaret organize ettiğini hatırlatan Zaharova, Batı medyasının tavrını eleştirdi ve şu sözleri kaydetti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Starobelski ziyaret etmeyi resmi olarak reddetti. CNN ise tatilde olduğunu kaydetti dedi. Çin'in Shaanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemeye göre en az 90 işçi hayatını kaybetti. 247 işçinin çalıştığı belirtilen madende göçük altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ebola virüsü yeniden küresel endişeleri artırdı. Uzmanlar ise özellikle enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temasın büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor ve riskli bölgelere seyahat edecekler için hijyen ve temastan kaçınılması uyarısını yapıyor. Bu arada Uganda'da 3 yeni Ebola vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 5'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri de Ebola riski nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan'da bulunan yeşil kart sahiplerine seyahat yasağı uygulamaya başladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri kararın virüsün ABD sınırlarından içeri girişini engellemek amacıyla alındığını duyurdu. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
5: Şimdi bu isimler muhalefet tarafından bakanlık yaptıkları dönemde Hüseyin Çelik de Sadullah Ergin de en fazla eleştirilen isimlerdi. Çünkü biri o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde milli eğitimle ilgili çok fazla tartışmaların olduğu dönemde çok eleştiriliyordu. Sadullah Ergin de 2009-2013 tam bütün o kumpas süreçlerinin olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığı yaptı. Ve o dönemde de o operasyonlar devam etti. Şimdi bu isimlere muhalefet kanadının iktidarı eleştirdiği için ya da iktidara dair bir şeyler söyledikleri için tepkisel anlamda çıkıp sürekli başvurmaları yani biraz ilginç geliyor. Şöyle yani hani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir kavrama bürünmek hani biraz da bir siyasi etik de olmalı değil mi? Çünkü bakanlık yaptıkları dönemde en fazla siz eleştirdiniz. Ama bugün bakıldığında muhalefet kanallarında da bu isimleri sıkça görüyoruz. O yüzden bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Bunu biliyor muydunuz? Coğrafi işaretli ürünler belirli bir bölgeyle özdeşleşmiş, o bölgenin doğasına, kültürüne ve üretim yöntemlerine bağlı olarak ün kazanmış ürünlerdir. Coğrafi işaret, bir ürünün belirli bir niteliğinin, kalitesinin, kendisinin veya ayırt edici özelliklerinin esas olarak coğrafi kökeninden kaynaklandığını gösteren işarettir. Bu işaret, ürünün coğrafi menşeini belirten veya ona atıfta bulunan bir isim, yöresel adlandırma, coğrafi bölge adı ya da bunların birleşimi olabilir. Coğrafi işaretleme, yerel ürünlerin korunması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle dünya genelinde giderek önem kazanan ve gelişen bir alan haline gelmiştir. Geçmişi geriye gitse de bu kavramın nasıl ve tam olarak ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. İlk olarak İngiltere'de dokumacılar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerin korunması 1883'te imzalanan Paris Sözleşmesi ile başlamış, ardından Madrid, Lisbon ve TRIPS anlaşmalarıyla geliştirilmiştir. Bu konuda ilk yasal düzenlemeleri yapan ülke Fransa'dır. Ülkemizde coğrafi işaret çalışmalarında resmi uygulamalar 1995 yılında yayımlanan 555 sayılı kanun hükmünde kararname ile başladı. Ancak bu kararnameye rağmen coğrafi işaretler konusunda yeterli ilerleme sağlanamadı. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Yasası ile birlikte coğrafi işaretlerin tescilinde yeni bir dönem başladı ve tescilli ürün sayısı hızla arttı. Avrupa Birliği nezdinde başvuru yapmak için öncelikle Türk patente başvuru yapılarak ülkemizde coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'ne yapılan başvurular doğrudan tescil ettiren veya Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na gönderiliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada tüketiciler sağlıklı beslenmeye ve kaliteli yaş almaya yöneliyor. Bu durum sağlıklı ürünlerin üretimini teşvik ediyor ve aynı zamanda bu ürünlerin denetlenmesini veya sertifikalandırılmasını bir gereklilik haline getiriyor. Tüketici olarak bizler yediğimiz yiyeceklerin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini merak ediyoruz. Bu merak özellikle yöresel gıdalara yönelik talebi artırıyor. Coğrafi işaretli ürünler, tüketicinin özel olarak araştırdığı ve satın almak için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul ettiği ürünlerdir. Çünkü bu coğrafi işaret, yöresel ürünlerin daha sağlıklı, kaliteli, lezzetli ve güvenilir olduğunu garanti eder. Bu ürünlere yalnızca yerel lezzetleri tercih eden tüketiciler değil, kültürel değerlerine sahip çıkan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını isteyen kişiler de ilgi gösteriyor. Coğrafi işaretli ürünleri satın alan tüketiciler, sağlık ve damak zevkine uygun seçimler yaparken, aynı zamanda yerel üreticilere ve geleneksel bilgi birikime de destek olurlar. Bu bilinç, tüketiciyi hem tatmin eden hem de satın almaya teşvik eden önemli bir unsurdur. Coğrafi işaretler, tek başına bir bölgenin kalkınmasını sağlayacak mucizevi çözümler değildir. Coğrafi işaretli ürünlere talebin artmasına rağmen, yerel üretim ve ham madde teminindeki yetersizlikler, bu ürünlerin ticarileşmesinin önünde önemli engeller oluşturuyor. Ancak uygun koşullar sağlandığında, üreticiler katma değeri yüksek ürünler üreterek, kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunabilir. Peki coğrafi işaretli ürünleri, ticari marka ürünlerinden ayıran özellikler nelerdir? Coğrafi işaretlerin kişilere değil, belirli bir bölgeye ya da yöreye ait olması, onları diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarından ayıran önemli bir özelliktir. Markalaşmada işlevleri ticari markalara benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklılaşırlar. Ticari markalar ürünü sahibiyle özdeşleştirirken, coğrafi işaretler ürünü esas olarak menşeiyle özdeşleştirir. Ticari markalar sermayeye dönüştürülerek pazarlamak isteyen girişimcilere tahsis edilebilirken coğrafi işaretler tahsis edilemez ve sadece ürünün menşeine bağlıdır. Ticari markalar özel haklar olup uygulanması daha kolaydır. Buna karşın coğrafi işaretler kamu haklarıdır. Bu nedenle coğrafi işaretlerin ihlal edilmesi durumunda hukuki işlemler daha karmaşık ve zor olabilir. Ticari markalar tanımlanmış veya tanımlanmamış çeşitli niteliklere sahip olabilirken, coğrafi işaretler tüketicinin ilgisini çeken ve ürünün itibarını, kalitesini garanti altına alan benzersiz özelliklere sahiptir. Türkiye'de uygulanan coğrafi işaret sistemi bazı yönleriyle Avrupa Birliği'nden farklılık gösterir. Örneğin Avrupa Birliği'nde tarım dışı ürünler coğrafi işaret sistemi kapsamında yer almazken, Türkiye'de halı, kilim, battaniye, taş gibi ürünler de coğrafi işaret koruması altındadır. Avrupa'da toplam 3500 coğrafi işaretli ürün bulunurken, Türkiye'de potansiyel coğrafi işaretli ürün sayısı 3000'dir. Bu, büyük bir kültürel ve ekonomik zenginliği yansıtır. Gıda ve tarım ürünü olan coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği'nde tescili 1151 taksim 2012 sayılı tüzük ve bu tüzüğün 668 taksim 2014 sayılı uygulama yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilmektedir. Peki Türkiye'nin Haziran 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği tescilli ürünleri hangileri? 1. Gaziantep baklavası. 2. Aydın inciri. 3. Aydın kestanesi. 4. Bayramiç beyazı. 5. Malatya kayısısı. 6. Milas zeytinyağı. 7. Taşköprü sarımsağı. 8. Giresun tombul fındığı. 9. Antakya künefesi. 10. Şanlıurfa'nın Suruç narı. 11. Kahramanmaraş'ın Çağlayan cerit cevizi. 12. Gemlik zeytini. 13. Edremit zeytinyağı. 14. Milas yağlı zeytini. 15. Ayaş domatesi. 16. Maraş tarhanası. 17. Edremit körfezi yeşil çizik zeytini. 18. Ezine peyniri. 19. Aydın memecik zeytinyağı. 20. Safranbolu safranı. 21. Araban sarımsağı. 22. Osmaniye yer fıstığı. 23. Bingöl balı. 24. Bursa şeftalisi. 25. Hüyük çileği. 26. Bursa siyah inciri. 27. Söke pamuğu. 28. Manisa mesir macunu. 29. Gaziantep menengiç kahvesi. 30. Silifke yoğurdu. 31. Aydın memecik zeytini. 32. Erzincan tulum peyniri. 33. Aydın çam fıstığı. 34. Afyon pastırması. 35. Afyon sucuğu. 36. Gaziantep fıstık ezmesi. Coğrafi işaretli ürünlerimizin Avrupa Birliği tarafından tanınması, ürünlerimizin adlarının korunmasına ve yöresel özellikleriyle birlikte tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Makalenin yazarı, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü'nden Doçent Doktor Cem Erdoğan. Coğrafi işaretli ürünler. Coğrafi işaretli ürünler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir. Ancak yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında ya da ulaştığında çoğumuz rahat edemeyiz ve serinlemenin çeşitli yollarına başvururuz. Çünkü insanlar için ideal ortam sıcaklığı genellikle vücut sıcaklıklarından yaklaşık 15 derece daha düşüktür. Bunun nedeni ise vücudumuzun dış ortamla yaptığı enerji alışverişinde gizli. Öncelikle insan vücudunun farklı bölümlerinin sıcaklıklarına bir göz atalım. Gövdemizin içinde sıcaklık, iç organlarımızın işlevsel biçimde çalışması için ideal değer olan 37 derece civarındadır. Ancak kol ve bacak gibi uzuvlarımızda sıcaklık, gövde içine kıyasla bir miktar daha düşük olma eğilimindedir. Cildimizin sıcaklığı ise genellikle 32 derece civarındadır. Vücudumuzun dış ortamla temas halinde olan yüzeyinin ortalama vücut sıcaklığından daha düşük olması, rahat edilen hava sıcaklığının neden 22 derece civarında olduğunu tamamen açıklayamaz. Çünkü 32 derecelik havada çoğunlukla rahatsız edici derecede sıcaktır. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Trilyonlarca hücremizde gerçekleşen metabolik faaliyetler sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda vücut içi sıcaklığının sürekli artması beklenebilir. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için çeşitli yöntemler kullanır. Sıcaklık dışındaki hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 derece 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insanın vücudunda ısı transferi verimli biçimde gerçekleşir. Bu koşullarda cilt çevreden daha sıcak olduğu için cilde temas eden hava moleküllerine ciltteki enerjinin bir kısmı aktarılır. Kinetik enerjisi artan bu moleküller ciltten uzaklaşırken yerlerini alan daha soğuk moleküller cilde temas eder. Konveksiyon adı verilen bu süreç yoluyla vücuttan havaya ısı enerjisi iletilir. Havanın ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olması durumunda vücut farklı yöntemler dener. Bunlardan biri kan akışını hızlandırmaktır. Kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığını yükselterek havadan daha sıcak hale gelmesini sağlar. Bir diğer yöntem ise terlemedir. Terdeki su buharlaşarak gaz haline geçerken ciltten enerji alır ve bu sayede vücut serinletilir. Sıcak ve nem oranı yüksek bir ortamda ise havadaki su molekülü yoğunluğu fazla olduğundan terin buharlaşması zorlaşır ve ısı transferi yavaşlar. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi
3: en az ne kadar bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzın da açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvana eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinden.
3: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağında sayabiliyoruz öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir.
3: En başta gelir.
2: Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa, aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler için de kullanılmaya başlandı, kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayelerin izini sürdüğümüz programımızda bugün dolap çevirmek deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomatiğe Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracın menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor devrine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz iğmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracın maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Emniyet kemeri takılı mı?
2: Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Kar beyaz görünse de aslında yarı saydamdır. Soğuk havayla karşılaşan su buharı birden soğuyarak çok ince buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller de kümelenerek kar tanelerini oluşturur. Güneş ışığı kar tanelerindeki kristallere ulaştığında pek çok kez kırılır ve yansır. Bu da karın tüm renkleri eşit şekilde yansıtmasına neden olur. İşte ışığın bu şekilde dağılması nedeniyle kar beyaz görünür. Bunu biliyor muydunuz?
4: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 4 programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu Hala Dünya var. Kupası'nda aynen. da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani Şahane gerçekten de. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol bir sadece meslek bir meslek değil.
0: Hiç değil hatta.
1: Başka başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sağlar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkartamamış.
1: Çıkaramamış. TFF'de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Biraz sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Tabii. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii. Ben yani 2002'de hatırlıyorum. Aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması büyük başarı. Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara. Ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya-Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi.
0: Nasıl bir Brezilya?
1: İlk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumdu ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Gördüm. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme
0: yaparak.
1: Yeni
0: travma bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü de, 38'i de. Hepsini bilirsiniz 1950'yi de.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finalde. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada
0: yani
1: onu da söyleyelim doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar yani. Ama evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani hani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar. O
0: karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii.
1: Kabul etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var. FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor tabii bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil mi? Mesela yaşadığımız şeylerin tarih olduğunu unutuyoruz.
0: Artık
1: mesela 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası biliyorsunuz. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi, Van Persie.
0: Evet.
1: Uçan Hollandalı. İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da evet, hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii, Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubu sonuncu
0: yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet, yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi, bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı, evet, ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım, böyle hala bir sıkıntılı, ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk ama aslında bu kupada var.
0: Kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten de bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında evet, çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz. Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye.
1: Ve
0: Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Hayır, şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor
0: İlk
1: Almanya.
0: İlk turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size, yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani bir artı bir artı iki ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet, var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden, çünkü bak şimdi
0: penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim. Bak Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da
0: bilir. Süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet, bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: deneyimi var.
0: Yani tecrübesi büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha, şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol, fizik gücü dengeli, ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü orada da maç işte Mbappe gibi, hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onu. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
0: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finalden bahsedecek olursak bu maç, final maçı efendim, 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama ya, 24 yıl geçmiş.
0: Ben bu tarihler konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan,
1: tamam mı?
0: Hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya aştı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme, evet, gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim var. Varı ne diyoruz? Hakimin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, evet, penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok, ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi, tarihi utanç, biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya, Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor. Ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi, ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı, maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor. Biz
1: Mbappe,
0: yaşadık.
1: Evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şoke ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii 17 yıl 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Şimdi evet, hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular.
1: Çok
0: dakikaya vurduğunuz evet. zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki bu savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Az çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı bir anlamda örnek gösterebilecek, hani Fair Play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022 gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar yani... Çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben çünkü o dönem şimdi o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
0: baktım.
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45, Temmuz'da 46-48 nemle birlikte Katar etrafı çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'ndan. etrafı denizlerle çevrili, nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
0: Of.
1: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
0: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan
0: tabii,
1: dönerlerdi.
0: Tabii tabii eğilir
1: hani, biterler. Yani şimdi ne oldu? Buhar oldu 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani. Tabii.
0: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı. Evet. Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik yani tarihi değiştiriyorsun.
0: Hı hı.
1: Tarih değişti mi bütün ligler aslında alt üst oluyor.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir dönem ama Katar hani bütçesini, parasını ortaya koyarak hani gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında üç boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
0: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
1: i̇lk
0: bu paraları
1: kez.
0: Falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu.
1: Halk
0: olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan. Tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen buna değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
0: Şaka.
1: Ya, evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
0: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler
1: evet.
0: yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'ın 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi... kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
0: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim, tam hani İspanya'nın Portekiz'in evet. karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de Arap coğrafyasında. Fas o anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
0: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da
1: vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
0: Ama ya artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onu da bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın, bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek bir final. Tabii. Mesela bir önceki finalde 2018-2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Evet. Yani çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz. Penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
0: Evet. 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan senin, dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi arada, kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
1: ben hiçbir tutmam. Ben
0: şeyde bir tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim. Ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir
1: ya
0: durum.
1: Bunu
0: futbol olarak
1: tabii
0: düşündüğümüzde.
1: Tabii ki. Şimdi Fransa bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani evet. Arjantin mesela Avrupa takımları, Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum, yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o evet. zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani evet. Ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz, kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
0: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde Fas'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
1: Tabi çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
0: kapışması
1: mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası evet. çok istiyordu ve işte burada artık o eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
1: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir Messi. Demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin. Şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Beast deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra
0: görüntü de çok kötüydü. Yani.
1: Evet. Yani
0: şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca
1: kısa boylu ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani. Değil mi? Hani yani sünnette yani. Öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani
0: yani.
1: Yani, hani öyle bir öyle bir şey de yok yani.
0: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
1: Evet. O görmüşlerdir muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
0: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
1: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
0: Tabii sonra dedi ama ya, işte yani, kaç para karşılığı acaba giyiyor
1: tabii ki şimdi,
0: falan diye konuşulmuştu.
1: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani.
0: İşte.
1: Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir Hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
0: Tabii.
1: Yani Nazi Almanyası'nın formasını giymem dediği için öldürülen, hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Zaten Nazilerde gaz da öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmeyelim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi? Escobar.
0: Kolombiyalı oyuncu
1: 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tahvil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
0: Peki o halde devam edelim.
1: Çok mu eleştirdim Messi'yi ben?
0: Birazcık oldu ama.
1: Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
0: o
1: üzerinden
0: tavra,
1: futbol.
0: Siz o tavra,
1: tabii ki. Şimdi bir de o tarihe
0: var.
1: Bakınca hani geride yani neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan insanlar
0: bir şey,
1: değil.
0: De,
1: yani bir gemiyle 4 ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
0: Peki o halde devam edeceğiz. Edelim. Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
1: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla, ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin.
0: Evet. Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik dönemini de böyle
1: tabii
0: hatırlarız.
1: Ki.
0: O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık, bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi.
1: Evet.
0: Arjantin maçının mesela 90+11. Dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
1: Yani maçta kaybedilen zaman, bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde. 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı. Yani ne yaptın hoca, ne 6 dakikası falan.
0: tabii.
1: Ama şimdi mesela 8 dakikalık, 10 dakikalık duraklamaları, uzatmaları görüyoruz. Haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı, tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
0: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi, az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz, Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen, kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
1: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo. Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
0: Evet.
1: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
0: Var, 2026'ya da geliyor.
1: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. O anlamda işte burada Cristiano Ronaldo.
0: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya işte ya, Messi yani. Aldı burada Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin dünya kupan yok ki şeklinde.
1: Ama tarih gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kesinlikle kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 dünya kupasında oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
0: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz. 2000'lere geldik. 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor. Son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç. Neden final olmasın? Neden o kupa Türkiye'ye gelmesin? Heyecanla bekliyoruz.
1: Tabii.
0: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da temenni tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama.
1: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hı hı. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Hı hı. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım işte önce İspanya var. Tabii İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
0: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flaş.
1: Tabii.
0: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
1: Olur.
0: Mesela şöyle en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
1: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her dünya kupasında söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
0: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var. 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
1: En çok üst üste dünya kupasını kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
0: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
1: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bunda her iki takım da 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
0: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
1: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani,
0: evet, bir başarı gösterememişler.
1: Diyelim.
0: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
1: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu. Evet. Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
0: Halı saha maçı gibi oldu.
1: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
0: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz işte az önce de bahsettik Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
1: Evet bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye, evet. 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
0: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular evet. Bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek? Pele. Pele 58, 62 ve 1970 futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
1: Çok zor ya. Yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
0: Tabii ki.
1: Takım olarak olacak ki hani üst yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
0: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zamanda yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
1: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine. Tek bir kupada 13 gol atmış ve 1958 yılında 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
0: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
1: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar. Bakalım.
0: Şimdi yaşlarına bakalım. Futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim. Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
1: 45 yaşında.
0: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
1: Bu 2018'de de oynamış yani.
0: Evet Mısır'da. Mısır takımında.
1: En genç futbolcu Norman Whitsey'de Kuzey İrlanda 1982 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Kırıyor. Ama diğer
0: ama
1: rekorları
0: gol olarak
1: kırmak,
0: kıramadı. Gol olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
1: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
0: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
1: tabii
0: başından
1: ki
0: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
1: tabii
0: kart.
1: Tabii ki biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
0: varlar
1: yani ne her sonuçta kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
0: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında aynen 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
1: Puan alamayan en kötü takım El Salvador, katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş, sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
0: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850 ancak gerçekte 200.000 kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
1: 1950 ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
0: Bu bize çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu yani.
1: Hayır, bu
0: gidebilirdik
1: şöyle,
0: çünkü.
1: Tabii ki ya seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
0: kesinlikle.
1: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf
0: tabii,
1: çok çıkmasın diye.
0: Tabii. Ve 1950.

0: 6 yeni Uruguay şampiyondu.
1: Peki
0: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
1: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile evet. Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
0: Yani çok normal 1930 yılı.
1: İlk turnuva zaten. İlk turnuva... Ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki neyle karşılaşacaklarını bile.
0: Ülke zaten
1: bile.
0: Şey yok ki yani çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya gidemedi.
1: Tabii.
0: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
1: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
0: O yüzden yani, diyorum yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da oynamakta da tabii ki şimdiki durum çok çok farklı bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri biz sadece Pele'yi konuşmadık yani bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz. Ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
1: şimdi
0: etmişler.
1: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerini ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ben zannetmiyorum. Kolay kolay. O sadece bir de resmi olan bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri
1: tabii,
0: falan filan katsak onlar da ama... Çok
1: Arap
0: ciddi,
1: kıyafeti giydirmek
0: çok,
1: için.
0: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi hatırlıyor musunuz? Çölün ortasına
1: tabii,
0: stadyum,
1: tabii,
0: yeniden stadyum
1: var.
0: Yapmışlardı.
1: Tabii,
0: yani umarım
1: falan
0: şimdi gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
1: Şimdi
0: ama bir Türkiye'de bence şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda birçok kıtada şey olmuş birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla olduğu için iki ya da üç ülkeye veriliyor. Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
1: bekliyoruz
0: umarım,
1: efendim.
0: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl 8 değil 12 yıl sonra
1: aynen,
0: ancak
1: öyle.
0: Olursa olur.
1: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinciyle ikincinin arasındaki farkı şöyle o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır
0: tabii
1: diye
0: düşünüyorum. Futbola dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası bir Dünya Kupası aldıklarında bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela yok.
1: Evet.
0: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim
1: anca,
0: ama orada
1: yine
0: da
1: işte sıfırdan yani bir yapmak olursa herhalde yani, öyle olur.
0: Evet.
1: Efendim, kupanın izindeyiz. Kupanın izini

0: 1930'da başladık kupanın izini sürmeye, 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla, çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öyle davetler vardır ki geldiğince değil, nasıl davet edildiğine bakılır. Hele bir de işin içinde kırmızı dipli mum varsa. Kırmızı dipli mumla davet etmek deyimi tam da bu inceliği anlatır. Osmanlı geleneğinde Edirne Kırkpınar güreşlerinde onur konuklarını davet etmenin çok özel bir yolu vardı. Altı kırmızıya boyanmış bağ mumu mumlar atlı ulaklarla davet edilecek kişilere gönderilirdi. Bu sıradan değil, şerefli bir çağrının simgesiydi. Zamanla bu zarif gelenek halk diline şu deyimle yerleşti. Kırmızı dipli mumla davet etmek, yani birini özel olarak önemliye ve ısrarla çağırmak. Bugünse aynı deyim biraz sitemle kullanılır. Ne bekliyorsun? Kırmızı dipli mumla mı çağıracaklar? Kültürel mirasımızın sözlü hazineleri deyimler, geçmişin zarafetini bugüne taşır. Bugün kırmızı dipli mumla davet etmek deyiminin köklerine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yollarda bayram telaşı. Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden dedikten sonra arka planda bangır bangır çalan Star Wars müziğinden bugünün konusuna geçelim efendim. Evet, bugün aslında vizyona Mandalorian and Grogu filmi giriyordu. Yani Star Wars evreninden bir dizi olmuş. O diziden film çıkartmış bir evrenin bir küçük parçası vizyona giriyordu. Ben sizler için Star Wars'un konuyla ilgili taraflarını araştırdım. Onları çıkarttım. Mandalorian bölümünü sizler için böyle detaylandırdım filan. Grogu ile ilgili birçok madde çıkarttım, fakat dün akşam saat 5.30 civarlarında butlan açıklandı CHP ile ilgili ve iş siyaset bambaşka bir yere doğru gitti. Siyaset bambaşka bir yere doğru gidince, şimdi Star Wars evreninde çok gezmiş, o içeride çok şeyler okumuş yazmış biri olarak bana inanılmaz benzerlikler geldi gözümün önüne. Ve gerçekten de o Star Wars evrenindeki iyiler, kötüler, aydınlık taraf, karanlık taraf, Jedi'lar, imparatorlar, kokuşmuş cumhuriyet vesaire filan, bunların hepsini ucuca ekleyip deyince ya dedim Star Wars evreninin politik taraflarını ben size anlatırsam belki bugünün anlam ve önemine çok daha iyi uyar, çok daha fazla oturur. İşte bunlar için efendim sizlere bugün Star Wars'un politik tarafını anlatacağım. Yani Star Wars hikayesi aslında galakside demokrasi nasıl ölüyor hikayesi. Bu bir galaksinin hikayesi değil. Demokrasinin nasıl yorulduğunun, korkunun nasıl yönetildiğinin, özgürlüğün nasıl savunulması gerektiğinin hikayesi. Bu aslında bir şey hikayesi değil, böyle böyle uçuyor lazerler, şunlar bunlar. Bu bunun çok ötesinde bir şey. Star Wars'u bizim aslında ışın kılıçlarından ötesinde okumamız gerekiyor efendim. Star Wars uzayda geçen bir masal gibi görünüyor ama kalbinde iktidarın, korkunun, hukukun, direnişin bir hikayesi var. Yani Star Wars deyince aklınıza ne geliyor? Işın kılıçları, Darth Vader'ın o diye o ağır nefesi, uzay gemileri, Jedi şövalyeleri, imparatorlar, robotlar, uzay gezegenleri, bir sürü bir şey geliyor insanın aklına, değil mi? Ama burası aslında salt bir macera alanı değil. Biraz yakından baktığınızda, o gözle baktığınızda aslında Star Wars demokrasinin nasıl çürüdüğünü, kurumların içinin nasıl boşaldığını, hukukun nasıl araçsallaştırıldığını, korkunun nasıl siyasal sermayeye dönüştüğünü ve insanların hangi noktada nasıl direnmeye başladığını anlatan dev politik bir metin. Bu yüzden Star Wars'u sadece iyi ile kötünün savaşı diye okumak çok eksik kalır. Elbette tabii aydınlık taraf var, karanlık taraf var ama kahramanlar ve zalimler var. Ama asıl mesele bundan biraz daha derinde. Star Wars bize şunu soruyor. Bir cumhuriyet hangi aşamada artık cumhuriyet olmaktan çıkar? Bir lider hangi koşullarda halkın güvenlik arzusunu kullanarak sınırsız yetkiler toplar kendi içinde? Kurumlar ne zaman kendi varlık nedenlerini unutup çöküşün ortağı haline gelir? Hukuk ne zaman adaletin dili olmaktan çıkar ve gücün kılıfı olur? İşte efendim, özgürlük her zaman tank sesiyle gelmez denir ya, işte bazen usulüne uygun kararlarla, alkışlarla ve güvenlik cümleleriyle ölür. Bunu zaten söylemiştim, Padme söylemişti filmlerden bir tanesinde. İşte böyle özgürlükler ölüyor, büyük ve o ortalığı karıştıran alkış sesleriyle demişti. Şimdi Star Wars'un politik gücü tam olarak burada. Yani çok uzak bir galakside geçen hikaye aslında dünyaya hiç uzak değil. Çünkü kurumların yorulması, halkın güvenini kaybetmesi, ekonomik çıkar gruplarının siyaseti etkilemesi, savaş atmosferinin olağanüstü yetkileriyle normalleştirilmesi, muhalefetin düşmanlaştırılması yalnızca kurmaca evrenlerin konusu değil. Bunlar tarihte defalarca yaşanmış. Bugün de bir yerlerde, çok uzak ülkelerde belki de farklı biçimlerde karşımıza çıkan siyasal döngüler. Yani ben burada size Star Wars'u nostaljik bir kültür ürünü olarak değil, bir siyasal laboratuvar olarak göstermeye çalışıyorum. Mesela Naboo krizinden Coruscant Senatosu'na, Klon Savaşları'ndan Order 66'e, yani imparatorluğun propaganda düzeninden Andor ve Rogue hattındaki o direnişe kadar evrendeki o bütün iktidar ilişkileri aslında günümüzü, dünyamızı takip ediyor, taklit ediyor. Darth Vader yalnızca karanlık bir savaşçı değil, korkunun güç arzusuna dönüşmüş hali.
Palpatine yalnızca kötü karanlık bir imparator değil, krizi fırsata çeviren otoriter aklın en berrak temsilcisi. Jedi düzeni yalnızca bilge şövalyelerden oluşmuyor. Aynı zamanda halktan kopmuş, kendini fazla haklı sanan, siyasetin o değişen doğasını geç okuyan bir kurum. İşte bu okumalar Star Wars'u güncel politik tartışmalara kaba benzetmelerle yamamakla anlamına da gelmiyor. Yani bakın, şu kişi Palpatine, şunlar şu parti Jedi, şu da Senato filan, böyle bir şey demeyeceğim size. Ama Star Wars'un o derinliğini azaltır. Ama aslında doğru soru şu: Star Wars bize hangi siyasal mekanizmaları gösteriyor? Korku nasıl üretiliyor? Hukuk nasıl boşaltılmış? Liderler nasıl merkezileşmiş? Muhalefet nasıl itibarsızlaştırılmış? Direniş hangi ahlaki bedellerle doğuyor? Ve imparatorluk yıkıldıktan sonra imparatorluk fikri neden hala yaşamaya devam ediyor? Star Wars'un asıl sorusu şudur efendim: güç kimin elinde? Nasıl sınırlandırılır? Halk korku karşısında ne kadar özgür kalabilir? İşte bu hikayenin sonunda elimizde salt bir bilim kurgu evreni kalmayacak. Elimizde demokrasiye, hukuka, kurumsal akla, hafızaya ve direnişe dair uyarılar kalacak. Çünkü Star Wars bize çocukluğumuzun macerasını veriyor belki, ama yetişkinliğimizin sorunları da onun içinde duruyor. Olanca ağırlığıyla duruyor. Bir galakside demokrasi nasıl ölüyor? Daha önemlisi, kendi dünyamızda demokrasinin hala nefes alıp almadığını nasıl anlayacağız? İşte hep beraber bunlara bakacağız efendim. Haydi minik bir müzik arasına doğru gidelim, ama müzikleri çok uzatmayacağım. Hemen birinci bölümde Cumhuriyet Nasıl Çürür'le geçeceğim. Şarkımızı dinlerken ben bir ön hazırlığımı yapayım.

Evet efendim, arkada müziğimiz devam ederken ben size hemen başlayayım. Cumhuriyet nasıl çürür? Bu felaket çoğu zaman felaket gibi görünmeden başlar. Dünyada bütün politik sistemlerde bu böyle olmuştur. Şimdi Star Wars evreninde her şey bir savaşla başlamıyor. İmparatorluk daha ortada yokken, Darth Vader henüz daha Darth Vader değilken, Palpatine henüz kendisini imparator ilan etmemişken, galakside hala bir cumhuriyet var. Senato var, çalışıyor, yasalar yürürlükte. Jedi düzeni çok saygın bir düzen. Gezegenler temsil ediliyor orada. Kağıt üstünde baktığınızda süper bir düzen var. Ama düzenin adıyla düzenin ruhu aynı şeyler değil işte. Galaktik Cumhuriyet binlerce yıl boyunca hukukun, temsilin ve ortak yaşamanın ideal bir adı oluşmuş. O ideal adını oluşturmuş bu Star Wars evreni içinde. İçinde sayısız gezegen var, halklar var, çıkar grupları var, ticaret yolları var, yerel yönetimler, senatörler var. Ama bütün bu karmaşık yapı o Coruscant'taki Galaktik Senato'da temsil ediliyor. Ama İşte bu büyüklük zamanla Cumhuriyet'in en büyük zayıflığına dönüşüyor. Sistem hantallaşıyor, bürokrasi yavaşlıyor, merkezle o çevre gezegenler arasındaki mesafe büyüyor. Halkın gerçek dertleri o başkentteki protokol dilinin içinde kayboluyor. Ve bir cumhuriyet, şöyle bir cümle var elimde, bir cumhuriyet en zayıf üyelerini koruyamadığı anda meşruiyet kaybetmeye başlar. Yani cumhuriyeti cumhuriyet yapan en zayıf üyelerine kadar herkesin korumasıdır. Şimdi Naboo krizi var değil mi Star Wars'ta? Naboo krizi bu çürümenin en büyük testi. Naboo güzel, sakin, masalsı bir gezegen. Ama Ticaret Federasyonu tarafından abluk altına alınıyor. Bu yerel bir kriz gibi gözüküyor ama sadece bir yerel kriz değil. Cumhuriyetin kendi üyelerini koruyup koruyamayacağının çok önemli bir sınavı. Orada bir kraliçe var. Kraliçe Padme Amidala. Yardım istiyor. Senato hızlı ve kararlı bir şekilde cevap veremiyor bu yardım konuşmalarına. Konuşmalar yapılıyor, prosedürler işletiliyor, itirazlar yükseliyor, komisyonlar kuruluyor. Halkın yaşadığı gerçek kriz merkezi siyasetin o ağır bürokrasisi içinde kayboluyor. Şimdi burası modern siyasetin aslında en bilindik, tanıdık sahnelerinden biri. Yani bir yerde bir adaletsizlik var. Merkez diyor ki usulüne göre gidelim her şeyi. Bir yerde insanlar eziliyor, kurumlar inceleme başlatılacak diyor. Bir yerde kriz var, büyüyor, siyasetçiler kanıt istiyor, prosedürler yapalım diyor. Yetki ve sorumluluk tartışması başlıyor. Hukuk ve usul tabii ki gerekli ama bürokrasi adaletin dili olmaktan çıkıp geciktirmenin dili haline gelince halk sistemin kendisini sorgulamaya başlıyor. Palpatine işte tam bu boşluktan yükseliyor. Kötücül imparator. O sırada Naboo senatörü o. Sakin, ölçülü, saygın ve sistem içi bir figür gibi görünüyor. Bağırmıyor, tehdit etmiyor, darbeci gibi davranmıyor. Tam tersine krizin ortasında makul bir devlet adamı görüntüsü veriyor. Genç kraliçeye mevcut şansölyenin etkisiz olduğunu söylüyor. Güvenlik oyun sürecini işletiyor ve krizi kendi yükselişinin basamağına dönüşüyor. Ve burada şöyle bir şey var. Önce krizi büyütüyor, sonra düzen vaadiyle geliyor. İşte Palpatine'in siyasal dehası, o karanlık imparatorun siyasal dehası da burada yatıyor. Palpatine'in başarısı yalnızca kötü olmasından gelmiyor. Kötü olmak tek başına yetmez. Onun asıl başarısı zaten çürümekte olan bir sistemin çatlaklarını görebilmesinde yatıyor. Kriz yaratıyor ya da derinleştiriyor. Sonra kendisini krizin çözümü olarak sunuyor. Sisteme saldırmıyor, sistemi kullanıyor. Oylamayla geliyor, yetkiyle büyüyor, prosedürle güçleniyor. Cumhuriyeti yıkmak için önce cumhuriyetin en meşru figürlerinden biri gibi davranıyor. İşte ayrılıkçı hareketin yükselişi de cumhuriyetin başka bir zayıflığını açığa çıkartıyor. O merkezden uzak sistemler cumhuriyetin kendi sorunlarını çözemediğini düşünüyor. Bazı gezegenler temsil edilmediklerini, güçlü çıkar gruplarının siyasal kararları etkilediğini, Coruscant'ın kendi hayatlarını anlamadığını hissediyor. Bu hoşnutsuzluk karanlık güçler tarafından ne yapılıyor? Manipüle ediliyor. Ama manipülasyonun etkili olması için gerçek bir hoşnutsuzluğa ihtiyaç var. Her büyük siyasal manipülasyon bir gerçek duygunun üstüne kuruluyor.
İnsanlar gerçekten duyulmadıklarını hissediyorlar. Gerçekten dışlanmış da olabilirler. Gerçekten merkezi yapıdan kopmuş da olabilirler. Palpatine, o kötücül imparator, bu duyguları iyileştirmiyor. Kendi iktidarı için kullanıyor. Böylece o cumhuriyetin çevresindeki çatlaklar büyüyor, merkezdeki yetki ihtiyacı artıyor ve savaş kaçınılmaz görünmeye başlıyor. İşte klon savaşlarına gelelim şimdi. Klon savaşları başladığında cumhuriyet artık kendisini savunma refleksine teslim ediyor. Bir ordu gerekiyor, hızlı kararlar almak gerekiyor, olağanüstü yetkiler gerekiyor. Jedi'lar başımıza generaller olarak geçiyor. Senato şansölyeye daha fazla güç veriyor. Her adım tek başına kendi içinde makul görünüyor. Fakat bütün adımlar yan yana geldiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Cumhuriyet kendini koruma gerekçesiyle kendi ruhunu terk etmeye başlıyor. Hiçbir toplum şunu demez efendim. Bir sabah kalkıp hadi özgürlüğümüzden vazgeçelim tamam mı filan diye yataktan kalkmaz. Genellikle şunu söyler. Bu kriz geçene kadar özgürlüğümüzden vazgeçelim. Şimdi cumhuriyetin çöküşü de bir anda gerçekleşmiyor. Önce kurumlar yoruluyor, sonra halk umudunu kaybediyor. Sonra krizler çözülemez hale geliyor. Sonra güçlü bir liderlik arzusu doğuyor ortada. Sonra olağanüstü yetkiler makul yetkiler haline dönüşüyor. Sonra savaş dili bütün siyasal alanı kaplıyor. Sonra muhalefet hainlikle eş anlamlı hale geliyor. Sonra Palpatine zaten çökmekte olan yapıya tak diye son darbeyi vuruyor. İşte bu yüzden Star Wars'un ilk politik dersi çok sert bir ders. Cumhuriyeti Palpatine tek başına yıkamaz. Palpatine cumhuriyetin kendini çürütmesini yönetiyor. Eğer bütün suçu tek bir kötü adama yüklersek asıl sorudan kaçıyoruz. O kötü adam nasıl bu kadar güç kazandı? Kim ona yetkiyi verdi? Kim alkışladı? Kim sustu? Kim şimdi sırası değil abi dur dedi. Kim kurumlarımız güçlüdür bir şey olmaz diye düşündü. İşte Galaktik Cumhuriyet'in hikayesi bütün demokrasiler için bir uyarı aslında. Demokrasi yalnızca seçim yapmak değil, kurumların anlamlı çalışmasıdır. Hukukun güven üretmesidir. Muhalefetin meşru kabul edilmesidir. Halkın gerçek sorunlarının duyulmasıdır. Güç sahiplerinin sınırlandırılmasıdır. Korku zamanlarında bile aklın ve ahlakın ayakta kalabilmesidir. Cumhuriyet bunların hepsinde sınıfta kalıyor Star Wars evreninde. Naboo'yu koruyamıyor, ayrılıkçı öfkeyi anlayamıyor, savaşı engelleyemiyor, Palpatine'i denetleyemiyor, Jedi'ların körleşmesini önleyemiyor. Halkın güvenini yeniden kuramıyor. Ve sonunda kendi kurumları eliyle kendi sonunu getiriyor efendim. Cumhuriyetin çürümesini anlamak için yalnızca merkezdeki yozlaşmaya değil, o çevredeki yalnızlaşmaya da bakmak gerekiyor. Mesela Tatooine gibi gezegenler, Cumhuriyet haritasının kenarında kalmış, kenarında, ucağında, köşesinde yerler. Hukukun oraya ulaşmaması yalnızca teknik bir eksiklik değil, siyasal bir iflas aslında. Bir düzen kendini evrensel adalet olarak sunuyor ama bazı bölgelerde kölelik var, yoksulluk var, mafyatik güçler var ve bunları görmezden geliyor merkez. Orada meşruiyet zaten parçalanmış durumda. İşte bu kopuşun siyasetteki karşılığı halkın merkezi kurumlara karşı duyduğu güvenin azalması oluyor. İnsanlar sorunlarının duyulmadıklarını hissettiklerinde resmi kurumların dili onlara yabancılaşıyor. Senato toplandı. Hadi böyle bir cümle. Eğer hayatlarında sorun bir karşılık üretmiyorsa senatonun toplanması, temsil yalnızca görüntüye dönüşüyor. Star Wars'un cumhuriyeti bu yüzden büyük ve görkemli olduğu kadar yorgun ve uzak bir cumhuriyet. Palpatine'in yükselişi bu uzaklığın üstüne kuruluyor işte. Onun dehası kitlelere kendini devrimci bir yıkıcı gibi değil, tıkanmış sistemi açacak makul bir lider gibi sunması. Otoriterliğin en etkili hali çoğu zaman her şeyi değiştireceğim diye bağırmaz. İşleri yoluna koyacağım der. Çürümüş kurumların yarattığı bıkkınlık güçlü lider arzusunun yakıtına dönüşür. Bir gün cumhuriyetin adını hala orada görüyorsunuz ama aslında cumhuriyet artık yok efendim. Haydi buradan o zaman ikinci bölüme geçelim.
hukuk devleti tarafına geçelim. Evet, Star Wars'ta bir hukuk devleti var. Hukuk mu yoksa kılıf mı? Gelin buna bakalım. Yani o Palpatine'in darbesi nasıl darbe gibi görünmedi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi bir rejim hukuku tamamen ortadan kaldırmadan da hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Yani hukuk oradayken de hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Şimdi gelin bunun nasıl olacağını bakalım. Ya bilim kurgudan bahsediyoruz ya, bunlar gerçek değil. Geçin bunları, tamamen masal anlatıyorum ben size şu anda. Star Wars'un en rahatsız edici taraflarından biri şu. Galaktik Cumhuriyet sokaklarda tanklar yürüterek yıkılmıyor. Senato binası bombalanmıyor. Şansölye makamı kaba kuvvetle ele geçirmiyor. Palpatine kılıcını çekip herkesi kesmiyor. Kürsüye çıkıp ben artık diktatörüm işinize gelirse demiyor. Her şey çok sakin, çok resmi, usulüne uygun gidiyor, oylamalar yapılıyor, yetkiler veriliyor, konuşmalar hazırlanıyor, kararlar alınıyor, tutanaklar tutuluyor. İşte bu nedenle de Star Wars'ta en çok dikkat etmemiz gereken şey hukuk üzerine olmalı. Hukuk devleti yalnızca mahkemelerin, yasaların ve resmi kararların var olması anlamına gelmemeli. Bir ülkede mahkemeler çalışıyor olabilir, meclis toplanıyor olabilir, yasalar çıkıyor olabilir. Ama bu mekanizmaların iktidarı sınırlamak yerine iktidarın istediği sonuçları üretmek için kullanılıyorsa hukuk adeta adaletin diri değil, gücün kılıfı haline dönüşüyor Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masallar diyarında. Usul tek başına adalet değil. Bir karar yasal görünebilir ama meşruiyeti yine de tartışmalı olabilir. Palpatine Cumhuriyeti hukukun dışına çıkarak değil, hukukun içine yerleşerek ele geçiriyor. Kuralları yakıp yıkmıyor, kuralları okuyor, boşlukları buluyor, zayıflıkları kullanıyor. Senato'ya düşman gibi görünmüyor. Senato'nun en makul, en sakin, en tecrübeli figürlerinden biri gibi davranıyor. Otoriter siyasetin en tehlikeli yüzü de zaten budur efendim. Bazen bağırmaz, bazen sopayla gelmez, bazen çok düzgün cümleler kurar size. İşte o Naboo krizinde Şansölye Valorum'un düşürülmesi teknik olarak meşru bir siyasal süreç. Güvensizlik oyu veriliyor, senato içindeki memnuniyetsizlik kullanılıyor. Padme'nin çaresizliği Palpatine'in o kariyer basamaklarına dönüşüyor. Orada bir zorbalık yok, oylama var. O oylamanın arkasında manipülasyon, kriz mühendisliği, bilgi saklama filan da var. Ama oylama var. İşte Palpatine'in kurduğu düzenin gücü kendisini sürekli meşru göstermesinden geliyor. O hiçbir zaman Cumhuriyet'in düşmanıyım demiyor. Tersine Cumhuriyet'i kurtarıyorum diyor. Ama işte bütün otoriter dönüşümlerin temel cümlesi bu değil mi? Kurtarmak. Hiçbir güçlü lider halkın karşısına çıkıp daha az özgürlük vereceğim size demez. Onun yerine düzen önerir, güvenlik önerir, istikrar ve büyük gelecek vaat eder. İşte klon savaşları sırasında Senato'nun Palpatine olağanüstü yetkiler vermesi de bu mantığın sonucu. Galaksi bir savaşın eşiğine geliyor, ayrılıkçılar büyüyor, karar alma mekanizmaları yavaşlıyor, herkes hızlı çözüm istiyor. Böyle dönemlerde işte olağanüstü yetkiler kulağa çok mantıklı geliyor, makul geliyor. Ama hukuk devleti tam da böyle zamanlarda sınanıyor işte. Yetkinin süresi, sınırı ve denetimi yoksa kriz yönetimi rejim inşasına dönüşüyor. Geçici olduğu söylenen yetkiler denetlenmezse kalıcı iktidarın, kalıcı imparatorların temel taşına dönüşüyor. Star Wars'ta, o bilim kurgu evreninde, masal diyarında. Hukukun iki yüzü var. Birincisi sınırlayıcı hukuk. İktidara buraya kadar diyor mesela Star Wars'ta. Gücü bölüyor, yurttaşı koruyor. İkincisi araçsal hukuk. İktidara bunu nasıl yapacağını gösteriyor. Baskıyı prosedürlere bağlıyor. Tasfiyeyi karar metnine sokuyor. Palpatine'in elinde hukuk ikinci anlamda çok yüksek. İktidarı sınırlamıyor. İktidarın hamlelerini meşrulaştırıyor. İşte Order 66. Bu ne biliyor musunuz? Bunlar bir sürü asker alıyorlar dışarıdan, klon askerler ve Order 66 diye bir emir var. 66 diye bir emir var. Bu 66 emrini verince bütün klonlar farkına varmadan kendi benliklerinin dışında gidip bütün Jedi'ları çoluk çocuk filan demeden kesiyor. İşte Order 66 ile klon askerlerine Jedi komutanlarını yok etme talimatı veriliyor. Ama
Palpatine bunu çıplak bir katliam emri olarak sunmuyor. Jedi'ların Cumhuriyet'e ihanet ettiğini söylüyor. Kendisine suikast girişiminde bulunduğunu söylüyor. Devleti ele geçirmeye çalıştıklarını söylüyor. Böylece tasfiye hainlerden arınma operasyonu gibi ortaya çıkıyor. İşte otoriter siyaset rakibini rakip olarak bırakmıyor. Onu tehdit kategorisine taşıyor. Muhalif artık muhalif değil, hain. Eleştiren artık yurttaş değil, düşman. Bağımsız kurum artık denge unsuru değil, gizli odak. Böylece ona karşı yapılan her hamle siyasi mücadele gibi değil, devletin savunması gibi gösteriliyor. Hukuk devletinde suç bireyseldir ama otoriter hukukta suç kolektifleştirilmiştir. Söyleyemedim bakın, o kadar masal cümlesi ki bizim için. Ama dediğim gibi bunların hepsini Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masal diyarında geçiyor bunlar. Jedi'ların tamamı hedef alınıyor mesela, tek tek ne yaptıkları değil, kim oldukları önemli. Yani bu Jedi size şunu yapmış mı bunu yapmış. Hayır abi, Jedi o, kesin diyorlar. Bir hukuk devletinin bittiği an bu. Kimlik suç deliline dönüşüyor. Yani o insanlar suç işledikleri için değil, o parti, ay pardon parti demişim, Jedi'liğe ait oldukları için öldürülmeye başlıyorlar. Palpatine kendisini mağdur gösteriyor onlara karşı. Devletin bütün imkanlarına sahip olan lider, beni devirmek istiyorlar diyerek kendi saldırısını savunma gibi gösteriyor. Ve güçlü olan, kendisini en çok tehdit altında olan kişi gibi sunmaya başlıyor. İşte bu noktada propaganda ile hukuk birbirine bağlanıyor. Hukuk yalnızca mahkeme salonunda işlemiyor. Kamuoyunun zihninde de işlemeye başlıyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatırsa insanlar delil görmeden hüküm vermeye başlıyorlar. Hukuk toplumsal vicdanda zayıflıyor. Bakın burayı tekrar vereyim. Bu evreninde, bilim kurgu evreninde, masal diyarında olayı şöyle götürüyorlar. Hukuk mahkeme salonunda işlemiyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatınca insanlar bunun için artık bir yerden sonra delil istememeye başlıyorlar. Ne kadar enteresan bu masal diyarları değil mi? Palpatine'in Cumhuriyeti imparatorluğa dönüşme konuşması da işte o yüzden de çok ürpertici bir konuşma. Allah bu konuşmayı kimseye dinlemeyi nasip etmesin. Rejim değişikliği yok oluş diliyle değil, yeniden yapılanma diliyle anlatılıyor. Cumhuriyet bitti demiyor hiç Palpatine. Cumhuriyet daha güvenli ve güçlü bir yapıya kavuşuyor diyor. Otoriter dönüşümler çoğu zaman kendilerini reform diye adlandırıyor ya. Kelimeler değişiyor, içerik başka, ambalaj bambaşka oluyor. Padme'nin işte o size söylediğim, demek özgürlük böyle ölüyormuş ha, alkışlar eşliğinde sözü, hukuk devletiyle hukuk kılıfı arasındaki farkı anlatan en berrak cümle haline dönüşüyor. Orada her şey yasalmış gibi gözüküyor ama her şey yanlış aslında. Mahkeme salonları, senato kürsüleri, karar metinleri, resmi mühürler duruyor. Ama adalet duygusu gitmişse geriye yalnızca kabuk kalıyor. İşte bir kararın varlığı o kararın adil ya da adaletli olduğu anlamına gelmiyor. Star Wars burada çok önemli bir uyarı yapıyor, o evren diyelim. Özgürlük bazen yasa dışı biçimde değil, yasal gösterilerek yok edilir diyor. Çıplak zorbalığı tanımak kolaydır, hukuk diliyle konuşan zorbalık ise kendini düzen gibi gösterir diyor. Üniforma giyerse güvenlik oluyor. Karar metnine girerse hukuk oluyor. Alkışlanırsa milli irade oluyor. Ama özünde değişen şey şu: güç sınır tanımak istemiyor. Cumhuriyeti korumak yalnızca sandığı korumak anlamına gelmiyor. Yasaların ruhunu, mahkemelerin bağımsızlığını, muhalefetin meşruiyetini, yurttaşın savunma hakkını, bu yasal olabilir ama adil mi sorusunu korumalı. Çünkü o soru kaybolduğunda hukuk devleti de kayboluyor. Hukukun kılıfa dönüşmesi çoğu zaman tek bir kırılmayla değil, küçük atışmalarla başlıyor. Bir dava istisnai denilip kabul ediliyor. Bir yetki bu dönemle sınırlı denip genişletiliyor. Bir karar zorunluluk denilerek tartışmadan geçiriliyor. Bir suçlama devletin güvenliği denilerek delil tartışmasının üstüne çıkartılıyor. Sonra bir de bakılıyor ki istisna olmuş size ana kural. İşte Palpatine'in yaptığı tam olarak bu.
o hukuku tamamen yok etmiyor. Çünkü hukukun görüntüsüne ihtiyaç duyuyor. Çıplak zorbalık daha hızlı tepki doğuracak. Ama işte prosedürlerle süslenmiş zorbalık insanların kafasını karıştırıyor. İnsanlar itiraz ederken bile ama karar var, oylama yapıldı, ama süreç işledi filan gibi cümlelerle karşılaşıyor. Böylece hukuku tartışmayı aydınlatmak yerine tartışmayı kapatmak için kullanılıyor hukuk. İşte hukuk devletiyle hukuk kılıfı arasındaki fark en çok zayıfların durumunda gözüküyor. Güçlüler için hukuk her zaman bir yol buluyor. Ama zayıflar için duvara dönüşüyorsa, iktidara yakın olanlar için yorum esnek, muhalifler için yorum sertse, kararlar toplumda güven değil, kuşku üretiyorsa, ortada yalnızca mevzuat değil, derin bir meşruiyet krizi vardır. İşte Order 66 bu krizin en karanlık ifadesidir. Palpatine Jedi'ların hepsini kılıçtan geçirtiyor, öldürtüyor efendim. Minicik bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir nefes alayım. Ardından korku siyaseti, Star Wars'taki o bilim kurgu masal evrenindeki korku siyasetinden bahsedeceğiz.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Efendim, gelelim Star Wars'taki korku siyaseti ve güvenlik devleti konusuna. Korku Star Wars'un görünmez başrol oyuncusu. Yani Star Wars'ta bir sürü karakter görüyorsunuz ama başrolde hep korku var. Cumhuriyet savaşa girince demokrasi geri çekiliyor. İşte korku yüzünden. Cumhuriyetin imparatorluğa dönüşmesini anlamak için Palpatine, Senato'ya ya da hukuka bakmak yetmiyor. Bir şeye daha bakmak gerekiyor, o da korku. Çünkü Star Wars'taki bütün büyük siyasal dönüşümün duygusal zemini korku. Korku olmasa Palpatine'in vaatleri bu kadar etkili olmazdı mesela. Korku olmasa Senato bu kadar kolay yetki devretmezdi. Korku olmasa halk özgürlüklerinden güvenlik adına bu kadar hızlı vazgeçmezdi. İşte klon savaşları bu yüzden yalnızca bir askeri çatışma değil, Cumhuriyet'in ruhunu değiştiren bir laboratuvar. Savaş başlamadan önce Cumhuriyet kendini diplomasi, temsil ve hukukla tanımlarken savaş başladığında dil değişiyor. Artık mesele temsil değil, güvenlik. Tartışma değil, seferberlik. İkna değil, savaş, cephe. Yurttaş değil, düşman. Siyaset önce dille değişiyor. Hak, adalet ve temsil çekildiğinde yerine tehdit, beka ve itaat çıkıyor. İşte ayrılıkçılar gerçek bir tehdit bu anlamda. Bu önemli. Palpatine tamamen hayali bir düşman yaratmıyor. Evet ya, droid orduları var. Gezegenler işgal ediliyor, siviller ölüyor, düzen bozuluyor. Ama korku siyasetinin en etkili biçimi de bu. Gerçek bir tehditin üzerine abartı, manipülasyon ve yönlendirme bindirmeniz gerekiyor. İktidar her itiraza tehdit yok mu diye cevap veriyor. Tehdit gerçek olduğu için itiraz edenlerin sözü daha kolay bastırılıyor. İşte savaş zamanında demokrasi her zaman zorlanıyor efendim. Çünkü demokrasi yavaştır, tartışır, geciktirir, denetler, frenler. Otorite ise kendini hızlı gösterir. Bırakın konuşmayı, karar alalım der otorite. Kriz dönemlerinde bu dil çok çekici hale geliyor. İşte yorgun toplumlar hız istiyor. Belirsizlikten bunalan insanlar güçlü bir merkez arıyor. Palpatine tam olarak bu ruh halini oynuyor işte. Her cephe kaybı daha güçlü liderlik ihtiyacının kanıtı haline geliyor. Her ayrılıkçı saldırı merkezi otoritenin artırılması için yeni bir fırsat doğuruyor. Her güvensizlik Palpatine'in elini güçlendiriyor. Senato olağanüstü yetkiler veriyor. İlk bakışta anlaşılır görünüyor bu. Yani galaksi savaş içinde kararlar hızlı alınmalı. Ama denetlenmeyen olağanüstü yetki demokrasinin içine açılmış bir tünel. Savaş bitiyor. Ama savaş için kurulan güvenlik aygıtı çoğu zaman o ilk kurulduğu yerde duruyor. Savaş bitti, artık bunu kaldıralım demiyor kimse. Amerika'da da bunu gördük. Ama bu Star Wars, ne olacak? Masal, bilim kurgu dünyası. Güvenlik devleti yalnızca polislerin, askerlerin ve istihbarat örgütlerinin büyümesi anlamına gelmiyor. Daha derin bir şeyden bahsediyoruz burada. Güvenlik devletinde bütün meseleler güvenlik meselesi haline geliyor. Ekonomi bir güvenlik sorunu mesela. Muhalefet bir güvenlik sorunu. Basın bir güvenlik sorunu. Üniversite, sanat, sokak, hatta gerçeklerin kendisi bile bir güvenlik sorunu haline dönüşüyor. Böyle bir düzende siyasal hayal gücü daralıyor. İşte Cumhuriyet'te, Star Wars'taki Cumhuriyet'te savaş boyunca kendisini özgürlük ve temsil üzerinden değil, tehdit ve güvenlik üzerinden tanımlamaya başlıyor. Biz kimiz sorusunun cevabı değişiyor. Önceden cevap farklı gezegenlerin ortak siyasal düzeniyiz iken savaşla birlikte tehdit altındaki cumhuriyetiz oluyor. Tehdit altındaki toplum fikri iktidara büyük bir ahlaki üstünlük sağlıyor. Lider artık yalnızca yönetici değil, koruyucu haline geliyor. İşte bu noktada muhalefet yapmak da zorlaşıyor. Çünkü itiraz eden yalnızca farklı düşünen biri gibi değil, o birliğin ruhunu bozan biri gibi görünüyor. Şimdi eleştirinin zamanı mı diye soruyor herkes muhalefete. Şimdi hukuk tartışması yapmayalım diyorlar. Şimdi liderin elini zayıflatmayalım diyorlar Star Wars'ta. Bu şimdiler hiç bitmiyor tabii. Özgürlük sürekli sonraya bırakılırsa bir gün zaten ortadan kayboluyor, adresini kaybediyor. İşte klon ordusu bu güvenlik devletinin en somut simgesi. Cumhuriyeti korumak için kuruluyor. Ama cumhuriyetin sonunu hazırlayan bir makineye dönüşüyor. Klonlar yurttaşlardan oluşan bir ordu değil. Üretilmiş, programlanmış, itaat etmek üzerine tasarlanmış askerler. Bir nevi robotlar, insanlar ama aslında klonlanmış robot gibi düşünebilirsiniz onu. Bir cumhuriyet kendi değerlerini savunmak için insanı araçsallaştıran bir orduya yaslandığında işte kendi ahlaki temelini de zayıflatıyor. Yani cumhuriyet kendi eliyle kendi cellatlarını inşa ediyor Star Wars'ta. Jedi'ların o general haline gelmesi de işte bu dönüşümün parçası Star Wars'ta. Normalde barışın ve dengenin koruyucusu olmaları gereken Jedi'lar savaşın içinde askeri komutanlara dönüşüyor. Cepheyi yönetiyorlar, asker sevk ediyorlar, strateji belirliyorlar. Böylece Palpatine Jedi'ları savaş makinesinin içine çekiyor. Onları halkın gözündeki o mistik koruyucular olmaktan çıkarıp savaşın aktörleri sıradan askerler haline dönüştürüyor. Tabii savaş toplumu da değiştiriyor. İlk başta o istisnai olan her şey normalleşiyor. Her gün yeni bir tehdit, yeni cephe, yeni kayıp, yeni bir zafer. İşte bir süre sonra savaş hayatın arka plan müziğine dönüşüyor. İnsanlar bunu kanıksıyorlar. Sürekli kriz halinde yaşıyor toplumlar. Hukuksuzluğa ve baskıya daha kolay alışıyorlar böylece. Çünkü zihinleri yoruluyor. Ve yorgun toplumlar özgürlük talep etmekte zorlanıyor. Çünkü önce nefes almak ister insan, özgür olmaktan önce. İşte Palpatine o daha başta da söylediğim gibi size bu yorgunluğu iktidarın sermayesine çeviriyor. İnsanlar savaş bitsin istiyorlar. Palpatine savaşı bitiriyor ama savaşı bitirirken cumhuriyeti de beraberinde bitiriyor. Toplum barışa değil imparatorluğa uyanıyor. Bittiğinde savaş. İşte bu yüzden de Star Wars'un en acı ironilerinden bir tanesi şu. Bazen savaşın bitmesi özgürlüğün geri gelmesi anlamına gelmez diyor film. Mesela Anakin Skywalker daha sonradan Darth Vader olacak kişi. Onun kişisel hikayesi de bu politik dönüşümün aslında insan ruhundaki karşılığı gibi. Anakin de korkuyor. Annesini kaybetmiş. Padme'yi kaybetmekten, o karısını kaybetmekten korkuyor. Güçsüz kalmaktan korkuyor. Palpatine ona korkusunu yenmeyi değil, korkusunu güce çevirmeyi öğretiyor. İşte Cumhuriyet de aynı şeyi yapıyor. Güvenlik ihtiyacını özgürlüğün önüne koyuyor. Korku yönetilmesi gereken bir duygudur. İktidara teslim edilmesi gereken bir anahtar değil diyor filmin içindeki aktörler. Korku siyaseti önce tehdit gösteriyor, sonra birlik istiyor, sonra itirazı aralarından ayıklayıp tık diye kenara koyuyor, sonra muhalefeti tehlikeli gösteriyor. Sonra hukuk yavaş hukuku yavaş buluyor. Yani yetki devrini makul hale getiriyor. Hukuk bunu çok yavaş yapar. Siz yetkileri bana verin, ben yaparım diyor. Sonra güvenlik aygıtını büyütüyor. Sonunda lider düzenin tek garantisi oluyor. İşte Star Wars'da o bilim kurgu ve masal evreninde üçüncü politik ders bu. Bir cumhuriyet korktuğu için imparatorluğa dönüşebilir diyor. Korku siyaseti yalnızca tehlikeli göstermekle yetinmiyor. Aynı zamanda insanlara korkularını hangi yönde yaşayacaklarını öğretiyor. Kimi korkuları yatıştırıyor, kimi korkuları büyütüyor, kimi korkuları siyasi düşman üretmek için yeniden adlandırıyor. Palpatine'in oradaki başarısı galaksideki gerçek güvensizliği kendi iktidarının varlık gerekçesine dönüştürmek. İşte bu noktada güvenlik kavramını da ikiye ayırmamızda fayda var. Birincisi halkın güvenliği. İnsanların yaşama, konuşma, örgütlenme, seyahat etme, adalet arama hakkının korunması. Ama ikincisi iktidarın güvenliği. Liderin, rejimin, güvenlik aygıtının ve resmi anlatımın korunması. İşte otoriterleşme bu iki güvenliği bilinçli olarak birbirine karıştırıyor. Sizin kafanızdaki o net ayrımlar kayboluyor bir süre sonra. İşte savaş atmosferindeki bu karışıklık daha kolay kabul görüyor. Çünkü savaş soru sormayı geciktiren bir ahlaki baskı üretiyor. Abi savaşıyoruz, ne soracağız? Kimi sorgulayacağız diyor insanlar. Cephede asker ölürken tartışma yapmak ayıp geliyor herkese. Lider eleştirmek moral bozmak gibi gösteriliyor. Hukuku savunmak düşmanı sevindirmekle eş tutuluyor. İşte böylece demokrasinin temel davranışı olan sorgulama neredeyse ahlaksızlık gibi sunuluyor ortaya. Yani sorgulayan insanlar ahlaksız insanlara dönüşüyorlar. İşte klon ordusu bu zihniyetin bedene bürünmüş hali efendim. Minik bir müzik arasına doğru yine bir yelken açalım. ardından Jedi düzeninin neden kaybettiğini tartışalım sizlerle.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biraz şuna gideceğiz. Hani bu adam çok akıllıydı, lider. Ondan sonra imparator oldu. Bütün aklını kullanarak, zekasını kullanarak. Peki karşısındaki hiç akıllı insan yok muydu? Arkadaş, geleceği gören, işte bakışlarıyla taşları kaldıran, eline ışın kılıcını alınca kimsenin yenemedi, aydın, zeki, yetiştirilmiş Jedi'lar vardı. Peki o Jedi düzeni neden kaybetti? Hadi gelin ona bakalım. İyi tarafta olmak, tarihi doğru okumak anlamına gelmez her zaman. Siz iyi olabilirsiniz ama tarihi yanlış okuyor olabilirsiniz. İşte Star Wars'un en kolay okuması bu. Palpatine'ler kötüydü, Sith'ler karanlıktı, Jedi'ler iyiydi, Cumhuriyet bu kötüler tarafından ele geçirildi. Ha, bu mudur yani? Değil. Çünkü bu, yani tamam, bu okuma yanlış değil belki ama eksik. Çünkü Star Wars'un asıl politik gücü kötülüğün yalnızca kötülerin kötülüğünden ibaret olmadığını gösteriyor. Karanlığın kazanmasında aydınlık tarafının körlüğünün de payı var. İşte Jedi düzeni bu körlüğün en önemli örneği. Sakın ha bunu ülkemize, dünyamıza falan getirmeyin. Bu tamamen uzayda, galaktinin çok uzak bir köşesinde, uzak zamanlarda geçen bir bilim kurgu, bir masal. Öyle dinleyin lütfen. İşte Jedi'lar dedik ya, bu Jedi'lar bu kadar bilgeyse Palpatine'i neden göremediler kuzu? Hani gücü hissediyorlarsa içlerinde, güç seninle olsun filan. Cumhuriyetin çürüdüğünü neden anlayamadılar? Barışın o kadar koruyucusuysa bunlar nasıl oldu da savaş makinesinin generallerine dönüştüler? Hani Anakin'in içindeki o karanlığı seziyorlarsa neden onu gerçekten anlayamadılar? İşte Jedi'lar sıradan savaşçılar değil. Mistik bir geleneğin taşıyıcısı onlar. Gücü hissediyorlar, dengeyi koruyorlar. Kişisel hırslardan, öfkeden uzak durmayı öğrenmişler ve etraflarını öğretiyorlar. Ama zamanla kendi varlıklarını Cumhuriyet'in varlığıyla fazla özdeşleştirmişler. Cumhuriyeti korumayı, adaleti korumakla aynı şey sanıyorlar. Oysa bir kurumun adı Cumhuriyet diye her zaman cumhuriyetçi davranacağının garantisi yok. Cumhuriyetler de bazen cumhuriyetin erdemlerinin dışına çıkabilir. İşte Jedi'ların ilk büyük hatası bu. Kurumu ilkenin yerine koymuşlar. Senato'nun yanında durmayı halkların yanında durmakla eşit görüyorlar. Devletin devamını dengenin devamı sanıyorlar. Oysa bir yapı kendi varlık nedeninden uzaklaşmışsa onu otomatik olarak savunmak erdem değildir. Bazen asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır. Bakın bu kelimeyi, bu cümleyi tekrar okuyabilir miyim? Lütfen bir kenara not edin bunu. Asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır efendim. Jedi düzeninin ikinci büyük sorununa gelelim, halktan kopması. İşte o başkent dediğimiz Coruscant'taki tapınakları görkemli ama aynı zamanda sembolik. Jedi'lar iktidarın kalbine çok yakın, sıradan hayatların çok uzağındalar. O Tatooine'deki köleliği görmüyorlar. Dış halkalardaki yoksulluğu, merkezi uzak gezegenlerin öfkesini hissedemiyorlar. İşte Anakin'in çocukluğu bu başarısızlığın en açık kanıtı. O bir köle, annesi köle. Köle olarak doğmuşlar. İşte Cumhuriyet'in hukukunun ulaşamadığı bir yerde büyümüşler. Eğer Cumhuriyet evrensel bir adalet düzeni ise Tatooine neden onun dışında kuzum? Eğer Jedi'lar barışın, adaletin korucusuysa kölelik neden hala var? İşte Jedi düzeni bunları sormuyor. Yüksekten bakmak bazen uzağa görmek değil, aşağıdakileri anlayamamak anlamına geliyor. Kurumlar halktan koptuğunda kendi doğrularının yankısından bile bilge olduklarını zannetmeye başlıyor.

İşte gençlerin, yoksulların, dışlanmışların, öfkelilerin ve korkmuşların ruh halini anlamak yerine onlara ahlak dersi veriyor. Sonra da o insanlar başka bir sesin peşinden gittiğinde şaşırıyor. İşte Palpatine Anakin'i tam burada yakalıyor. Ona kural anlatmıyor. Onun öfkesini ayıplamıyor. Meşrulaştırıyor. Onun korkusunu bastırmasını istemiyor. Büyütüyor. Jedi'lar seni anlamıyor diyor ona. Sana hak ettiği değeri vermiyorlar diyor. Sen seçilmiş kişisin diyor. İşte manipülasyonun etkili olmasının nedeni Jedi'ların orada bıraktığı boşluk aslında. Jedi düzeni bir başka hatası da siyaseti küçümsemesinden kaynaklanıyor. Gücü ahlaki ve disiplini önemsiyorlar. Ama Palpatine gibi bir figürün krizleri nasıl siyasi sermayeye çevirdiğini anlayamıyorlar ya da çok geç anlıyorlar. Ahlaki insanlar bazen siyasetin kirli oyunlarını anlamaya kendilerine yakıştıramıyor. Bu tabii ki sadece şeylerde oluyor. Masallarda, bilim kurgu hikayelerde, Star Wars evreninde oluyor. Yoksa ahlaki insanlar siyasetin kirli oyunlarını anlamayı neden kendine yakıştırmasın, değil mi? Oysa ilke örgütsüz kaldığında zayıflıyor. Hakikat propaganda karşısında yalnız bırakıldığında yenilmeye mahkum. Jedi'lar mesela ahlak olarak Palpatine'den üstün. Ama Palpatine siyaseti onlardan çok daha iyi okuyor ve kullanıyor. İşte klon savaşları Jedi'ların bağımsız ahlaki konumunu daha da zayıflatıyor. Cumhuriyet ordusunun generalleri haline geliyorlar. Ve savaşın yüzlerinden biri oluyorlar. Palpatine'in istediği şey de bu işte. Halkın gözünde artık yalnızca bilgi koruyucular değil, savaşın aktörleri haline geliyorlar. İşte Order 66, bütün Jedi'ları öldür şeyi geldiğinde de onları hain ilan etmek bu yüzden de çok kolay oluyor. Karanlık taraf yalnızca saldırarak kazanmıyor. Bazen aydınlık tarafın kendi körlüğünü kullanıyor. Dedikten sonra size Star Wars anlattım efendim. Star Wars'un politik taraflarını anlattım. Yani bunun güncel yaşanmış ve yaşanmakta olan olaylarla hiçbir alakası yok. Sizlere hukuku anlattım, düzenin nasıl bozulduğunu, işte özgürlüklerin nasıl ortadan kalktığını anlattım Star Wars evreninde. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz efendim tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik müzik zamanı.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kafein dünyanın en yaygın kullanılan uyarıcı maddelerinden biri. Sabah kahvesinden enerji içeceğine kadar pek çok üründe bulunan bu madde doğru miktarda alındığında dikkati artırıyor ancak uzmanlara göre fazlası vücut için ciddi bir stres kaynağı. Kafein, beyinde yorgunluk hissi yaratan adenozin adlı kimyasalın etkisini geçici olarak bloke ediyor. Bu sayede daha uyanık ve enerjik hissediyoruz. Aynı zamanda dopamin ve adrenalin gibi maddeleri artırarak kalp atışını ve zihinsel uyarılmayı hızlandırıyor. Ancak bu etki doza bağlı. Fazla kafein, kalbin daha hızlı ve düzensiz atmasına, sinirlilik ve huzursuzluğa yol açabiliyor. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahvenin yani yaklaşık 200 ila 300 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerde genellikle faydadan çok zarar getirmediğini gösteriyor. Hatta düzenli kahve tüketimi tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu tablo herkes için geçerli değil. Yüksek tansiyonu olanlarda, hamilelerde ve kafeine hassas kişilerde riskler daha erken başlıyor. Kafein her içecekte aynı etkiyi yaratmıyor. Kahve ve çay antioksidanlar ve faydalı bileşikler de içeriyor. Enerji içecekleri ise kafeini şeker ve başka uyarıcılarla birlikte veriyor. Bazı ürünlerde 500 mg'a kadar kafein bulunabiliyor. Uzmanlara göre bu kombinasyon özellikle kalp ritim bozukluğu ve panik atak riskini artırıyor. Kafeinin etkisi saatlerce sürebiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyku saatinden en az 8 saat önce kafein alımının kesilmesini öneriyor. Akşam yemeğinden sonra içilen kahve fark edilmeden derin uykuyu bozabiliyor. Uzmanlara göre sınırı aştığınızda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, baş ağrısı ve mide bulantısı, uykusuzluk ve gece sık uyanma. Bu belirtiler varsa kafeini aniden değil kademeli olarak azaltmak öneriliyor. Aksi halde baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bilim insanlarına göre kafeine verilen tepki büyük ölçüde genetik. Bazı insanlar kafeini saatler içinde metabolize ederken bazılarında bu süre 12 saati aşabiliyor. Bu nedenle güvenli miktar kişiden kişiye değişiyor. Kahve, çay ve enerji içecekleriyle her gün aldığımız kafein uyanıklığı artırıyor ancak fazlası uykusuzluktan çarpıntıya, kaygıdan baş ağrısına kadar uzanan bir tablo yaratabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Konuğumuz CHP milletvekili Oğuz Kağan Sanıcı. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: CHP'ye katılımlar çok tartışıldı. Yani bu kişi Adnan Bekar. Niye karşı çıktınız?
3: Ben Adnan Bey'i çok tanımam. Yani şahsen bir sorunum falan yok. Ama şu var, şu benim için büyük bir sorun. Eğer siz Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra altılı masanın bir üyesi olan bir partinin mensubuysanız, önemli bir mensubuysanız, altılı masada İyi Parti bir yer alıyorsa, önemli bir yer alıyorsa, onun lideri Sayın Akşener, o zamanki lideri, ortak mutabakat metnine imza attıysa, sonra da bir aday konusunda mutabakat sağladıysa, o kişi Kemal Kılıçdaroğlu, başka birisi de olabilirdi ama Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sonra siz, ben 14 Mayıs'ta milletvekili oldum, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Sonra da gittim, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Bunu da gururla, başka adam mı vardı diye televizyonda anlatırsanız, sonra insanların sizden beklentisi sizin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmeniz gerektiği olur.
2: Evet.
3: Tam tersi bir durum söz konusu olur. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirseniz o zaman size hayırdır kardeşi derler. Gelmesi yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak etmediği bir şeyle karşı karşıya bırakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin siyaset merkezi. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir siyasi parti, iktidardayken de önemli bir siyasi parti, muhalefetteyken de önemli bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükmü şahsiyetini, programı tarihini kimse küçümsüz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Tam senenin yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atacakken bir anda karşılaştığımız hastalıklar bizi tatil boyunca yatağa düşürebilir. Peki bunun ardında nasıl bir mantık yatıyor? Hollandalı psikolog Ed Wingerhout bu duruma tatil hastalığı adını veriyor. Ancak henüz tıp literatürüne geçmediğinin de altını çiziyor. 2000 kişinin incelendiği çalışmada araştırmacılar nüfusun yaklaşık %3'ünün hafta sonu veya tatil hastalığından muzdarip olduğunu tespit etti. Sonunda tatile çıkıp rahatlama şansına erişince iş hayatımızdaki stresle baş etmemizi sağlayan hormonların dengesi bozuluyor ve bizi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Adrenalin stresle baş etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de yine strese karşı kortizol hormonu var. Fakat bu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O halde stresten çıkıp rahatlama ortamına geçip de denge bozulunca hastalıklara kapı aralanmış olabilir. Fakat bu hipotezin doğruluğunu kanıtlayan yeterli araştırma yok. Bir başka olası senaryo ise bizlerin aslında işteyken de hasta olduğumuzu fark etmeden tatil zamanına kadar dişimizi sıkmamız ve rahatladığımızda ise hastalığımızın farkına varmamız olabilir. Belki de yoğun iş temposu altında vücudumuzun verdiği sinyallerden görmezden gelerek normalde hasta olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak tatilde rahatlayıp gevşediğimizde bedenimizin bize bildirdiği bu sinyalleri daha net hissediyor olabiliriz. Tatilde olmanın verdiği huzur ve gevşeme hissi, iş stresiyle mücadele etmemize yardımcı olan hormon dengesini bozabilir ve bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Stres anlarında adrenalin bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, kortizol hormonu ise bu dengeyi alt üst ederek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about.
2: Caz Saati.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da, futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da, Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva cemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez tezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Özöpio'nun kupasıdır. Nitekim Özöpio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kretin tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizi bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Düşmanlık biriktirirken öfkesini içten içe büyüten, intikam için fırsat kollayan biri için ne deriz? Diş bileyip duruyor. Ama hiç düşündünüz mü? Bu deyim gerçekten bir kin hikayesine mi dayanır? Yoksa bambaşka tertemiz bir yere mi uzanır? Bugün belki de hiç tahmin etmeyeceğiniz bir kökten gelen bir deyimi konuşacağız. Diş bilemek. Zihnimizde karanlık imgeler çağrıştırsa da bu deyimin özünde temizlik var. Evet, yanlış duymadınız. Temizlik. Hem de ağız temizliği. Bir hadisi şerifte, eğer ümmetine ağır gelmeyeceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim buyurulmuştur. İşte bu sünnet, ecdadın günlük hayatında o kadar köklü bir yer tutmuş ki, savaş meydanlarında bile misvak ellerinden düşmezmiş. Rivayet o ki bir sabah vakti Müslüman ordularının karargahını gözetleyen bir grup Haçlı müfrezesi ellerinde ince ağaç parçalarıyla ağızlarını temizleyen bu askerleri uzaktan görmüş. Askerler gördüklerinin ne olduğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yaptıklarına inanmışlar. Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar. Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın. Bu söylenti kısa sürede panik doğurmuş. Haçlılar meydanı terk etmiş, geride sadece birkaç yaralı kalmış. Müslüman askerler savaşmak için sefere çıktıklarında boş çadırlar dışında hiçbir şey bulamamışlar. İçlerinden biri bir çadırda titreyen yaralı Haçlı askerine yaklaşmış ve o korkuyla şu itirafta bulunmuş. Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler. Oysa yapılan tek şey diş temizliğiydi. Ama korku temizliği bile düşmanlıkla karıştıracak kadar güçlüydü. İşte o günden sonra diş bilemek, karanlık bir niyetin içten içe hazırlanan bir öfkenin simgesi oldu. Bir deyimin ardında bazen bir harbin, bazen bir hikmetin, bazen de bir yanlış anlaşılmanın izleri olabilir. Bugün diş bilemek deyimini izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Ahberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeye hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. 2 ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar

0: uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusunda saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bunu savunurken size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Möntrö-Boğazlar Anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Möntrö var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir havasın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
1: 15 Ocak 2022'de patlayan Hunga Tonga, Hunga Haapai yanardağının kül bulutu 57 kilometre yükseğe çıkarak atmosferin mezosfer katmanına ulaşarak bir rekor kırdı. Daha önce kayıtlara geçmiş hiçbir yanardağ patlamasının dumanı bu yüksekliğe ulaşmamıştı. Büyük yanardağ patlamaları sonucu açığa çıkan kül, toz ve gazlar atmosferin bileşimini etkileyebiliyor. Bunu biliyor muydunuz?
4: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
5: This is the one they're talking about.
4: Caz Saati.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Ne zaman yeni bir işe başlasak, bir dükkan açsak, bir ev taşısak, bir nişan yüzüğü taksak, biri mutlaka kulağımıza fısıldar. Bekle hele, eşref saatin gelsin. Ya da bir işimiz yolunda giderse birileri şöyle der. Demek ki eşref saati denk geldi. Peki nedir bu eşref saat? Bir deyim mi, bir inanç mı, yoksa yıldızların fısıldadığı kadim bir sır mı? Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izinden gidiyoruz. Eşref saati kelimesi aslında astrolojinin içinden çıkıp gelen bir terimdir. Eşref-i saat yani zamanın en uğurlu, en hayırlı anı demektir. Ve bu deyim öyle laf olsun diye söylenmez. Yıldızların, burçların, gezegenlerin büyük bir hesapla belirlediği anlara işaret eder. Eskiden gökyüzü bir takvimdi. Sümerler, Keldaniler, Mezopotamya'nın gözcüleri. Onlar yıldızlara bakar, gezegenlerin hareketlerini izler, o hareketlerin insan kaderine etkilerini hesap ederdi. Şimdi astroloji dediğimiz ilmi ahkamı nücumun esası işte buraya dayanır. Astrolojiye göre her şey bir burçla ve onun yöneticisi olan bir gezegenle bağlantılıdır. Ve bu gezegenler gökyüzünde kutlu anlara da uğursuz zamanlara da sahiptir. İşte bu yüzden bir yıldız kendi yörüngesine dönerken tekrar ilk konumuna döndüğünde o an zamanı şereftir. Bazı kaynaklar buna şerefi şems yani güneşin kutlu saati, bazıları da şerefi kamer yani ayın uğurlu anı der. Astrolojiye göre bu anlar bir tür ilahi denk gelmedir. Evrenin çarkı bir yere tıklayıverir ve işte tam o anda yapılan işler bereketlenir, alınan kararlar güçlenir, edilen dualar yerine ulaşır. İşte tam bu yüzden Osmanlı saraylarında eşref saat sadece bir inanç değil, resmi bir uygulamaydı. Padişah tahta mı çıkacak, yeni bir caminin temeli mi atılacak, ordu sefere mi çıkacak, hepsi müneccim başının tespit ettiği eşref saatte olurdu. İstanbul'un fethine bile o saatte çıkıldığı rivayet edilir. Eskiler boşuna eşref saatini bekle dememiş. Çünkü bazen bir dakikalık fark bir ömrün gidişatını değiştirebilir. Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası Mayıs ayında Kanada'nın Vancouver kentinde 128 yıllık rekorun kırılmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 23,9 dereceye ulaştığı ve bu sıcaklığın 1898 yılında kaydedilen 22,2 derecelik rekoru geride bıraktığı açıklandı. Vancouver'da kaydedilen en yüksek sıcaklıkların en son 1898 yılındaki 22,2 derece olduğu belirtilirken bu sıcaklık rekoru hafta sonu 23,9 dereceyle aşıldı. Britanya Kolombiyası genelinde yaşanan sıcak hava dalgası hafta sonu en az 24 bölgede günlük sıcaklık rekorlarını kırdı ve bazı bölgelerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı. Pemberton'da termometreler 31,5 dereceyi, Litton'da ise 31,9 dereceyi gösterdi. Uzmanlar, olağanüstü sıcaklıkların bölge üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Kanadalıların klima ve vantilatör kullanımı artırması enerji talebinde de dikkat çekici bir yükselişe yol açtı. Paylaşılan verilere göre eyalette elektrik tüketimi yaklaşık 7600 megawata ulaşarak Mayıs aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Yetkililer sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu kapsamda British Columbia'nın güney kıyı kesimlerinde kamp ateşi yakılması yasaklandı. Kanada'nın British Columbia eyaletine etkisini artıran sıcak hava dalgası Mayıs itibariyle birçok bölgede yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu. Yetkililer artan hava sıcaklıklarının enerji tüketimini de tarihi seviyelere taşıdığına dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

Bunu biliyor muydunuz? Çoğu hayvan türünde kan, oksijen taşıyıcı pigment olarak hemoglobin içerdiğinden kırmızıdır. Ancak bazı omurgasızlarda farklı pigmentlerin varlığı kanın mavi, yeşil veya mor renkte olmasına yol açar. Örneğin örümcekler, mürekkep balıkları, kalamarlar ve ahtapotların kanları mavidir. Bu canlıların kanlarında bulunan hemosiyanin pigmenti demir yerine bakır içerir. Bakır atomları ise oksijenle birleştiğinde kanın mavi renk almasına neden olur. Bunu biliyor muydunuz?

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
1: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
2: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
1: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
2: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
1: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
2: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
1: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robbie Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
2: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı junta'yı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
2: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
1: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
2: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
1: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
2: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
1: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarına ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
2: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üsküdar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Defne Orhan, Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yazısında milyonlarca insanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının tükettiği su miktarını irdeledi. ChatGPT, Gemini, Grok, yani çok bilinen isimleriyle yapay zeka araçları. Bu büyük dil modelleri devasa miktarlarda su tüketiyor. Peki bir sohbet robotuyla yapılan kısa bir konuşmanın su maliyeti ne kadar ve yapay zekanın sürdürülebilirliği hakkında bize ne anlatıyor? Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'inin suyla kaplı olduğu bilgisine aşinayız. Ancak bu suyun %96'sından fazlası okyanuslardaki tuzlu su. Tatlı suyun 1/3'ü de donmuş buzullarda olduğu için erişilebilir değil. İklim değişikliği, nüfus artışı ve tarımdaki agresif su kullanımından dolayı önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca insanın göç edeceği öngörülüyor. Hal böyleyken 1 milyondan fazla insanın kullandığı yapay zekanın harcadığı su da önemli hale geliyor. Yapay zeka, kilometrelerce kablo ve binlerce sunucu barındıran veri merkezlerinden oluşan fiziksel bir sistem. Bu devasa yapılar gelişmiş soğutma sistemleri kullanıyor. Veri merkezlerinin elektrik talebini önümüzdeki yıllarda da katlayacağı tahmin ediliyor. Yapay zeka araçlarının 2027'de 4,3 ila 6,6 milyar metreküp su kullanımına neden olması bekleniyor. Bu rakamlar gelişmiş bir ülkenin neredeyse yıllık su tüketimine yaklaşıyor. Büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litreye varan su tüketiyor. Bu da 50 bin nüfuslu bir kasabanın su tüketimine eşit. Her 100 kelimelik yapay zeka komutunun yarım litreden fazla su tükettiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde her dakika yapılan milyonlarca yapay zeka sorgusuyla su tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Veri merkezlerindeki çipleri soğutmak için kullanılan hava soğutma sistemleri suyun buharlaştırılması prensibiyle çalışıyor. Kurulum maliyeti düşük olan bu sistemde su geri kazanılamıyor. Sıvı soğutma sistemlerinin enerji tüketimi hava soğutma sistemlerine kıyasla %40 düşük. Bu veriler teknolojiyle çevre arasında bir denge bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir yapay zeka politikalarının geliştirilmesi de tüm insanlığın önünde bir görev olarak duruyor. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen yapay zeka araçlarının görünmez su ayak izi endişeye yol açıyor. Fiziksel çiplerin, soğutma sistemlerinin ve kabloların oluşturduğu büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litre su tüketiyor. Yani 50 bin kişi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Ancak uzmanlar tüketim miktarı konusunda uyarıyor. King's College London bilim insanları tarafından yönetilen araştırmada karında daha yüksek oranda teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş olduğu belirlendi. Teobromin, bitter çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan bir bileşik. Yüzyıllardır kakao çekirdeklerinden farklı formlarda çikolata üretiliyor. Daha önce yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada yaklaşık 20 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelendi. Sütlü çikolata da dahil olmak üzere günde 100 gram çikolata tüketen kişilerin kalp krizi ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bitter çikolatada çaya kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla flavonoid bulunabiliyor. Flavonoidler antioksidan özellikleri sayesinde kalp krizi ya da felç riskini düşürmede etkili olur. Ancak üretim sürecinde bu faydalı bileşiklerin bir kısmı azalabiliyor. Bitter çikolata şeker içerdiği için kakao oranı daha yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Bilimsel çalışmalar

0: en az %50 ila 70 kakao içeren bitter çikolatanın sağlık açısından daha olumlu etkiler sunduğunu gösteriyor. Bitter çikolata damarları genişleterek kan akışını iyileştiriyor ve kan basıncını düşürüyor. Hipertansiyon olan kişilerde günde 1 ila 2 kare bitter çikolata tüketiminin kalp hastalığı riskini ve kalp kaynaklı ölümleri azaltabildiği belirtiliyor. Kakao takviyesi ve multivitamin sonuçları çalışması gibi uzun süreli bir çalışma, kakao takviyelerinin kalp krizi riskini düşürmediğini ancak kalp hastalığına bağlı ölümleri azalttığını ortaya koydu. Flavonoidlerin iltihabı azaltarak kalp damar sağlığını desteklediği ifade ediliyor. Bitter çikolata, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürür. 2024'te yayınlanan bir araştırmaya göre, her gün sınırlı miktarda bitter çikolata tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin %21 daha düşük olduğu saptandı. Sütlü çikolatanın ise düşük flavonol ve yüksek şeker içeriği nedeniyle bu etkiyi göstermediği belirtiliyor. Flavonellerin bilişsel fonksiyonları ve ruh halini iyileştirebildiği, hafıza ve düşünme hızını artırabildiği, ayrıca kolesterolü düşürme, kan pıhtılarını önleme ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceği aktarılıyor. Genel olarak araştırmalar bitter çikolatayı ilaç olarak görmemeyi ancak ölçülü yani günlük 6 ila 10 gram yani 1-2 kare tüketildiğine faydalı olduğunu vurguluyor. Fazla tüketimin kilo artışına ve doymuş yağ alımının yükselmesine yol açabileceği belirtiliyor. En iyi sonuçlar için %70 ve üzeri kakao oranına sahip ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Uzmanlar, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın doğru miktarda tüketildiğinde sağlığa katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak asıl önemli noktanın bunun düzenli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak ölçülü şekilde tüketmek olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kontrol ettiniz mi?
2: Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
4: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Fethi Yılmaz.
4: Efendim bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
5: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken değil mi, bu tarihi araştırırken
4: çok şaşırdım.
5: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
4: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
5: Tabii ki.
4: Yabancı
5: tabii ki.
4: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
5: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
4: çok.
5: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
4: gideceğiz
5: buna
4: inşallah.
5: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi bir hızlı başlayalım mı? Biraz vaktimiz de dar.
4: O
5: FIFA'nın
4: zaman,
5: tarihiyle istersen.
4: Başlayalım.
5: Biraz
4: o
5: başlayalım.
4: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
5: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğinde 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
4: Burada
5: var.
4: Bir şey soracağım ben.
5: Tabii
4: şimdi
5: ki.
4: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
5: Kesinlikle.
4: Ve bu
5: yani,
4: 7 ülke arasında yok.
5: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
4: Evet.
5: Fransız bir gazeteci.
4: Robert Guérin.
5: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
4: Yok.
5: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
4: kuralsızlıkları anlamında da diyebiliriz
5: tabii
4: aslında.
5: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
4: evet.
5: Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
4: Olur.
5: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor. Tabii ki ediyor ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor, değil mi?
4: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
5: Evet.
4: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
5: Evet.
4: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
5: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
4: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
5: Evet.
4: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
5: Tabii ki.
4: Yani.
5: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Evet, etkiliydi. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki.
4: Tabii
5: baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, o zaman bir Dünya Kupası yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
4: Başına gelenler.
5: Çok
4: Şimdi biz bildiğimiz için tabii ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
5: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
4: zenginlikler gerçekten.
5: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor.
4: Evet.
5: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
4: Olur. Konuş.
5: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar, değil
4: Tabii.
5: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
4: Tabii.
5: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
4: Burada
5: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
4: o
5: lütfen.
4: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde evet. olsun diyor. Evet. Çok acayip bir şey.
5: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü, yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
4: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için nereden baksanız bir, bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
5: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
4: Yok.
5: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
4: Çok uzak.
5: Çok
4: nasıl
5: uzak.
4: Gideceğiz?
5: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
4: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyüklü hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
5: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde çok en önemli başlık aslında maliyet
4: tabii ki.
5: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi, yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
4: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
5: Aynı anda iki maç yapılmış
4: aynen,
5: çünkü.
4: Evet.
5: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
4: bu. Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
5: Niye gelemiyor? Sen söyle.
4: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
5: Gemiyi kaçırıyor
4: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
5: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
4: aynen
5: ülke.
4: Öyle.
5: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
4: Evet.
5: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
4: Ay, o çok acayip bir şey.
5: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
4: Mahalle maçı gibi.
5: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
4: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
5: Tabii.
4: Böyle bir
5: işte
4: durum
5: Uruguay
4: var.
5: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
4: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
5: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
4: Ya da takım eksik.
5: Ya da takım eksik olacak.
4: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
5: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
4: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysa sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
5: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle. Kemikler kırılıyor,
4: tabii.
5: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
4: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
5: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
4: Yok.
5: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
4: şahane.
5: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
4: Tamam.
5: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
4: Tamam.
5: İstersen
4: zaman
5: ilk bilgiyi ben vereyim.
4: Olur.
5: Sonra sen gel.
4: Siz başlayın o zaman.
5: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
4: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
5: Ama
4: haliyle.
5: Kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
4: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Hızlı bir antrenmandır o. Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
5: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
4: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
5: Maç o anlamda da tehlikeli yani.
4: Böyle
5: o anlamda
4: bir
5: tehlikeli
4: var.
5: Gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü bilmiyorduk diyor.
4: Değil mi?
5: Yani tablo böyle.
4: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
5: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
4: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
5: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
4: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
5: Ama onu şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
4: için tabii doğru.
5: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
4: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
5: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
4: doğru.
5: Bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
4: İlk Dünya Kupası'na.
5: İlk Dünya
4: Kupası'na.
5: Bu kadar
4: Kupası'na. Da önemli bir şeye katılamamak.
5: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
4: Evet, bu irade de çok başarılı.
5: Ama ona rağmen olmuyor.
4: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
5: evet.
4: Cezayı da sen çekiyorsun.
5: Yaşıyorsun. Aynen öyle. Tam
4: aslında
5: öyle.
4: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
5: Tabii zaten
4: olursan.
5: Bu bilerek yapılıyor
4: yani
5: zaten
4: yani.
5: Bayağı bir. Hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
4: Vazgeçtim ben, gelmesin bunu.
5: Anlatabiliyor muyum?
4: Acaba
5: yani,
4: mı demiştim
5: hani
4: ama
5: hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
4: Götürür. Hem de ne götürür.
5: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
4: Yani onun ıslak gibi ıslak. Bir şey oluyor yani. Ben duşa girmiştim.
5: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
4: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
5: evet.
4: Kupası halen
5: de.
4: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
5: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. eleme oynayan da tek takım yani
4: evet.
5: turnuvaya katılmak için eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık ilgi
4: tabii,
5: büyüyor.
4: Tabii.
5: Tabii bir de şey de var, Avrupa'da olması daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
4: Uruguay küsüyor ya.
5: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor sen onu bir anlat. Uruguay.
4: Orada anlatacağım ama dur.
5: Ya Uruguay hani mesele şu, Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım değil mi başvuruya
4: evet.
5: katılıyor.
4: Evet.
5: Ve Uruguay da bunu protesto ediyor yani hani
4: evet,
5: yani
4: bize gelmediniz de
5: tabii
4: oraya
5: bayağı şey yani bize
4: diyor.
5: Niye gel bize gelmiyorsunuz oraya halbuki tam bir mahallet oraya niye gittiniz diye ve bu da tarihe geçiyor bu arada
4: evet.
5: değil mi
4: evet.
5: tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
4: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
5: Küsüp
4: yani.
5: Gelmedi.
4: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz.
5: Tabii
4: hele bir görmeyin.
5: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir
4: evet.
5: sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri
4: evet,
5: denebilir.
4: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
5: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani güç gösterisi haline
4: tam
5: de
4: gösterisi.
5: Getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır,
4: tabii,
5: konuşulur
4: tabii.
5: üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
4: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
5: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
4: öyle.
5: Çalıştık.
4: Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
5: Çok şükür.
4: Çok şükür Mısır İtalya'ya
5: ilk...
4: ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet,
5: evet.
4: Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
5: Aynen.
4: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadı sayıyor seni.
5: Evet.
4: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık çok yorulmuşlardır.
5: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
4: evet,
5: oluyor.
4: Çok doğru.
5: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
4: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
5: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye foul yapılan bir gol veriliyor foul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı. Bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
4: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşürmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
5: Hep varmış ama işte.
4: Ama bunun sebebi belli.
5: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
4: Siyasi yapı var.
5: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri. Geçelim mi? Daha
4: geçelim.
5: Eklemek istediğin var mı senin?
4: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa uzunları kısa kısa anlatırız.
5: O zaman sende.
4: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
5: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o Morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii final
4: ya.
5: Maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mı? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
4: Tabii
5: yani.
4: Ki.
5: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
4: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
5: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
4: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
5: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
4: Tabii.
5: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
4: sayılsa,
5: lazım.
4: Tabii.
5: Değil mi?
4: Olimpiyat
5: biraz da Fenerbahçe'nin
4: sayılsa,
5: yıldız şeyine
4: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
5: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
4: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemiştim.
5: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var o
4: haklı.
5: Kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
4: Ceplerine
5: ya
4: para
5: gel
4: koymuş.
5: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani.
4: Aynen.
5: Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
4: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
5: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasisinde evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten yadsınamaz yani.
4: Gerçekten.
5: Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
4: Şimdi
5: tarihi rekor var,
4: rekor,
5: değil mi?
4: Evet.
5: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
4: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
5: Kaçarın yokmuş Monti.
4: Yok.
5: Gerçekten
4: ama
5: ya.
4: Ama kaçmış ikisinden de.
5: İkisinden de
4: kurtarmış yani. Helal olsun.
5: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani işte bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
4: Tabii
5: yani. Yani hem orada final oyuna.
4: Gülüyoruz aslında ama hani.
5: Tabii ki.
4: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
5: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış.
4: Evet.
5: İşte. Biraz
4: beraberlik
5: önce sen de bahsettin yani.
4: Böyle oluyor.
5: Yenene kadar devam.
4: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
5: söyleniyor
4: bir şey.
5: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
4: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
5: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
4: O da
5: hani,
4: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
5: aynen
4: hep söylenen
5: öyle.
4: Bir
5: maalesef
4: şey bu.
5: Maalesef öyle.
4: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
5: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var. Ve hani mesela bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup evet. Falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler. Tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
4: Ay
5: yani.
4: Çok yazık ya.
5: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar
4: tabii,
5: ya
4: tabii,
5: o yüzden
4: tabii.
5: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii otel masraflarını
4: tabii,
5: falan
4: tabii.
5: İtalya'ya şey yapmışlar hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
4: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler.
5: Evet.
4: Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
5: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıkları da iki takım da beyaz formayla. Çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp Napoli mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var armaları
4: yani,
5: falan da var.
4: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
5: tabii
4: başarı.
5: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
4: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
5: tabii,
4: İtalya.
5: Biz tek başına
4: hani biz
5: de hakemlerle
4: şimdi
5: söyledik değil.
4: Ya hani bakın diyor biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. ard arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
5: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani 22, 26, 30 yani.
4: Siz oradasınız.
5: Hala oradayım yani.
4: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. Öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
5: Fransa'nın
4: da.
5: Fransa'nın ilk rekoru bu.
4: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası
5: evet.
4: Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
5: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var.
4: Hı hı.
5: O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. O zaman Hint Adaları evet. Diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
4: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
5: 38'de bu kural artık
4: evet.
5: Belirlenmiş.
4: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
5: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
4: tekrar oynuyor.
5: Tekrar oynanıyor.
4: İşte orada onu gene orada gene oraya
5: yani
4: dönüyor.
5: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
4: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. Rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
5: Şöyle
4: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
5: Bisiklet vuruşunu, bisiklet
4: Leonidas.
5: Vuruşunu sen onu sen anlat, ben
4: anlatayım.
5: Diğer başlığa geçeyim.
4: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
5: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında. Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
4: Hızlanalım.
5: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
4: yani bu penaltı ne vuruşuyla
5: şortu neredeyse
4: değil.
5: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. Tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen evet. İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Haydi. Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
4: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
5: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
4: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
5: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
4: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
5: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
4: Evet.
5: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
4: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
5: meyvesini yemiş.
4: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
5: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
4: Of. Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
5: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
4: Evet evet.
5: Yani hani yapalım mı, ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
4: yok,
5: ekle.
4: Hayır,
5: Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler.

0: yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası
1: formatın ilginçliği.
0: Böyle bir yani nasıl
1: ilk
0: söylenir
1: ve tek
0: bu?
1: Bir
0: yani,
1: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
0: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
1: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
0: Yok.
1: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin evet. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
0: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi, yine az önce aktardık, İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
1: Evet.
0: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
1: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
0: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
1: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
0: Evet, bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
1: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
0: Bitirmemiz gerekiyor.
1: 1950'yi bitirelim biz.
0: Direkt ekstra bilgilere geçelim. Haydi bakalım.
1: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
0: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç.
0: Aynen.
1: Müebbet hapis cezası, Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor bu anlamda.
0: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
1: tabii
0: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
1: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor.
0: Hmm.
1: Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
0: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
1: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye.

0: Bunu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10, ABD 1 veya İngiltere 10, ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi, Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginç. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Vedayı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
0: 1950'ye
1: bitmedi.
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: diyelim.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
3: Bunu biliyor muydunuz?
4: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinlerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Lütfen sabrınız bol olsun.
2: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Bunu biliyor muydunuz? Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitlemenin yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular bu durumun vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre araçların hareketi sırasında oluşan düşük frekanslı titreşimlerin merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle 4 ile 7 Hz arasındaki ritmik titreşimlerin beyinde uyanıklıkla ilişkili dalgaların azalmasına, uyku haliyle ilişkili dalgaların ise artmasına yol açtığı ifade ediliyor. Royal Melbourne Institute of Technology bünyesinde yapılan araştırmada araç içindeki titreşimlerin yatıştırıcı bir etki oluşturduğu ve sürüşten yalnızca 15 dakika sonra uyku halinin belirgin biçimde arttığı gösterildi. Yolculuk sırasında duyulan tekerlek sesi ve rüzgar sesi gibi sürekli ve monoton seslerin ise beyinde beyaz gürültü etkisi oluşturduğu aktarılıyor. Ani değişim içermeyen bu seslerin bir süre sonra beyin tarafından filtrelendiği, dış uyaranlara duyarlılığın azalmasıyla uykuya geçişin kolaylaştığı belirtiliyor. Araştırmalara göre yolculuk uykusunun bir diğer nedeni farklı duyusal sistemlerden gelen çelişkili sinyaller. Gözler sabit durulduğunu algılarken iç kulakta bulunan ve denge ile hareket bilgisini ileten vestibüler sistem hareket halini bildiriyor. Bu durum beyinde bilişsel strese yol açıyor ve beynin yorulmasına neden oluyor. Bazı uzmanlar yolculuk uykusunun bu duyusal çatışmadan kaçınmaya yönelik bir savunma mekanizması olabileceğini ifade ediyor. Yolculuk sırasında ortaya çıkan bir başka etken ise pasif yorgunluk. Fiziksel olarak bir faaliyet yapılmasa bile beynin sürekli değişen manzarayı takip ettiği ve bu monoton akışın beyin üzerinde yorucu bir etki oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle yolcu koltuğunda oturulurken beynin bu durumu uyku zamanı olarak yorumlayabildiği aktarılıyor. Araştırmalarda öne çıkan önemli bir diğer faktör ise araç içindeki hava kalitesi. Kapalı alanda yolcuların nefes alıp vermesiyle karbondioksit seviyesinin hızla yükseldiği, bunun da merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etki oluşturarak beyin fonksiyonlarını yavaşlattığı belirtiliyor. Taze hava girişi olmayan araçlarda biriken karbondioksitin yalnızca 20 dakika içinde bilişsel performansı düşürdüğü ve ağır uyku haline yol açtığı bulgular arasında yer alıyor. Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular bu durumun vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Kimileri vardır, sabit durmaz, sağlam durmaz, zaman ne diyorsa o olur. Rüzgar hangi yönden eserse hemen oraya döner. Bugün birine dost, yarın bir başkasına yaranır. İşte bu türlü menfaat ehline atalarımız bir at takmış. Eyyam reisi. Eskiler bu sözü boşuna söylememiş. Eyyam, Arapça kökenli bir kelimedir, anlamı günler. Ama öyle sıradan günler değil, devrin ruhunu, iktidarın yönünü, menfaatin rüzgarını anlatır. Eyyam dostu, eyyam efendisi, eyyamcı gibi deyimler de bu kökten gelir. Yani hep iyi günde yanınızda olanlar, iş düştü mü kayıplara karışanlar. Ama eyyam reisi deyimi denizden doğmuş. Evet, gemiler kürekle yürütülürken forsalar heyya molla diye tempo tutarlarmış. Kimi der ki bu heyya Mevla'ya karışıdır. Kimi de eyyam ola, yani gün ola devran döne demek ister. Gemide işler iyi giderken, rüzgar uygunken, deniz durgunsa bazı kendini bilmezler birden ortaya atılıp geminin idaresi bende demeye kalkarmış. Halbuki gemi zaten düzgün seyir halindedir. İşte bu sahte kaptanlara eyyam reisi derlermiş. Zamanla bu deyim denizden karaya çıkmış. Günün adamı olmayı huy edinmiş, yeri sağlamla değil rüzgarla belirlenen herkes için kullanılmış. Dal kavukluktan farkı da şu, dal kavuk bir kişiye bağlıdır ama eyyam reisi zamana. Rüzgar nereden eserse sesi de oradan gelir. Bir şair zamanında şöyle demiş, ger bana uymazsa eyyam, uyarım eyyama ben. Halk da bunu alıp bir yaşam ilkesi haline getirmiş. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ama biz yine de deriz ki zamana değil vicdana uymak gerekir. Çünkü zaman değişir ama karakter sabit kalır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun geçirdiği evrimle belki de en radikal değişimlerden biri kalecinin sahadaki rolüyle ilgilidir. Eskiden yalnızca kale çizgisine bağlı kalan, topu eline aldıktan sonra ileriye şutlayan kaleciler vardı. Bugünse pek çok takımda kaleci, oyunun başlangıç noktası, pas trafiğinin ilk halkası ve hatta zaman zaman en net oyun kurucusu haline geldi. İşte bu dönüşümün sonucu olarak doğan oyuncu tipi ball playing goalkeeper, yani top oynayabilen kaleci ya da daha uygun bir ifadeyle oyun kurucu kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kurucu kalecileri anlatacağız. Bu kaleci tipi klasik kaleciden çok farklıdır. Asıl amacı elbette kaleyi savunmaktır, ancak bunu sadece şutları çıkararak değil, aynı zamanda takımı ileriye taşıyarak da yapar. Takım topu geriden kurtarmak istediğinde ilk pası veren isim çoğu zaman kalecidir. Pası stoperlere, beke ya da orta sahaya isabetli ve hızlı bir şekilde aktarmalıdır. Bu kaleci tipi sadece kısa paslarla değil, zaman zaman uzun toplarla da etkili olmalıdır. Karşı presi kıracak, baskıyı dağıtacak ya da savunma arkasına nokta atışı toplar gönderecek vizyona sahip olması beklenir. Oyun kurucu kaleci, modern futbolda topa sahip olma taktiklerinin bel kemiğidir. Topu sadece ceza sahasından uzaklaştıran biri değil, pas zincirinin başlangıcıdır. Bu tip kaleci kendisine baskı geldiğinde panik yapmaz, ters ayağını da kullanabilir ve genellikle saha görüşü çok yüksektir. Oyun kurucu kaleci tipi özellikle 4-3-3 ya da 3-2-4-1 gibi sistemlerde öne çıkar. Takım savunmayı önde kuruyorsa ve kısa pasla oyunu açmak istiyorsa kaleciye önemli bir sorumluluk düşer. Ayakla pas yüzdesi yüksek, pres altındaki soğukkanlı, oyun görüşü güçlü olmalıdır. Pası verirken rakibin pres açısını hesaplamalı, takım arkadaşının hareket yönünü görmeli, pozisyonun birkaç saniye sonrasını öngörebilmelidir. Bu yüzden bu kaleci tipinde yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda yüksek futbol zekası da aranır. Ball playing goalkeeper, yani oyun kurucu kaleci olmanın bazı riskleri vardır. Birincisi, ayağındaki topu kaybettiğinde hata çok pahalıya patlar. Pas hatalıysa verilen bir top, rakibe altın tepsiyle sunulmuş bir gol fırsatına dönüşebilir. Ayrıca bu kaleci tipi zaman zaman oyunu fazla zorlayabilir. Bu nedenle risk yönetimini iyi yapabilen, ne zaman pas vereceğini, ne zaman oyunu basit oynayacağını bilen bir kaleci olması gerekir. Ball playing kalecinin fiziksel özellikleri klasik kalecilerden çok da farklı değildir. Ancak teknik kapasitesi çok daha yüksek olmalıdır. Ayakla pas verirken sağ ve sol ayağını eşit düzeyde kullanabilmelidir. Kaleye gelen şutları çıkarma refleksine ek olarak pas isabet oranı, top kontrolü ve oyun vizyonu da üst düzey olmalıdır. Şimdi oyun kurucu kalecilere dünyadan örneklerle devam edelim. Bu kaleci tipi denince akla ilk gelen isimlerden biri Ederson'dur. Manchester City'nin kalecisi olan Ederson, Pep Guardiola'nın sisteminde sadece bir kaleci değil, adeta üçüncü bir stoper gibi oynamaktadır. Defans arkasına attığı milimetrik uzun paslar, takımın rakip baskısını kırmasını sağlar. Ederson birçok maçta tek pasla hücumu başlatan adam olmuştur. Onun oyun vizyonu, Guardiola'nın tüm sistemini taşıyan kritik bir unsur haline gelmiştir. Daha eski dönemden örnek vermek gerekirse, Victor Valdes de bu türün öncülerindendi. Valdes sadece şut kurtaran bir kaleci değil, takımın geri pasla rahatladığı, baskıdan çıktığı oyun kurucusuydu. O yıllarda bu tarz kaleciye pek alışık olmayan futbol dünyası için Valdes bir model oluşturdu. Ayakla hatasız oynayan bir kalecinin nasıl fark yaratabileceğini gösterdi. Türkiye'de bu kaleci tipi henüz çok yaygınlaşmamış olsa da son yıllarda bu alana yatırım yapılmaya başlandığı görülüyor. Özellikle Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaştı. Günümüz teknik direktörlerinden bazıları genç kalecilere pasla oyun kurmayı öğretmeye odaklanıyor. Ancak altyapıdan bu tarz kaleciler yetiştirmek hala ciddi bir gelişim süreci gerektiriyor. Sonuç olarak oyun kurucu kaleci modern futbolun kaçınılmaz bir gerçeği haline gelmiştir. Artık kaleciden yalnızca topu çıkarması değil, oyunu kurması, rakip baskıyı kırması, gerektiğinde bir oyun kurucu gibi pas atması bekleniyor. Bu kaleci tipi hem risklidir hem de oyunun temposunu doğrudan etkileyebilir. Top ayağındayken yaptığı her hamle oyunun yönünü değiştirebilir. Oyun kurucu kaleciler artık sadece kaleyi değil, sahanın tamamını gören ve yöneten beyinler olarak kabul ediliyor. Ve bu beyinler doğru yönetildiğinde yalnızca gol yememekle kalmıyor, gol atmaya da katkı sağlıyor. Futbolun ansiklopedisinde bugün her geçen gün daha parlayan oyun kurucu kalecileri anlattık. Yeni sayfalarda yeni bilgilerde buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en önemli, en görkemli, en güzel şehirlerden birisi olan İstanbul adeta gerçek bir açık hava müzesi. Tarihin en büyük komutanlarından olan Napolyon, eğer dünya tek bir devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu der. Yüzlerce yıldır dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan kentin her iki yakasına yayılan birbirinden güzel eserler şehrin kozmopolit ruhunu yansıtıyor. İstanbul'un tarihi dokusuna işlemiş sütunlar da bu ruhu yansıtan en güzel örneklerden.
2: Yılanlı sütun. Sultanahmet Meydanı'nda hipodromda yer alan bronz malzemeden yapılmış, antik Yunan döneminden kalan yılanlı sütunda birbirine dolaşmış 3 piton yılanı tasvir ediliyor. Sütunu görmeye gittiğinizde yılan kafalarının eksik olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni ise ikisinin kayıp, bir diğerinin ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor olması.
1: Yılanlı sütun İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtlarından biri. Milattan önce 479 yılında Pers ordusu karşısında birleşen Yunan kent devletlerinin kazandığı zafer anısına yapılan anıt önce Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. Daha sonra 324 yılında İmparator Konstantin tarafından İstanbul'a getirildi.
2: Zamanın yıpratıcı etkileriyle zarar görmeye başlayan sütunun üzerinde savaşa katılan 31 Yunan kent devletinin isimleri yer alıyordu. Ancak bunlar aşındı ve günümüzde görünür halde değiller.
1: Milyon Taşı. Tarihi yarımadada yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın girişine yakın bir noktada konumlanan Milyon Taşı önemli bir tarihi özelliğe sahip.
2: Taşın 4. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantinus tarafından dikildiği kabul edilir. Bu taşın özelliği ise İstanbul'a ulaşan antik Roma yollarının başlangıç noktası ve diğer şehirlerin İstanbul'a uzaklıklarının hesaplanmasına kullanılan sıfır noktası oluşudur.
1: Roma mimarisinde öne çıkan 4 sütun, 4 kapı ve 1 kapıdan oluşan tetrapilon tarzında inşa edilmiştir. Kubbesinde kabartmalar ve heykeller bulunan Milyon Taşı zamanla yıkılmıştır.
2: Çemberli Taş. Fatih ilçesine bağlı Beyazıt Meydanı'nda yer alan Çemberli Taş, İmparator 1. Konstantin için milattan sonra 330 yılında dikilmiş bir sütundur. Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek getirilen Çemberli Taş sütunu günümüzde sergilenen yerine yerleştirilir. 57 metre uzunluğa sahip sütunun orijinalinde en üstünde güneşi selamlayan Apollon heykeli bulunduğu rivayet ediliyor.
1: Ancak Konstantin'e Apollon heykeli yerine birisi kendi, diğer ikisi İmparator Julianus'la Theodosius'un olmak üzere 3 heykel daha yerleştirir. 1081 yılında yıldırım düşmesi nedeniyle heykeller devrilir ve sütun onarıma girer. Bu onarımın ardından sütunun üzerine bir kaideyle haç yerleştirilir.
2: 1453 tarihinde İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle haç çıkarılır. Zamanla doğal afetlerle zarar gören sütun yenilenir ve sağlamlaştırılır. Bu yenilemeler sırasında demir çemberlerle etrafı sarılan sütunun ismi Çemberli Taş olarak anılmaya başlar.
1: Dikili Taş. Sultanahmet Meydanı'nda yılanlı sütunun hemen arkasında bulunan Dikili Taş, M.Ö. 1400'lü yıllarda Mısır Firavunu 3. Tutmosis tarafından yaptırılmıştır. Milattan sonra 357 yılına gelindiğinde 2. Konstantinus tarafından Nil Nehri boyunca taşınarak İskenderiye kentine getirilir. Ardından İmparator 1. Theodosius tarafından da milattan sonra 390'da gemilerle İstanbul'a taşınır ve şu an sergilendiği alana yerleştirilir.
2: İlk hali 30 metre olan Dikili Taş bu taşımalar sırasında hasar görmüş ve kaidesi hariç 18 metre 45 santimetreye kadar düşmüştür. 400 olan taşın iki kısmında Meclis ve Muharebe isimleri kabartma olarak yer alırken diğer iki tarafında Latince ve Rumca metinler bulunuyor.
1: Kız Taşı, Markianus Sütunu. Bizans döneminden günümüze ulaşan nadir anıtlardan biri olan Kız Taşı, İstanbul'un Fatih semtinde kendi adını taşıyan küçük bir meydanda yükseliyor. 5. yüzyılın ortalarında İmparator Markianus şerefine şehrin valisi Tatianus tarafından dikilen bu sütun, imparatorun onurunu ölümsüzleştirme amacı taşıyan bir zafer sütunu. Kız taşı tek parça kırmızımsı gri renkli Mısır granisinden yapılmış olup yaklaşık 17 metre yüksekliğinde.
2: üzerinde Korint düzeninde bir başlık ve onun da üstüne bir impos bloğu bulunuyor. Bizans zamanında bu bloğun üzerinde İmparator Markianus'un bronz bir heykeli yer alıyordu. Halk arasında kız taşı adıyla anılmasının birden fazla efsanesi var. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu sütun için içinde bir kral kızı yatar şeklinde gizemli bir anlatıdan bahseder. Bir başka rivayete göre ise genç bir kızın bu ağır taşı tek başına taşıdığı, ancak bir cin tarafından durdurulunca taşı bırakmak zorunda kaldığı ve sütunun o noktada kaldığı anlatılır.
1: Gotlar Sütunu. Gotlar Sütunu, İstanbul'un en eski anıt sütunlarından biri olarak Roma İmparatorluğu mirasını günümüze taşıyor. İmparator Claudius II'nin veya muhtemelen 1. Konstantin'in Got kavimlerine karşı kazandığı bir zafer anısına 3. ya da 4. yüzyılda dikildiği düşünülüyor. Bu sütun, tarihi Yarımada'nın Sarayburnu ucunda Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı içinde bulunuyor.
2: Yaklaşık 18 metre 5 santimetre yüksekliğindeki anıt tek parça Prokonenses mermerinden yontulmuş. Gövdesi üzerindeki Korint üslubundaki başlık kartal kabartmalarıyla süslü ve sütunun tepesinde bir zamanlar şans tanrıçası Thaisi'nin heykelinin durduğu rivayet ediliyor. Adını kaidesindeki Devictus Gotos, yani Gotların mağlup edilmesi ibaresinden alıyor. Yüksek ağaçlar arasında saklanmış bir hazine gibi duran Gotlar sütunu, İstanbul'un fethinden önceki dönemden hemen hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşmış ender eserlerden. Osmanlı döneminde halk tarafından tılsımlı sütunlardan biri olarak görülen bu sütunun varlığını koruduğu müddetçe kenti düşman saldırılarından koruyacağına dair inançlar bile mevcuttu.
1: İstanbul binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi. Özellikle anıtsal sütunlar Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kalan ve kentin görkemli geçmişine tanıklık eden eşsiz yapılar.
2: Tarih meraklıları için adeta birer zaman kapsülü olan bu sütunlar, imparatorların güç gösterilerini, zaferlerini ve inançlarını yüzyıllar ötesine taşımış. İstanbul'un farklı köşelerine serpiştirilmiş bu tarihi sütunları Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçıysa 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku depolamak mümkün mü? Hafta içi yoğun tempo nedeniyle az uyuyanlar, hafta sonu uzun uyusalar bile kendilerini dinlenmiş hissetmeyebiliyor. Bu durum uyku depolama sorusunu gündeme taşıyor. Ancak son dönemde bilim dünyasında farklı bir yaklaşım tartışılıyor. Uyku bankası yöntemi. Yapılan bilimsel araştırmalara ve bazı bilim insanlarına göre uyku depolamak etkili bir teknik olabiliyor. Beynimiz ihtiyaç duyduğu kaynakları daha sonra kullanmak amacıyla biriktirebiliyor. Bazı araştırmalar önden alınan uykunun zihinsel ve fiziksel performansı koruyabildiğini öne sürerken bazı uzmanlar uykunun depolanabilir bir kaynak olmadığını savunuyor. Uyku depolama kavramı ilk kez 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneylerle gündeme geldi. Askerler üzerinde yürütülen bir çalışmada katılımcıların bir bölümü bir hafta boyunca her gece yaklaşık 10 saat uyurken diğer grup 7 saatle sınırlandırıldı. Ardından her iki grupta ciddi şekilde uykusuz bırakıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Önceden daha uzun süre uyuyan askerlerin uykusuzluk döneminde daha dikkatli olduğu, görevlerde daha az hata yaptığı ve normal uyku düzenine daha hızlı döndüğü gözlemlendi. Bu bulgular uykunun belli ölçüde ön hazırlık işlevi görebileceğini düşündürdü. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda bu fikri kısmen destekledi. Gece vardiyası öncesinde birkaç gün boyunca daha uzun uyuyan sağlık çalışanlarının vardiya süresince daha iyi odaklandığı ve daha az bilişsel düşüş yaşadığı görüldü. Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar verdi. Daha uzun uyku süreleri reaksiyon hızı, karar verme ve fiziksel toparlanma üzerinde olumlu etki yarattı. Basketbolcularda şut isabeti artarken tenisçilerde servis performansı yükseldi. Bazı dayanıklılık sporlarındaysa hata oranlarının

0: azaldığı raporlandı. Buna rağmen tüm bilim insanları uyku depolamanın mümkün olduğu konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlara göre vücut fazla uykuyu stoklamak yerine yalnızca geçmişteki uyku eksikliğini telafi ediyor. Yani kişi daha çok uyuduğunda aslında borcunu ödüyor olabilir ama geleceğe yatırım yapmıyor. Bu görüşü savunan araştırmacılar performanstaki iyileşmenin doğrudan uyku biriktirmekten mi yoksa sadece dinlenmiş olmaktan mı kaynaklandığının net biçimde ayrıştırılamadığını söylüyor. Uyku sırasında vücut ve beyin adeta bakım moduna geçiyor. Hücre onarımı, hormonal denge, bağışıklık sistemi ve hafıza süreçleri bu dönemde aktif hale geliyor. Gün içinde beyinde biriken atık maddeler uyku sırasında temizleniyor, öğrenilen bilgiler düzenleniyor ve öncelik sırasına alınıyor. Uzmanlara göre çoğu yetişkin için ideal uyku süresi gecede 7 ila 9 saat. Bunun altına uzun süre düşüldüğünde dikkat, motivasyon ve öğrenme kapasitesi ciddi şekilde zarar görebiliyor. Özellikle yeni bilgi öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşimlerde belirgin düşüşler yaşanabiliyor. Eleştirel yaklaşanlara göre uyku, birikim hesabından çok kredi kartına benziyor. Borç birikebiliyor ama fazlalık depolanamıyor. Bu yüzden önceden iyi uyudum, şimdi az uyusam sorun olmaz düşüncesinin riskli olabileceği vurgulanıyor. Uzmanların büyük çoğunluğu tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla uyumak kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem kronik uykusuzluğu telafi eden kalıcı bir çözüm değil. Uzun vadede düzenli ve yeterli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel şartı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengi veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü, etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finalleri kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kura ile çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz. Garinçe içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi o çarpık bacaklı dahi Garinçe ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin karesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Stresov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelé'nin o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı ünvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'yı bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi sağmacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesine çalımlarla perişan eden Garinçe ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı deyimler vardır. Bir sözden fazlasını anlatır. Bir hikayesi, bir mazisi, bir mizahı vardır. Bugün size o deyimlerden birini anlatacağız. Baklayı ağzından çıkarmak. Kurutulmuş baklanın ağza alanında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi izam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilemeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Bu sadece bir söz değil, arka planında hem sabır hem de bir güzel İstanbul yağmuru gizli. İşte hikayesi. Eskiden çok küfürbaz bir adam varmış. Lafını esirgemez, her sözü bir küfürle bitermiş. Ama zamanla bu huyu kendisine bile batmaya başlamış. Sonunda bir gün bir tekkiye varmış. Şeyh Efendi'ye derdini anlatmış. Bu dil beni yoldan çıkarıyor. Ben artık derviş olmak istiyorum. Şeyh adamın samimiyetini görünce ona bir avuç kuru bakla vermiş ve şöyle demiş. Bir tanesini dilinin altına koy, diğerlerini ise cebine. Ne zaman konuşacak olsan o bakla seni durdursun. Eğer ağzında erirse yenisini koy. Ta ki bu huydan kurtulana kadar. Adam kabul etmiş. Tekkiye derviş olmuş. Şeyh Efendi'nin yanından ayrılmazmış. Bir gün İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şeyh'le derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi açılıyor. Genç bir kız sesleniyor.
2: Şeyh Efendi, biraz durur musunuz?
1: Şeyh duruyor ama yağmur hızlanıyor. Sığınacak bir yer de yok. Biraz sonra kız tekrar beliriyor.
2: Biraz daha bekleyin, az kaldı.
1: Şeyh sabırla bekliyor ama dervişin sabrı taşmak üzere. Ağzındaki bakla iyice şişmiş ama hala susuyor. Sonunda pencere üçüncü kez açılıyor.
2: Tamam, gidebilirsiniz.
1: Şeyh dayanamıyor, soruyor. Evladım, bizi niye beklettin? Kız gayet ciddi.
2: Efendim, elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu.
1: Bu münasebetsizliği karşısında şeyh dönüp dervişe bağırıyor. Ulan derviş, çıkar artık ağzından baklayı. Bugün ağzından baklayı çıkarmak dedik. Sözün ardındaki sabrı konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kalp krizi aslında geliyorum diyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, kalp krizinin çoğu zaman aniden gelişen bir durum gibi algılansa da bazı hastalarda aylar öncesinden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Abacı, kalp krizinin çoğu zaman kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Kalp krizinin bazı hastalarda önceden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Abacı, özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarının önemli bir uyarı olabileceğini anlattı. Abacı, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu ağrı çoğu zaman göğsün ortasında baskı ya da sıkışma şeklinde hissedilir. Özellikle eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen göğüs ağrıları, kalp damarlarında darlık olabileceğinin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Bazı hastalarda ağrının çeneye, sol kola, omuza veya sırta yayılabildiğine dikkat çeken Abacı, bununla birlikte nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler de kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmayabileceğini işaret eden Abacı, özellikle diyabet hastalarında sessiz kalp krizi olarak adlandırılan durumun görülebildiğini kaydetti. Abacı, diyabeti olan bazı kişilerde kalp krizinin belirgin göğüs ağrısı olmadan da gelişebildiğini aktararak, bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde bazı risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirten Abacı, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo kalp krizi riskini arttıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması kalp sağlığını korumada oldukça önemlidir değerlendirmelerini yaptı. Abacı, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek, özellikle eforla ortaya çıkan ve tekrarlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Kalp krizi her ne kadar aniden gelişen bir durum olarak bilinse de aslında aylar öncesinden vücutta çeşitli belirtilerle sinyal verebiliyor. Özellikle eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi geliyorum diyen uyarıların erken fark edilmesi hayati önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbol sahasında kalecinin yalnızca kaleye şut gelen anlarda devreye girdiğini düşünmek modern oyunun gerçeklerinden oldukça uzak bir yaklaşımdır. Özellikle bazı kaleci profilleri vardır ki maç boyunca sadece kurtarışlarıyla değil ceza sahasının tamamındaki hakimiyetleriyle varlık gösterirler. İşte bu tarz kalecilere commanding keeper yani Türkçesiyle ceza sahası hakimi kaleciler diyoruz. Bu tip kalecilere futbolun en güven verici figürleri olarak bakmak gerekir. Bu kaleci tipi klasik bir refleks kaleciden ya da modern oyun kurucu kaleciden farklı olarak öncelikle hava toplarındaki etkisi, savunma organizasyonunu yönetmesi ve otoritesiyle takıma yön vermesiyle öne çıkar. Onun varlığı sadece çizgide değil, ceza sahasının tamamında hissedilir. Rakip takım bir korner kazandığında ya da kenardan bir orta gönderdiğinde bu kaleci çıkar, yumruklar ya da topu kontrol eder ve tüm savunmayı rahatlatır. Onun bu müdahalesi belki de en az bir gol pozisyonunu başlamadan bitirmiş olur. Ceza sahası hakimi bir kalecinin en güçlü yönlerinden biri pozisyon almadaki ustalığıdır. Hava toplarında zamanlama hatası yapmaz. Top daha havadayken hangi yöne ne şekilde müdahale edeceğini bilir. Aynı zamanda fiziksel olarak rakiplerle çarpışmaktan çekinmeyen, cesur ve teması seven bir karakterdir. Bu nedenle genellikle fiziken güçlü, iri yapılı, atletik ve dirençli kaleciler bu rol için idealdir. 1.90'ın üzerindeki boy ortalaması, uzun kollar, güçlü bir sıçrama kabiliyeti ve kalabalık içinde topu görebilme refleksi bu kaleci tipi için vazgeçilmezdir. Bu tarz kaleciler sadece topu alan bir adam değildir. Aynı zamanda takımın en geriden savunmayı organize eden, konuşan, bağıran, uyarı veren bir lider figürüdür. Özellikle korner ve serbest vuruşlarda kaleciyle savunmanın uyumu bu tip oyuncular sayesinde oturur. Bu kaleci tipi genellikle 4-4-2 ya da 4-2-3-1 gibi dengeli sistemlerde ve savunmayı orta blokta kuran takımlarda çok değerli hale gelir. Özellikle fiziksel mücadeleye dayalı liglerde, örneğin İngiltere Premier Ligi'nde ya da Türkiye Süper Ligi gibi yüksek temaslı ortamlarda bu kaleci tipi altın değerindedir. Ama her pozisyonda olduğu gibi bu kaleci tipinin de bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle çoğu commanding keeper ayakla oyunda çok iyi değildir. Oyun kurulumunda veya baskı altında kısa paslarla top dağıtmada sıkıntı yaşayabilirler. Süpürücü kaleci kadar çevik değildir çünkü fiziksel olarak daha iri yapılıdır. Ayrıca çok önde pozisyon almaz, genellikle ceza sahası merkezini kontrol eder, savunma arkasına atılan toplarda geç kalabilir. Bu da savunma hattını önde kurmak isteyen teknik direktörler için onu zor bir seçim haline getirebilir. Yani bu kaleci tipi modern futbolun her sistemine değil, daha çok orta ya da düşük blokta oynayan, fiziksel gücü ön planda tutan takımlar için biçilmiş kaftandır. Tarih boyunca bu kaleci tipinin efsaneleri çoktur. Peter Schmeichel, Manchester United'ın 90'lı yıllarda kazandığı başarıların ardındaki gizli kaptanlardan biriydi. Onun kornerlerde yaptığı çıkışlar, kareyi yumruklarıyla temizlemesi ve defansa verdiği güven onu efsane yapan temel özelliklerdi. Aynı şekilde Oliver Kahn, Almanya'nın ve Bayern Münih'in bel kemiği olmuştu. Kahn, adeta ceza sahasında rakip forvetleri korkutan bir figürdü. Yalnızca refleksleri değil, bağırışları, fiziksel varlığı ve savunmayı yönetmesiyle commanding keeper tanımının karşılığıydı. Türkiye'de bu kaleci tipine en yakın isimlerden biri kuşkusuz Volkan Demirel'dir. Fenerbahçe yıllarında Volkan zaman zaman yaptığı hatalarla eleştirilmiş olsa da özellikle ceza sahasındaki fiziksel olarak rakiplerle girdiği mücadelelerde yüksek toplara çıkışlarındaki kararlılığı ve savunmayı sürekli yönlendirişiyle commanding keeper profilinde önemli bir figür olmuştur. Aynı şekilde 2000'li yılların başında Mondragon, Galatasaray'da hem refleksleriyle hem de ceza sahasındaki liderliğiyle bu profilin Latin Amerika yorumunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak Komen'in keeper, kaleci tipi sadece kale çizgisine sıkışmış bir oyuncu değil. Adeta ceza sahasının lideri, takımı yönlendiren bir generaldir. Bu kaleci maçın görünmeyen kahramanı olabilir. Topu çıkarmaktan daha fazlasını yapar. Savunmayı organize eder, takım arkadaşlarını uyarır, rakibin korkulu rüyası olur. Onun varlığı sadece topun değil, oyunun da yönünü belirler. Türkiye'den Volkan Demirel, dünyadan Schmeichel ve Kahn gibi efsane isimlerin temsil ettiği ceza sahası hakimi kaleciyi anlattık. Futbol ansiklopedisinde bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bizde kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Mercanlar, her biri polip adı verilen küçük canlıların bir araya gelmesinden oluşmuş deniz ve okyanuslarda yaşayan hayvanlardır. Polipler, sahip oldukları iğne benzeri yapışkan hücrelerle besinlerini yakalar. Avlarını ağız ve mideleriyle sindirir. Bazı mercanların içinde yaşayan algler, güneş ışığını kullanarak poliplere besin sağlarken, polipler de bu canlılara yuva olur.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1962 Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyonu aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
2: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
2: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
2: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garincha Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi ama nasıl?
2: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garincha, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinçe'yi finalde tekrar sahnede görmek istedi. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
2: Brezilya-İngiltere maçına sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garinçe bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
2: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
2: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinçe devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
2: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinçe performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Şu anda
3: Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karaköy Taksim Tünel yapımı ve işletmesi hakkında pek çok ilginç hikaye barındırıyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan tünel 17 Ocak 1875'te açıldığında İstanbul'un ulaşım dünyasında devrim niteliğinde bir adım atılmıştı. Gelin o günlere ve İstanbul'un ilk metro hattı olan Karaköy Taksim Tüneli'nin açılışından önceki sürece bir göz atalım. 17 Ocak 1875 İstanbul için tarihi bir gündü. O gün Galata ve Beyoğlu'ndaki kalabalıklar ilk seferini yapacak olan Karaköy Taksim Tüneli'ni görmek için toplandı. Eugen Henry Gavant, İstanbul'daki ulaşımı daha verimli hale getirmek için hayalini gerçekleştirdi ve tünel yıllar sonra İstanbul'un simgesi olacaktı. İstanbul'un Galata ile Beyoğlu arasında sıkça gidip gelen yaklaşık 40 bin kişiye hitap etmek amacıyla 1867'de Eugen Henry Gavant, İstanbul'da geçirdiği zaman boyunca şehrin iki önemli merkezi arasında daha hızlı ulaşım sağlamak için bir yeraltı demiryolu fikrini geliştirdi. O dönemin yüksek kaldırım yoluysa dik eğimi ve bakımsız yapısıyla bu yoğun kalabalığı taşımaya yeterli değildi. Gavant, Fransa'dan yatırım almayı umarak projeyi tasarlamaya başladı. Ancak Fransa'da çıkan savaşlar nedeniyle projeyi ilerletmekte zorlanınca İngiliz yatırımcılarıyla anlaşma yaparak İstanbul Demir Yolu şirketini kurdu ve 1871'de inşaat başladı. Günümüzde hala faaliyeti olan Karaköy Taksim Tünel, İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Tünelin günlük yolcu kapasitesi yaklaşık 12.500 kişi olsa da ilk açıldığında yolculuk mesafesi sadece 573 metreydi. İki vagon arasında yapılan karşılıklı seferler güvenlik açısından da oldukça dikkatlice işletilmektedir. İstanbul'un karakteristik noktalarından biri olan Karaköy Taksim Tünel, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde tarihi bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Kayıkçılardan atlı tramvaylara kadar değişen ulaşım araçlarının yerini almış olan tünel, her gün İstanbul halkı ve turistlerle dolup taşmaktadır. Hem işlevsel hem de sembolik açıdan İstanbul'un en eski ulaşım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan Karaköy Taksim Tüneli'nde sizleri tarihi bir yolculuğa çıkarttık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir işin son dakikaya bırakılması bazen başımıza beklenmedik zorluklar çıkarır. Fırsatlar genellikle zamanında değerlendirmelidir. Yoksa sonunda geriye yalnızca pişmanlık kalır. Atalarımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Sona kalan dona kalır. Bu atasözünün kökeni eski kervan ve konaklama düzenlerine dayanıyor. Geç kalan yolcu geceyi soğukta geçirmek zorunda kalır ya da paylaşımdan geriye kalan artığı alır. Bu halk bilgeliği fırsatları ertelemenin insanı her zaman zarara uğratacağına dikkat çeker. Kelime oyunuyla soğukta kalmayı ima etmesi bu sözün kökeninin eski yolculuklardan veya kışlık hikayelerden geldiğini düşündürür. Geç kalan, fırsatları kaçıran kişi sonrasında pişmanlık duyar. Bu da erken kalkan yol alır atasözünün zıt bir ifadeleridir. Geç kalan yol alamaz, hatta donar kalır. Zamanında yapılan her şey insana fayda sağlar. Ertelemek sadece kayıplara yol açar. Bu yüzden sona kalan dona kalır atasözünün öğüdünü unutmadan hareket etmeliyiz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mini etek 1960'lı yılların başlarından itibaren bütün dünyayı saran, milyonlarca kadının giymekten vazgeçemediği bir giysi oldu. Arkeologlar mini eteğin kökenini kısa etek giyen kadınları tasvir eden antik figürlerinden dolayı M.Ö. 1400-4700 yıllarına dayandırmakta. Atlas Tarih Dergisi'nin haberine göre 1. Dünya Savaşı'nda etekler yere kadar uzanırken 2. Dünya Savaşı'nda kumaş kıtlığı nedeniyle diz hizasına kadar kısaldı. 1947'de Christian Dior yeni görünüm koleksiyonuyla eteği yeniden uzattı. Ancak 1950'lerin sonunda etek boyları tekrar kısaldı ve mini etek yavaş yavaş sahneye çıktı. 1953'te etekler kısalıyor mu başlıklı haberlerle başlayan bu süreç 1960'larda mini olarak adlandırılacak bir devrime dönüştü. Mini eteği ilk kimin tasarladığı ya da giydiği konusu tartışmalıdır. 1964'te Parisli tasarımcı André Corrèges uzay çağını temsil eden giysilerle mini eteği defilesinde kullandı. İngiliz tasarımcı John Bates mini eteği maxi ile birleştirdi. Ancak mini eteği Londra'dan dünyaya yayan ve sokak modasının bir parçası haline getiren isim kuşkusuz Marie Quant oldu. Marie Quant 1955'te Kings Road'da Bazar adlı butik mağazayı açtı. Vitrinleri kimi zaman Harley Davidson motosikleti, kimi zaman içi istakoz dolu paketlerle süsledi. Giysilerini kendi tasarladı, dikti ve geceleri diktiğini sabahları sattı. Kadınlar artık özgür olmalı, kıyafetleriyle de bunu hissetmeli diyerek mini eteği özgürlükle ilişkilendirdi. Mini etek 1960'lar boyunca sadece bir giysi değil, aynı zamanda bir simge oldu. Kadınların toplumsal özgürlük taleplerini, bedenlerini istedikleri gibi sergileme haklarını temsil etti. Twiggy gibi ünlü modeller mini etekle özdeşleşti. Türkiye'de ise mini etek 1960'ların ortalarında moda oldu. Başta yadırgansa da kısa sürede yaygınlaştı. 22 Haziran 1967 tarihli Hayat Dergisi'nde Yunanistan, Çin, Tunus gibi ülkelerde mini eteğin yasaklandığı, Vatikan'ın bu giysiye karşı olduğu ancak Sovyetler Birliği gibi ülkelerde serbestçe giyilebildiği belirtilir. 1970'lerde modaya midi ve maxi etekler geldi ama mini hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. 1970 tarihli İstanbul'da her boydan etek var haberi modada tam bir başıbozukluk olduğunu belirtti. Her uzunlukta eteğin aynı anda podyumlarda yer bulduğu görüldü. 1980'lerde biraz geri planda kalsa da mini etek 1990'larda ve 2000'lerde tekrar yükseldi. 2020'lere gelindiğinde kadınların kendi tarzlarını belirleme kararlılığı sayesinde mini etek hala varlığını sürdürüyor. 1960'lı yılların moda hikayelerinin başında mini etek geliyor. Ancak mini etek o yıllarda sadece bir giysi olmanın ötesine geçerek dayatılan moda anlayışına karşı çıkışın ve kadın özgürlüğünün de bir sembolü oldu. Peki günümüze dek varlığını koruyan mini etek efsanesi nasıl ortaya çıktı? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbol sahasında kalecinin yalnızca kaleye şut gelen anlarda devreye girdiğini düşünmek modern oyunun gerçeklerinden oldukça uzak bir yaklaşımdır. Özellikle bazı kaleci profilleri vardır ki maç boyunca sadece kurtarışlarıyla değil ceza sahasının tamamındaki hakimiyetleriyle varlık gösterirler. İşte bu tarz kalecilere Command Keeper yani Türkçesiyle ceza sahası hakimi kaleciler diyoruz. Bu tip kalecilere futbolun en güven verici figürleri olarak bakmak gerekir. Bu kaleci tipi klasik bir refleks kaleciden ya da modern oyun kurucu kaleciden farklı olarak öncelikle hava toplarındaki etkisi, savunma organizasyonunu yönetmesi ve otoritesiyle takıma yön vermesiyle öne çıkar. Onun varlığı sadece çizgide değil, ceza sahasının tamamında hissedilir. Rakip takım bir korner kazandığında ya da kenardan bir orta gönderdiğinde bu kaleci çıkar, yumruklar ya da topu kontrol eder ve tüm savunmayı rahatlatır. Onun bu müdahalesi belki de en az bir gol pozisyonunu başlamadan bitirmiş olur. Ceza sahası hakimi bir kalecinin en güçlü yönlerinden biri pozisyon almadaki ustalığıdır. Hava toplarında zamanlama hatası yapmaz. Top da havadayken hangi yöne ne şekilde müdahale edeceğini bilir. Aynı zamanda fiziksel olarak rakiplerle çarpışmaktan çekinmeyen, cesur ve teması seven bir karakterdir. Bu nedenle genellikle fiziken güçlü, iri yapılı, atletik ve dirençli kaleciler bu rol için idealdir. 1.90'ın üzerindeki boy ortalaması, uzun kollar, güçlü bir sıçrama kabiliyeti ve kalabalık içinde topu görebilme refleksi bu kaleci tipi için vazgeçilmezdir. Bu tarz kaleciler sadece topu alan bir adam değildir. Aynı zamanda takımın en geriden savunmayı organize eden, konuşan, bağıran, uyarı veren bir lider figürüdür. Özellikle korner ve serbest vuruşlarda kaleciyle savunmanın uyumu bu tip oyuncular sayesinde oturur. Bu kaleci tipi genellikle 4-4-2 ya da 4-2-3-1 gibi dengeli sistemlerde ve savunmayı orta blokta kuran takımlarda çok değerli hale gelir. Özellikle fiziksel mücadeleye dayalı liglerde, örneğin İngiltere Premier Ligi'nde ya da Türkiye Süper Ligi gibi yüksek temaslı ortamlarda bu kaleci tipi altın değerindedir. Ama her pozisyonda olduğu gibi bu kaleci tipinin de bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle çoğu command keeper ayakla oyunda çok iyi değildir. Oyun kurulumunda veya baskı altında kısa paslarla top dağıtmada sıkıntı yaşayabilirler. Süpürücü kaleci kadar çevik değildir çünkü fiziksel olarak daha iri yapılıdır. Ayrıca çok önde pozisyon almaz, genellikle ceza sahası merkezini kontrol eder, savunma arkasına atılan toplarda geç kalabilir. Bu da savunma hattını önde kurmak isteyen teknik direktörler için onu zor bir seçim haline getirebilir. Yani bu kaleci tipi modern futbolun her sistemine değil, daha çok orta ya da düşük blokta oynayan, fiziksel gücü ön planda tutan takımlar için biçilmiş kaftandır. Tarih boyunca bu kaleci tipinin efsaneleri çoktur. Peter Schmeichel, Manchester United'ın 90'lı yıllarda kazandığı başarıların ardındaki gizli kaptanlardan biriydi. Onun kornerlerde yaptığı çıkışlar, kaleyi yumruklarıyla temizlemesi ve defansa verdiği güven onu efsane yapan temel özelliklerdi. Aynı şekilde Oliver Kahn, Almanya'nın ve Bayern Münih'in bel kemiği olmuştu. Kahn, adeta ceza sahasında rakip forvetleri korkutan bir figürdü. Yalnızca refleksleri değil, bağırışları, fiziksel varlığı ve savunmayı yönetmesiyle Commanding Keeper tanımının karşılığıydı. Türkiye'de bu kaleci tipine en yakın isimlerden biri kuşkusuz Volkan Demirel'dir. Fenerbahçe yıllarında Volkan zaman zaman yaptığı hatalarla eleştirilmiş olsa da özellikle ceza sahasındaki fiziksel olarak rakiplerle girdiği mücadelelerde yüksek toplara çıkışlarındaki kararlılığı ve savunmayı sürekli yönlendirişiyle Command Keeper profilinde önemli bir figür olmuştur. Aynı şekilde 2000'li yılların başında Mondragon,
Galatasaray'da hem refleksleriyle hem de ceza sahasındaki liderliğiyle bu profilin Latin Amerika yorumunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak Komen'in keeper, kaleci tipi sadece kale çizgisine sıkışmış bir oyuncu değil. Adeta ceza sahasının lideri, takımı yönlendiriyor.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'dadır.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?